対して、farklı bir olgu vardır. Üçüncü gök katı Allah'tan ilham almayı ifade eder. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. O kişinin nefsinin kalbine ilham edilen bir şeyler var. O nefse fücuru ve takvası ilham edilir diyor Allah Teala. Kat eflaha men zekaha diye bitiyorum olay. Kim felaha ererse, kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefsin tezkiye edilmesi zekaha diye burada geçiyor. O kişinin nefsini tezkiye etmesi. Sonra nefsin emmare, levvame, mülkime mutmainne mülkime kademesinde kişi Allah-u Teala'dan ilham almaya başlıyor. Elhamaha, fücura ve takva. O kişiye takvası da fücuarı da ilham olunur. Şems suresi 3. ayet-i kerime. 7. ayet-i kerime. Sonra bu kişi ruhunu 4. gök katına ulaştıracaktır. Nefsi mutmainne. Rad 28'de Allah Teala diyor ki: Ela bi zikrullahi tatmainnül kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kalplerin mutmain olduğu nokta Allah'ın zikriyle o kişinin nefsinin kalbine yeterli boyutta nur taşınması noktasıdır. 4 defa %7 nur birikimi, kişinin nefsinin kalbinde %28 fazıl birikimi, bu mutmainne noktasını ifade eder, kişi doyuma ulaşmıştır. Bir %7 daha nur birikimi, nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olur. Bir %7 daha nur birikimi, nefsi mardiye, Allah tarafından razı olur. İşte mutmain olma, Allah'tan razı olma ve Allah'ın rızasını kazanma, Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde ifade ediliyor. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü, irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh. Fethuli fi ibadihi ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'ın rızasını kazan. Allah'tan razı ol. Ey ruh, irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Üç vücuda birden hitap, üç kademe. Nefsi mutmainne, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye. Kişinin doyuma ulaşması, Allah'tan razı olması, Allah'ın da ondan razı olması. Ötesi
Eskiye kademesidir. Fatır Suresi 19. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezki ederse o bunu kendisi için gerçekleştirmiş olur.

Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için gerçekleştirmiş olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İse ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefsin tezkiyesi arasında kesin bir paralellik söz konusu. Bu aynı zamanda konunun mutlulukla da alakasını ifade ediyor. Çünkü nefsini tezkiye eden bir kişi nefsinin kalbine %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere yarıdan daha fazla nuru yerleştirmeyi başarmıştır. Zikir sayısı ile 41.000 arasında kişiye göre değişir. Ama ulaştığı yer mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırdığı yerdir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İçimizde bir zamanlar taşıdığımız ruhumuz, bizim ruhumuz değil de Allah'ın ruhuydu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, وَنَفَاهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِهِ Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Birçok konularda çoğul kullanan Allah Teala biz diyen Allah Teala burada sadece bu ruhun sadece kendisine ait olduğunu söylüyor. Tekil kullanıyor. Ben üfürdüm diyor sondaki ye ifadesi. Ruhi benim ruhum demek. Bizim ruhumuz değil. Benim ruhum diyor Allah Teala. Ruhina deseydi bizim ruhumuz olacaktı. Ama böyle bir ifadeyi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hiç kullanmamıştır. Ruh sadece Allah'ın kendisine aittir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bize bir hiç sebebiyle bedavadan verdiği hiçbir gayretimizin karşılığı olmayan bir nimeti Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz küfürdesiniz, dalalettesiniz, şirktesiniz, hidayette değilsiniz, hüsrandasınız, amelleriniz boşa gider diyor.

Allah Teala amelleri boşa giden insanlardan bahsediyor. Onların hüsranda olduğundan bahsediyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bütün insanlara herkesin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmasıdır. Bu bütün insanlığa Allah Teala'nın bir müjdesidir. Müjde hüviyetinde bir davetiyedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sadece bir tek dileğin sahibidir. Herkesin, bütün kullarının mutlu olmasını ister. Ama herkes mutlu olamaz çünkü Allah'a kul olamaz. Allah'a bir insanın kul olabilmesi ilk kulluk, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesiyle mümkün. Sevgili kardeşlerim, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, mutluluğun meyvesini bile yaşayamaz. Oysa ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Mutlaka bütün insanlar saadeti öğrenmelidir. Mutluluk bütün insanlar içindir. Herkesin mutlu olması Allah'ın temel emridir. Serbest irade verilen insanlar Allah'ın o insanların mutlu olması konusunda koyduğu kaydeler unutuluyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak bütün insanlar için mümkündür. Herkes bunu başarabilir. Herkes en güzelini yaşayabilir. Bunun için bir dilek, herkesin Allah'a yakınlaşması için mutlak olarak o kişiyi başarılı kılar. Böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, onun cehennemden kurtulması için ve 7-8 aylık bir ömrü varsa birinci değil, ikinci değil, üçüncü kat cennete ulaşması için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir hiç karşılığında hepinize üçüncü kat cenneti veriyor bir dilek. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. Size tasarruf ediyor. Üzerinizde hükmünü icra ediyor, kontrolü altına alıyor ve o devrede, yani ruhunuzun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devrede, 7-8 aylık bir sürede, sizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten zevk aldığınız bir hüviyete ulaştırıyor hepinizi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah sadece mutlu olmanızı ister.
mutlaka cennetine girmenizi ister ve bir dileğiniz Allah için yeterlidir. Bir dilek. Nefsinizin kalbindeki afetler erimeye, yok olmaya başlar. Bir insanı mutlu eden şey, ruhunun hasletlerine paralel olarak nefsinin kalbinde biriken fazıllardır. Bu fazıllar kişiyi fazilet sahibi yapar. İşte bir insanın Allah'ın yoluna girmesi, bu istikamette bir hedefe yürümesi Allah Teala'nın bir dizaynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzeli ulaştığı bir ortamda yaşamak istemez misiniz? İstiyorsunuz ama mutsuzsunuz. Arkasında sadece bir tek sebep var. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemediniz. Dileseydiniz mutlaka her şey en güzele dönüşecekti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için, sizin mutluluğunuz için, sizin huzurunuz için, sizin Allah'ın güzelliklerini yaşamanız için. Allah Teala'nın hepiniz için hedef gösterdiği şey sizlerin mutluluğu yaşamasıdır. Allah Teala sizden başka bir şey istemiyor. Bir tek dileğiniz Allah Teala'nın sizi mürşidinize ulaştırması için yeterlidir. Bütün kazanacağınız şeyler Allah Teala tarafından size bir hiç karşılığı, sadece bu talebinizin karşılığı olarak mutlaka verilecektir. Mutluluğu yaşayacaksınız. İşte böyle bir saadet bütün açılardan sizi mutlu kılacak olan bir noktaya ulaştırır. Nefsinizin kalbindeki nurlar, Allah'ın size verdiği ibadetlerinizi severek, isteyerek, zevkle yerine getirme müessesesi sebebiyle Allah'a ulaşmayı dileyene Allah Teala bunu mutlaka karşılıksız olarak verir, kişiyi yaşatır. O kişi Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı diler evvela. Sonra Allah'ın mürşidine ulaştırır, tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsinin kalbindeki nurlar her %7 artışta bir gök katı yükselerek kişinin ruhu sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşması bütün insanlar için muhteşem bir olaydır. Bütün insanlar orada çok mutlu bir noktaya kadar ulaşırlar. Ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Bu kişiye bir değil, iki fayda birden sağlar. Hem o kişi nefsini tezkiye etmiştir, nefsinin kalbindeki nurlar %50'den öteye geçmiştir. Hem de o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Şeytan %100 duruma hakimdi. Ama şimdi şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. Bu kişi Allah'ın bir ermiş evliyası olmuştur. Allah onu Allah'ın bir ermiş evliyası yapmıştır.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktaya ulaştığınızda ne olur? Böyle bir noktaya ulaştığınız zaman bir süre mutluluğu yaşarsınız. Ama yolunuza devam edemezsiniz. Zikirlerinizde artma değil de azalma olursa, o zaman bu azalma sizi yavaş yavaş negatife sürükler. En sonunda kazandığınız her şeyi kaybedersiniz. İşte bunun için vuslata ulaştıktan sonra, ruhunuz Allah'a ulaştırdıktan sonra zikrinizi 33 bin zikir seviyesinde ulaştıysanız 33 bin zikrin aşağısına her gün düşmemek üzere dizayn etmelisiniz. Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanı kalktığı için şeytan size devamlı tesir etmeye çalışacak ve zikrinizi azaltmanız için her şeyi yapacaktır. Savaş verirseniz, zikrinizi arttırmadığınızı kabul edelim. Ama aşağı düşürmemeyi başarırsanız, bu da bir başarıdır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51 seviyesinde hep devam eder. Ve üçüncü kat cennetin sahibi olarak ömür boyu yaşarsınız. Dördüncü kat cennetin sahibi olamazsınız ama kıyamet günü gideceğiniz yer mutlaka üçüncü kat cennet olur. Allah'a bir ömür boyu hamd edersiniz, şükredersiniz. Daha güzeli var mı? Elbette var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman olan o 33 bin zikir veya 41 bin zikrin ötesine taşıyabilirseniz her gün 43 bin, 45 bin, 47 bin diye adım adım daha ötelere gidebilirseniz, o zaman öyle bir gün gelecek ki fizik vücudunuzda Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre yaklaştığınız bir devrede günde 18 saati geçen bir zikir temposu sizi mutlaka fizik vücut teslimine ulaştırır. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi mutlaka daimi zikre ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk nedir? Mutluluk bir kişinin iç dünyasındaki bir nesnedir. Kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki dengenin kurulması veya ruhu vücudunu mutlaka terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Terk ettikten sonra o kişinin nefsinin kalbinde nurların %50'den fazla toparlanması hali, o kişinin %50'den daha fazla mutlu olmasını sağlayan bir müessesidir. Ve Allah Teala tarafından bu kişiye karşılıksız olarak verilir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişinin bu istikametteki olayı tamamlanmıştır. O kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her halükarda Allah ile olan ilişkilerinizde,

Allah'ın sizi sevmesi, sizin Allah'ı sevmeniz ve mutluluğu yaşayabilmeniz sizin gayretinize vabestedir. Sizin gayretinize dayalıdır. Ona istinad eder. Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı çok zikredersiniz, ne kadar çok zikrederseniz, nefsinizin kalbinde o kadar çok nur birikimi gerçekleşir. Bu afetlerin geri kalan kısmı işgal etmeleri söz konusu olduğu için muhtevasının çok büyük ölçüde azalması demektir. Afetler azalmışsa mutluluğunuz o kadar daha artmıştır. Sevgili kardeşlerim, hayatınız bu minvalde dizayn edilmiştir. Kanunlar önceden konmuştur. Herkes serbest iradesiyle hareket edecektir. Allah'a ne kadar dost olduğunu davranış biçimleriyle ispat edecektir. Ne kadar dost olursa o kadar güzellik yaşayacaktır. Öyleyse herkes için Allah'ın dizaynında bir müessese var. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah'ın güzelliklerini yaşamak, Allah Teala'nın zaten emridir ve herkese bunun için yardım etmek üzere Allah Teala her zaman hazırdır. İnsanlar Allah Teala'nın söylediklerini dikkate almadıkları için onun söyledikleri insanlar tarafından unutulduğu için, şeytan insanlara Allah'ın hakikatlerini unutturduğu için insanlar mutsuz. Artık Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey İslam'da tamamen unutulmuş. Ondan evvel Hristiyanlıkta unutulmuş. Ondan evvel Musevilikte unutulmuş. Yahudilerin dininde unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak bir büyük zevktir, huzurdur, mutluluktur. Bu saadeti yaşamak hepinizin hakkıdır. Her şeyi en güzel standartlarda devreye almalısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz. Saadet hepinizin hakkıdır. Mutluluğu yaşamak hepiniz için olmalıdır. Ömrümüz boyunca hep sizin bu mutluluğa ulaşmanız için size yardımcı olmak üzere hep buradan sizlere sesleneceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki mutluluk, hakkınız olan mutluluk sizi de mutlu etsin. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan burada ayrılıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Ve size bir sual sormak istiyorum. Mutlu musunuz? Eğer mutluysanız, gerçekten öyle mi olduğunuzu sizlere sormak istiyorum. Öyleyse mutluluk nedir? Bu sualin cevabını vereyim, ondan sonra tekrar sorayım size. 1. Mutluluk devamlı bir veteridir, devamlı bir fenomendir. Bu fenomen kesintisizdir. Her zaman mutlu olursunuz. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah Teala size mutlaka mutlu kılar. İkincisi, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutlak bir uyumun oluştuğu bir noktadır. Öyleyse mutluluk kesintisiz bir vetiridir ve bir sulh ve sükun halidir. Kişinin bir anlaşma içine, sülh ve sükun içine girdiği, kavgalarını, anlaşmazlıklarını bitirdiği bir nokta. Bu kendi cephesinden geçerlidir tabii. Üçüncüsü, mutluluk üç cephede birden oluşması lazım gelen bir vetiredir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Sulh ve sükun halini iç dünyanızda yaşayacaksınız. Kesintisiz yaşayacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. İş dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle mümkündür. Ne zaman nefsinizin kalbini tamamen Allah'ın nurlarıyla doldurursanız, fazıllarıyla doldurursanız, o zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiş olur. Ve o zaman içinizdeki kavga biter. Ne zaman başka insanlarla kavganızı bitirirseniz, onlar size düşman olabilirler. Sizin onlarla olan kavganızın bitmesi, onların kavgayı bitirmesi manasına gelmez. Siz davranışlarınızla etrafınızdaki bütün insanlara sadece huzur veren bir insan olabildiğiniz gün dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Onlar sulh ve sükun içinde olmayabilirler etrafınızdaki insanlar, başkalarıyla ve sizinle. Ama siz onlarla bir sulh ve sükun haline girebilirsiniz. Bu dış dünyanızdaki sulh ve sükunun sağlanmasıdır. Allah ile olan ilişkilerinize gelince bir emirler cephesi var konunun. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle sevgili kardeşlerim ve özellikle zikir yapmak. Mutluluğunuzun temelinde %90'dan fazla yeri zikrin
kapladığını göreceksiniz. Mutluluğunuzun sırrı zikirdir. Öyleyse ne gördük sevgili kardeşlerim? Mutlu olan insan kimdir? Mutlu olan insan iç dünyasında nefsinin bütün afetlerini daimi zikirle yok etmiş olan kişidir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmiş kişidir. Yani siz öyle misiniz sevgili kardeşlerim? Sevgili dostlarım, bizi tanıyın veya tanımayın. Diyelim ki bizi ilk defa dinliyorsunuz. Ama mutlu musunuz sualimize Kur'ani bir cevap gelmesi lazım sizden. Kendinizi mutlu sanmanız sizin mutlu olduğunuzu göstermez. Üç ayrı cepheden bakın. Mutlu olduğunu iddia edenler, sizlere sesleniyorum. İç dünyanızda daimi zikre ulaşıp da nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiniz mi? Yani nereden nereye ulaştığınızı söyleyelim. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata nefslerinde %100 afetlerle gelirler. Nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, cehalet, cimrilik. Her biri bir afet sevgili kardeşlerim.

Bu afetler nefsinizin kalbini %100 işgal etmiştir. Peki bu afetlerin özelliği nedir? Bu afetlerin özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelmektir. Nefsinizin afetleri Allah neyi emretmişse onu asla gerçekleştirmek istemezler. Hepsi buna göre programlanmıştır. Ve nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse Allah'ın yasaklarını işlemek isteyen, mutlaka işlemek isteyen, Allah'ın emrettiklerini ise asla gerçekleştirmek, yerine getirmek istemeyen bir yapı ile nefsiniz donatılmıştır. Nefsinizin kalbi bu standartlar içerisinde. Yani başka bir ifade kullanalım mı? Şeytanla işbirliği içinde. Şeytan sizin Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmenizi ister. Yasak ettiği ne varsa hepsini de işlemenizi ister. Muradı ne? Kendisiyle beraber sizi de cehenneme taşımak. İkinci hedefi. Ya birinci hedefi. Birinci hedefi şu dünyada mutluluk adı verilen müesseseyi yaşamanıza kesinlikle mani olmak. Hiçbiriniz bu

ayet-i kerimesinde diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emredilir. Yani o Allah'ın emirlerini inkar eden birisidir. Yasak ettiği fiilleri de işleyen birisidir. Şeytanın emirlerine bu kişi itaat eder mi? Allah-u Teala kişinin bir hayatının bir noktasına kadar şeytanın kulu olduğunu, insan ve cin şeytanların, tağutun kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah Teala açıkça bunu söylüyor. Ve de bir noktadan sonra da insanın Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse münkerle ve fuhuşla emredilenler kimler sevgili kardeşlerim? Allah'ın emirlerini inkar edenler, gerçekleştirmeyenler, yasak ettiği fiilleri ise işleyenler kimler bunlar? Şeytanın veya insan ve cin şeytanların yani tağutun kulları. Ne zaman kurtuluruz tağutun kulu olmaktan? Mutluluğun ilk adımının atıldığı yer neresidir? 28 basamaklık bir İslam merdiveninde bu üçüncü basamağı oluşturur. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz, herkes değerlendirir. Burada insanlar ayrılır. Bu değerlendirmede kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa yetmez. Dilemedikten başka, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine ve dalalette kalmasına sebebiyet veriyorsa, bunun için çalışıyorsa, bunlar kalplerinde zevk olanlardır. Bunlar kalplerinde maraz olanlardır. Bunlar Allah'a isyan edenlerdir. Bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını inkar edenlerdir. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını tekzip edenlerdir. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını ketmedenlerdir. Ketmetmek, gizlemek demek. Tekzip etmek, yalanlamak demek. İnkar etmek, örtmek demek. İtiraz etmek demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaratılışınız nefsinizin, kalbinin mutlak olarak %100 afetlerle dolu olduğunu ifade ediyor. Yeter mi, yetmez? Buna karşılık bir de ruhunuz var. Ruhunuzun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen, %100 Allah'ın nurlarıyla dolu, Allah'ın hasletleriyle dolu bir ruhunuz var. Ruhunuzun kalbi de bunlarla dolu. Ne var nefsinizin kalbinde? Düşmanlık. Orada dostluk var. Ne var nefsinizin kalbinde? Nefret. Orada sevgi var. Ne var? Cimrilik. Ruhunuzda cömertlik var. Birinde cehalet, birinde

sıfır ise nefsinizdeki bütün afetlerin tam zıttı olan pozitif bütün faktörler ruhunuzun kalbinde. Öyleyse ruhunuzun fonksiyonel durumuna bakalım beraberce. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşıyor ruhunuz. Allah ne emrederse mutlaka yapacak onu. Mutlaka yapmak ister. Yasaklarını ise asla işlemek istemez. Nefsinizin afetleri ise tam bunun zıttıdır. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Hayata bir dengeyle getirilirsiniz. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Nefsinizin kalbi zifiri karanlıktır. Ruhunuzun kalbi ise pırıl pırıl nurlarla doludur. Öyleyse birinde gece, birinde gündüz var. Ve dengedesiniz. Ne kadar negatif faktör varsa o kadar da pozitif faktöre sahipsiniz. Bu denge ile hayata gelirsiniz. Yaşam böyle başlar. Şimdi burada nefsiniz ve şeytan bir bütünlük oluşturur. Bu noktada şeytan duruma neden hakimdir? Nefsinizin afetleri ne istiyordu? Allah'ın yasaklarını işlemek. Şeytan size onu emreder. Nefsiniz neyi yerine getirmiyordu? Allah'ın emirlerini. Şeytan da size Allah'ın emirlerini yapmamanızı, yerine getirmemenizi, yasak ettiği bütün fiilleri işlemenizi söyler. İnsan ve cin şeytanlar ve bizatihi şeytan olarak yaratılan şeytanlar. Cinlerden de şeytanlar var, insanlardan da şeytanlar var. Şeytanlar zaten şeytan olarak yaratılmışlar. Ama insan şeytanların dışındaki cin şeytanlar da şeytan olan, bizatihi şeytan olan iblisin takımı da, yani şeytanın kabilesi sizi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden görebilen şeytanın takımı, yani şeytanlar. Onlar da enerjiden yaratıldılar. Cinler de enerjiden yaratıldılar. İnsansa topraktan yaratıldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın başlangıçtan itibaren size hakim olmasının arkasında ne var? Çünkü şeytanın size emrettiği her şey Allah'ın yasak ettiklerinin yapılması. Nefsiniz de onu istiyor. Allah'ın emirlerinin asla yapılmaması. Nefsiniz de onu istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizinle konuşacağı güne ulaşıncaya kadar o sizinle konuşmaz. Ama şeytan doğumunuzdan itibaren size hitap etmek imkanının sahibidir. Allah Teala'dan İlham almaya başladığınız zaman da, üçüncü gök katına ruhunuzun ulaştığı devrede de Allah ile sual sorup cevap almak istikametinde bir konuşmanız asla gerçekleşmez. Bir problem oluştuğunda veya bir Allah Teala size bir yardım etmek istediğinde, bir şiirin bir kelimesi, yazmakta olduğunuz yazının bir cümlesi Allah Teala'dan size yardım olarak gelebilir. Bu ilhamdır. Ama karşılıklı konuşmanın adına vahiy diyor Allah Teala.
Bu karşılıklı konuşma gerçekleşene kadar Allah sizinle konuşmaz. Ama şeytan hepinizle her an iç içedir. Her an size sizin içinizdeki sesi taklit ederek sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmak suretiyle sizi idare eder. Bu sebeple Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar insanları şeytanın kulu olarak vasıflandırmış Kur'an-ı Kerim'de. Yani şeytan tarafından emredilenler. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde demin söylediğim gibi şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunanlar. Şeytanın adımlarına tabi olanlar. İşte bunlar insan şeytanların, cin şeytanların ve şeytan şeytanların yani tağutun kullarıdır. İşte Zümer suresinin 17. ayet kelimesi. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِهِ. Diyor ki Allah Teala, onlar sahabeden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı dilemeleri sebebiyle şeytana kul olmaktan kurtardılar kendilerini. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Aynı ayet hem o insanların şeytana kul olduklarını söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemeden, hem de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tağuta, yani insan ve cin şeytanlara, şeytanların her çeşidine, insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışan, özellikle zaten bir yeri başarabildiği zaman iblis problemi yoktur. Sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi önleyebildiği sürece siz onunla beraber cehenneme gidecek olan birisiniz, madde bir. Ve onun gibi mutsuz olmak mecburiyetindesiniz, madde iki. Bütün bu olayların başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o bu Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince tağutun kuludur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği an tağuta kul olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur. Onlara verilen müjdelere gelince bu müjdeler hem cennet müjdesidir hem dünya müjdesidir. Öyleyse şeytan sizin için bir düşmandır. Apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Tağut da sizin için öyledir. Ve tağutun kulları kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Tağutun dostları kafirlerdir. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar ne yazık ki Allah'ın dostu değil, tağutun dostudur. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri ve lezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Allah amin olanların, amin olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek aminu kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a milaki olmayı dilemekle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Mümin kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'a inanmak, mümin olmak demek değildir sevgili kardeşlerim. Kendinizi aldatmayın. Allah'a inananlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o dileyenler mümin olabilirler.
Dilemeyen bir kişinin mümin olması mümkün değildir. Ne yazık ki Allah'ın kanunu böyle. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah Teala size 12 tane ihsan verir. Size 7 tane Furkan verir. Bu 7 tane Furkan, 12 tane ihsanın muhtevası içerisinde ikişer ikişer yer alır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin her Furkan'ı verişinde kalplerindeki muhtevayı işitme, görme hastalığındaki muhtevayı değiştirirken her bir Furkan tesliminde onların günahlarından bir kısmını örter. Yani sevaphanesine günahlarının bir kısmı kadar derecat ilave eder. Ve 7 tane Furkan tamamlandığı zaman o kişinin günahları örtülmüştür. Mevcut olan sevapları da kalmıştır. Onun için bu noktada kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne olur? Bu kişi Allah'ın kanunları gereğince Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibidir. Çünkü Müminin Suresi 102. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor, kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevapları ağır gelirse onların gideceği yer, günahlarından daha fazlaysa yani, onların gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah-u Teala. Müminin 103. Kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Onlar nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır diyor. Günahların sevaplardan fazla olması. İşte insanlardan her kim günahları sevaplarından fazla olanlar diye adlandırılıyorsa Kur'an-ı Kerim'de, bilin ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri diyor ki Allah-u Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olduğu cihetle, onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar dalalettedir, onlar küfürdedir, onlar cehenneme gideceklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bu dizayndan geçerseniz, Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açar, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir, zikir yaparsınız, huşu sahibi olursunuz, huşu sahibi olduğunuzdan sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sorarsanız, o size onu gösterecektir. Ulaştığınız zaman Allah-u Teala'dan bu sefer de 7 tane nimet alacaksınız. Ve bu nimetin sonunda nefs tezkiyesi denilen bir olaya ulaşacaksınız. 14. basamaktan itibaren. Zikir yapacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini insanlık tarihi boyunca
bütün insanların, Allah'ın yoluna giren insanların yaptığı gibi Allah'ın ismini tekrar edeceksiniz. Ne olur? Şu olur. Bu ismi tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından göğsünüze Allah'ın rahmeti fazlı, rahmeti ve fazlı ve Allah'ın rahmeti ve salavatı ulaşacaktır. Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmıştır. O yolu takip ederek kalbinize ulaşacaktır. Allah'ın rahmeti, fazlı ve rahmeti ve salavatı ve kalbinizin mührünün üzerine baskı yapacaklardır bunlar. Ard arda gelen, kesintisiz bir şekilde gelen, ard arda gelen bu nurlar, mührün üzerine baskı yaparak mührü üst kapıdan alt kapıya kadar indireceklerdir. Alt kapı zulmani karanlıkların nefsinizin kalbine girdiği kapıdır. Ayaklarınızdan, bacaklarınızdan dolaşarak kalbinize ulaşır. Yerden gelir. Ve bu kalbinize gelen nurlar o kapıya kadar gelirler. Kapının üzerine devamlı olarak rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı mührü öyle bir yere indirmiştir ki bu baskı yok olmadan mührün açılması mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize girmesi mümkün değildir. Ne olacaktır? Bir iki dakika içerisinde nefsinizin kalbi Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla, gene rahmetiyle ve salavatıyla tamamen dolacaktır. Bunun manası onlarda oldukça karanlıkların nefsinizin kalbinde tutulmasına mani olacak bir güç yoktur. Nefsinizin kalbinden bütün karanlıklar atılacaktır. Kalbinizde küfür kelimesi yok, iman kelimesi var. Küfür kelimesi 7. basamakta alındı. 14. basamakta Allah kalbinize iman kelimesini yazdı. Ne olur? İman kelimesi bir çekim gücünü temsil eder. Fazılları karşıt kutuplarda manyetik alan sahibi oldukları için mutlaka kendisine çeker. Güçlü bir çekim alanı ve çektiği fazılları da kendisine yapıştırır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında, kalpteki imanın etrafında toparlanmaya başlarlar. İşte fazılların bu toplanması işlemine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesi diyor. Dikkat edin, fazıllar ruhunuzun hasletlerinin paralelindedir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahipleridir. İşlemek istemeyen bir özelliğin sahipleridir. Neden işlemeyen diyoruz? Çünkü işleyip işlememek ne nefsinizin ne ruhunuzun elinde değildir. Karar mekanizması aklınızdır. Eğer aklınız Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasaklarının da herkes tarafından rahatlıkla işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa, o zaman sevgili kardeşlerim, aklınız hep nefsinize yeşil ışık yakacaktır. Her nefsinizin şeytan tarafından kendisine telkin edilen Allah'ın bir emrini yerine getirmemesi halinde bir ve Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi halinde iki Allah Teala o kişiye azap eder. Sebebini bilmeden kişi huzursuzluk duyar. Arkadan da o kişinin ruhu nefse huzursuzluk verir. Sıkıntı verir. Hem Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği hem de yasakların işlendiği her noktada bu olay
tahakkuk eder. Kişi bu sebeple nefsinin emrinde olduğu sürece huzursuzdur. Devamlı bir sıkıntı o kişiyi kavramıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada olay nedir? Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı giriyor ve fazıllar nefsinizin kalbinde birikmeye başlıyor. Bu birikimin vücuda geldiği yerde sağlam bir yapışma söz konusu olduğu için, karşı manyetik alanlar birbirini bırakmayacağı için nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla, fazıllarıyla giderek doluyor. Ve onların işgal ettiği yerden ayrılmaları mümkün olmadığı için zikriniz bittikten sonra bunların yerleştiği alanın dışındaki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek mecburiyetindedirler. Çünkü mühür alt kapıdan ayrılacaktır. Karanlıklar hücum edecektir nefsinizin kalbine ve iman kelimesine tutunamayan fazıllarla salavatı ve rahmeti dışarıya çıkmaya zorlayacaklardır ve bunu başaracaklardır. Nefsinizin kalbinde sadece fazıllar kalacaktır. Bu fazıllar nefs tezkiyesini temsil eder. Fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen özelliğin sahipleridir. Tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi. İşte nefsinizin kalbinde bu birikim, fazıl birikimi %7 bulduğu zaman ruhunuz birinci gökkatına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7'ler ruhunuzu Allah'ın yedinci katına, Allah'ın katına kadar ulaştırır. Aradan yatay bir yolculukla Allah'ın zatına, yedinci alemin indi ilahinin sonuna, sitedin müntahaya ulaşır ruhunuz. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu sizin evliya olduğunuz noktadır. Allah'ın evliyasından biri olduğunuz noktadır. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi vardır. Daha mürşidinize ulaşmadan nefsinizin kalbine %2 rahmet gelip yerleşir. Ulaştıktan sonraki işlemde ise 7 defa %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde 49 artı 2 %51 nur oluşur. Ruhunuz da Allah'a ulaşır. Nefsinizin kalbinde %51 nur oluşması ne demek? Artık nefsinizin kalbinin %50'den fazlası Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Bunun manası Allah'ın emirlerini ve yasaklarını %50'den daha fazla yerine getireceksiniz demektir. Çünkü nefsinizin kalbinde %50'den fazla afet yok olmuştur. Yerlerini rahmet ve fazla bırakmışlardır. Böyle bir durumda eğer ruhunuzdaki hasletleri devreye sokarsak 200'de 150'den fazlası nefsinizin kalbinde Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz ve nefsinizin toplamında 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirmek istemiyor. İşte burada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada muhtevaya dikkatle bakın. İç dünyanızdaki durum bu olmakla birlikte ruhunuz ve nefsinizdeki haslet ve fazılların toplamı 200'de 150'yi aşmasına rağmen davranış biçimlerinize yansıyan kesim %50'nin biraz ötesindedir. Siz dünya hayatında %50'den daha fazla mutlu olabilen bir insan oluyorsunuz. Allah'ın evliyası olduğunuz zaman nefsinizdeki afetler hala %50'ye yakın boyutta şeytanın
etkisiyle, şeytanın hala kandırmaya devam etmesi sebebiyle negatif anlamda sizi etkiliyorlar. Bu Allah'ın evliyası olduğunuz noktadaki durum. Allah Teala burada bütün insanlığa verdiği sözünü yerine getirir. Nedir sözü? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve onu mutlu kılırım diyor. Mutluluk %50'nin ötesine mutlaka geçer. Öyleyse mutluluk dediğimiz şeyin ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada dünya saadetinin yarısını ihata eder. Ama cennet saadetinin üçüncü katını elde etmişsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci katını, irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci katını, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü katını cennetin elde ettinizdir. Elde etmişsinizdir. Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah'ın mutluluk konusundaki emirlerini insanlar yerine getirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için de ne cennet saadetini ne dünya saadetini elde etmeleri mümkün değil. Öyleyse şu dünya saadetinin muhtevasına bakalım. Neden insanlar bu noktada yarı yarıya mutlu? Çünkü nefslerin afetleri yarıdan daha fazla azalmış durumda. Ötesi var mı? Evet, burası 22. basamak. Ruhun Allah'a teslimi söz konusu. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %81'i aşar. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %100 olur. Burada dünya saadetinde bütününü elde edersiniz. Cennetin katlarının da beşincisine ulaşmış olursunuz. Neden nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayınca mutlaka mesut oluyorsunuz, şu dünyada saadeti yaşıyorsunuz? Sebebi şu sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizi Allah'a teslim olmuş etmiş olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Kalmazsa ne olur? Kalmazsa nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yerini hasletler almıştır. Hasletler nedir? Hasletler diyorum, affedersiniz. Faziletler almıştır, fazıllar almıştır. Artık fazilet sahibi bir insan oldunuz. Çünkü fazıllar %100 duruma hakim oldular. Fazıllar ruhunuzun hasletlerine paralel bir yapıyı sergilerler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemezler. Ruhunuzun bütün hasletleri de aynı standartlardadır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Bu standartta artık iç dünyanızda kavga bitmiştir. Ruhunuz ve nefsiniz arasındaki diyalektik kavga, evrensel kavga sona ermiştir. Artık iç dünyanızda sulh ve sükun hakimdir. Öyleyse neydi mutluluk? İç dünyanızda bir sulh ve sükun hali, özelliği kesintisiz olmak. İşte bu noktadan sonra mutluluğunuzun kesintili olması mümkün değildir. Çünkü nefsinizdeki afetlerin tekrar nefsinize geri dönmesi mümkün değildir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu statüko ömür boyu devam eder. Ve kavga bittiği için iç dünyanızda muhteşem bir sulh ve sükunu yaşarsınız. Peki
Dış dünyanızdaki sülh ve sükun nasıl kurulacak? Başlangıçta niçin mutsuzsunuz? Dış dünyanızda niçin mutsuzsunuz başlangıçta? Çünkü nefsinizin afetleri var. Nefsiniz sayılmak ister. Nefsiniz sevilmek ister. Nefsiniz başka insanlardan üstün olduğunu her an onları ispat etmek ister. Nefsiniz kıskanır. Nefsiniz kendisine huzursuzluk verecek olan her şeye teşnedir. Çünkü içindeki afetler şeytanın tesiriyle o kişiyi devamlı huzursuz kılacak olan bir özellik sergilerler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dış dünyanızda başka insanlara nefsinizin afetleri dolayısıyla hep yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Üstelik de kabahati hep onların üzerine atarak. Siz hiçbir zaman kabahatli değilsiniz. Hep başkaları kabahatli. Hem kendinize bu telkini yapıyorsunuz, hem de sizi suçladıkları zaman yalan da katarak kendinizin haklı olduğunu ispatla çalışıyorsunuz. Oysa ki çok iyi biliyorsunuz ki mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davrandığınız zaman neden mutsuzsunuz? Çünkü arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. O kötü davrandığınız insanlar bu birinci huzursuzluktan, sıkıntı devresinden sonra o kötü davrandığınız insanlar sizden intikam almak sevdasına düşeceklerdir. Fırsatı buldukları zaman mutlaka intikamlarını alırlar. İntikam almak isteyenler tabii mutlaka intikamını alır fırsat bulursa. Ve o zaman ikinci defa üzüleceksiniz. Çünkü bir haksız fiile muhatap oldunuz. Siz kendinizi haklı zannediyorsunuz. O size karşı yanlış bir davranışta bulunmuş oluyor. Bunun köklerinin vaktiyle sizin ona yaptığınız bir yanlış davranışa ait olduğunu bazen hatırlamazsınız, bazen hatırlarsınız. Ama her halükarda size yapılan bir saldırı sizi devamlı mutlaka üzer. Üzüldükten sonra ne olur? Üzüldükten sonra iç dünyanızda intikam arzusu kabarır. İntikam, siz de karşı taraftan intikam alırsınız. Yeni bir haksız fiil daha işlediniz. Yeniden huzursuz olursunuz. Allah Teala size azap eder. Ruhunuzda nefsinizi huzursuz kılar. Üçüncü defa üzüldünüz. Şimdi intikamınızı alamadığınızı düşünelim. Karşınızdaki kişi çok güçlü. O intikam alınamamış intikama yani kine dönüşür. Ve kinlenirsiniz o kişiye. Bu iç dünyanızda mutlaka baskı yaratır. Ve iç dünyanızda huzursuzluğu yaşarsınız.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer intikamınızı alamazsanız bu anlamamış intikam bir stres olarak sizi mutlaka büyük ölçüde rahatsız edecektir. Ve dördüncü defa huzursuz olacaksınız. Başkalarına, dış alemdeki insanlara kötü davrandığınız için, onlara yanlış davranışlarda bulunarak onları üzdüğünüz için nefsiniz sebebiyle ard arda 4 kere huzursuz olursunuz. Ve hep huzursuzluğu yaşarsınız ömrünüz boyunca. Ama ya daimi zikre ulaşmışsanız, eğer daimi zikre ulaşmışsanız bir probleminiz yok. Neden yok? Çünkü nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Hiç kimseye üstünlük taslamazsınız. Böyle bir niyetiniz hiçbir zaman oluşamaz. Çünkü zaten Allah Teala sizi üstün kılmıştır. Davranışlarınızla hiç kimseyi incitmezsiniz, incitemezsiniz. Öyleyse başkalarınla aranızda bir anlaşmazlık, bir huzursuz, sizin cephenizden huzursuzluk, sizin cephenizden asla oluşmaz. Başkaları size düşman olabilir, size kötülük yapmaya çalışabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Olamayacağınız için ne yaparlarsa yapsınlar, onlara kin duyamazsınız. Onlardan intikam alamazsınız. Almak içinizden hiçbir zaman gelmeyecektir. Size kötülük yapanların karşılığında Allah-u Teala içinizi huzurla dolduracaktır. Her seferinde hiçbir zaman huzursuz olmayacaksınız. Bu dış dünyanızdaki sulh ve sükundur. Onlar size düşman olabilirler. Onlar sulh ve sükunu devam ettirmeyebilirler size karşı. Ama onlar asla sizin düşmanınız olamazlar. Başka bir ifadeyle siz onlara düşman olamazsınız. Asıl ifadesiyle. Öyleyse siz ömrünüz boyunca mutlu yaşayacaksınız. Dış aleminizde de sulh ve sükun temin edildi. Ya Allah ile olan ilişkiler? Başlangıçta niçin mutsuzdunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Allah size azap ediyordu. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk veriyordu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz. Aynı neticeyle karşılaşıyordunuz. Ama şimdi Allah-u Teala ne emir vermişse onun verdiği emirlerin çok daha ötesini gerçekleştirmek istiyorsunuz ve bunu başarıyorsunuz da. Öyleyse daimi zikrinizi dikkatle yer yerine oturtun sevgili kardeşlerim. Daimi zikrin sahibi olduğunuz andan itibaren en iyiye ulaşmak için siz en güzelin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey, Allah ile olan ilişkilerin bütün emirlerini yerine getirdiğiniz için her emri uygulamanızın arkasından Allah'ın size verdiği huzuru yaşarsınız, mutluluğu yaşarsınız ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzuru yaşarsınız. Her an mutlusunuz, her an huzur içindesiniz, hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Mutluluk elinizde uzatıp tutabileceğiniz kadar yakında. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren cehennemden kendinizi kurtardınız. 22. basamağa kadar Allah sizi ulaştıracak. 3. kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Hayır, sizin gayretinizde değil. Allah'ın size olan ihsanıyla ve nimetleriyle. Sonrası Allah'a tevekkül ederek sizin gayretinizle dünya saadetinin bütünü ve irşada ulaşıp da iradenizle Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennette sizin. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bu müjdelerin hepsini size ilan ediyor, tebliğ ediyor. Biz de Allah-u Teala'ya hepiniz için dua ediyoruz, mutlu olasınız diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzübillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Hayrabil alemin Errahmanirrahim Maliki ümiddin Ve iyyake nestaîn ihdinas sıratel müstakîm sıratel lezîne en'amte Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek söze başlamalıyız. Sevgili kardeşlerim, Allah bize sevmeyi öğretti, nefreti yok etti. Gönül hepinizin öyle olmasını istiyor. Biz bütün dünyaya sevgiyi öğretecek olanlarız. Her şey sevginin etrafında mutluluğa açılan bir kapıdır. Eğer sevgi varsa orada mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Nefret varsa, korku varsa orada mutluluk yoktur. Sevgi Allah-u Teala'nın bütün insanlar için temel hedefidir. Bu devirde bizi sevginin sahibi olarak gönderdi. Biz sevginin sembolüyüz. Sevmek ve sevilmek Allah-u Teala'nın temel emri. Sevmek artı sevilmek eşittir, mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda devamlı mesafeler kat edeceksiniz. Bu mesafeleri sevmedikçe kat edemezsiniz. Allah Teala sevmenizi istiyor. Önce en çok Allah'ı sevmenizi istiyor. Ondan sonra başkalarını sevmenizi istiyor. Ondan sonra da kendinizi sevmenizi istiyor. Seven insan Allah'ın kendisine verdiği emirleri yerine getirdiği takdirde Allah'ı sevmeye layık olacağını düşünür. O zaman kendisini de sever. İbadet ettikçe içi açılır, huzura kavuşur. Bu ibadetlerden huzura kavuşturucu esas fonksiyonel olan görev zikirdir. Kainatın Allah-u Teala ile ilişkilerdeki en büyük faktörü, mutluluğun ilacı, mutluluğun tamamı zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bu ne ifade eder? Şunu ifade eder sevgili kardeşlerim. Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki tane nurun gelmesini göğsünüze, göğsünüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşmasını. O zaman sevgili kardeşlerim, düşüneceksiniz. Neden Allah Teala gönderiyor rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru kalbinize? Çünkü sizin Allah Teala sadece mutlu olmanızı ister. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı,
Öldükten sonra da kıyamet günü mutlaka cennete gitmenizi ister. Allah'ın hedefi ve gayesi budur. İnsanı başkalarını mutsuz etmek için değil, başkalarını mutlu etmek için yaratmıştır. Hedef olarak da bütün insanlara onu vermiştir. Başkalarını mutlu etmek. Biz sizlere bunu anlatırken, başkaları için yaşamak diye Allah Teala'nın bize öğrettiği şekilde isimlendiriyoruz. Allah Teala buna kısaca başkaları için yaşamak diyor. Ahar için, başkaları için. Uharu, diğerleri için yaşamak. İşte sevgili kardeşlerim, başkaları için yaşamaya başlarsanız, kendinizi düşünmeye vakit bulamayacaksınız. Ve kendinizle meşgul olamayacaksınız. Belki birçok insan için, olur mu insan kendisiyle meşgul olmalı diye düşünenler vardır. Haklıdırlar da. Ama mutluluk odur ki başkalarının mutluluğundan kâm almak. Kime bir nebze mutluluk verirseniz Allah Teala ve ruhunuz size onu İki kat olarak geri getirir. Başkasına A kadar mutluluk verdiyseniz, A kadar mutluluğu Allah'tan alırsınız, A kadar mutluluğu da ruhunuzun, ya başınızın üzerinde ruh vardır, ya da vücudunuzun içinde ruh vardır. Her halükarda bir ruhla mücehhessiniz. Eğer tabi olmuşsanız, devrin imamının ruhu gelip başınızın üzerine yerleşmiştir. Tabi olmadıysanız sizin ruhunuz var vücudunuzda. Gerçi canı istediği zaman dışarı çıkar, istediği zaman girer, size hiç sormaz, hiçbir kötülüğe iştirak etmez. Çok özel statüde bir mahluktur. Ama sevgili kardeşlerim, yalnız ve yalnız size mutlu kalacak olan davranışlar gelir ruhunuzdan. Ruhunuzun bütün talepleri sizi mutlu kılmaya, huzura ulaştırmaya yöneliktir. Başlangıçta nefsiniz %100 afetlerle kaplıdır ve bütün afetler sizi mutsuz ve huzursuz etmeye yönelik isteklerle doludur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hedefinizin ne olduğunu sakın unutmayın. Allah Teala hangi insanı vücuda getirirse getirsin, o kişi kim olursa olsun, Allah mutlaka o kişiyi bu dünyaya, o kişi mutlu olsun diye göndermiştir. Bu dünyada gözünü hayata açtırmıştır o kişinin. Ve mutluluk mu son derece kolay bir hedef. Çünkü bir insan eğer Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani bir insan ruhunu hayattayken Allah'a iade etmeyi, tevdi etmeyi, teslim etmeyi dilerse, Allah mutlaka onun bu talebini gerçekleştirecektir. Ve ruhunuzu Allah'a, kendisine Allah ulaştıracaktır. Yani siz sadece bir talebin sahibi olacaksınız. Diyeceksiniz ki, ey Yüce Allah'ım, ben seni çok ama çok seviyorum.
Ve ben istiyorum ki mutlaka ve mutlaka ruhum sana ulaşsın. Ruhumu ölünce değil, ölmeden evvel bu hayatta sana ulaştırmayı diliyorum. Ey benim yüce Allah'ım. Böyle derseniz ne olur? Tamam. Böyle derseniz ulaşmanın imzasını attınız demektir. Allah-u Teala ile senet imzaladınız. Ben sana ulaşmayı dileyeceğim. Sen de beni kendine ulaştıracaksın. Senede evvela Allah imza atmış. Çünkü o diyor Kur'an-ı Kerim'de. Sen diyor bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben de seni kendime ulaştıracağım. Senede bu ayeti koyarak Kur'an-ı Kerim'e imza atmış Allah-u Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu bizim Türkçe ifademiz. Aslı ne? Aslında Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde kim bana mülaki olmayı dilerse, yönelirse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şöyle başlıyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a yönelirse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Ona kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ikiye ayrılmışız. Biz insanlar bir dileğin sahibi olacağız. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersek biz ulaşmayacağız Allah-u Teala'ya. Eğer ruhumuzu biz ulaştırmayacağız. Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Yehdi ileyhi men yunib. Yunib kelimesi, münib kelimesi, münibine kelimesi, enibü kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kavle en yetiyekümün azabe. Üzerine azap gelmeden önce, yani ölmeden önce, hayattayken Rabbine yönel, yani Rabbine ruhunu ulaştırmayı dile. Ve

işte sevgili kardeşlerim. Bir yudum kahve içmeye değer. Değer mi? Bilin bakalım kahveyi içince ne hatırlıyorum. Tamam. Evet o. Üveys El Karani Hazretleri kahvenin piri. Ama zevk sahibiymiş. Kahvenin çok muhteşem bir kokusu var. Allah Teala şekeri çok sevimli bulmuyor. Suni bir şey olduğu için. Kahve mi? O farklı. Üveys el-Karani'yi hatırlatıyor bize. Ta 1400 yıl evvele döndürüyor bize. O develerle konuşabilen, her söylediğini kelime kelime develerin anladığı, mutlak olarak itaat ettikleri bir İslam büyüğü. Sevgili kardeşlerim, nereden nereye geçtik? Ama sohbet ediyoruz. Bütün bu sohbetler, bu anlattıklarımız neye dayalı? Neyi hedefliyor Allah Teala bize bunları söyleterek? Unutmayın, biz söylemiyoruz, o söyletiyor. Neye dayalı olarak? Sizlerin mutluluğuna sevgili kardeşlerim. Hani insanlar vardır, bizi çok severler. Onların mutlu olmaları için hep dua ederiz. İnsanlar vardır, bizi hiç sevmezler. Biz onların mutluluğu için dua ederiz. Olmadı mı diyorsunuz? İkincilerin mutsuzluğu için mi dua edelim? Hayır sevgili kardeşlerim, hayır, hayır, hayır. Allah Teala'nın bize verdiği emir, hiçbir insanı başkasından ayrı tutmayarak, bize kötülük etmeye de çalışsa, bizi öldürmeye de çalışsa, o kişiyi de Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda ikna etmeye çalışmak. İşte bu can, bu tende kaldıkça görevimiz bu sevgili kardeşlerim. Herkesi mutluluğa ulaştırmak. İnsanlar bizi sevmeyebilir. Normal değil mi? Kim bilir kaç milyon insan şeytanın tesiri altında şu an. Şeytan da bizim onlar tarafından sevilmememiz için kim bilir onlara ne yalanlar uyduruyor şu anda. Ama sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bir atalar sözümüz var. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Artık insanlar araştırıyorlar söylediklerimizi. Kur'an-ı Kerim'e bakıyorlar. Bütün söylediklerimizin istisnasız olarak hepsinin doğru olduğunu ve bir Kur'an-ı Kerim ayetini kerimesine mutlaka bağlı olduğunu kesin olarak tespit ediyorlar. O zaman jeton düşüyor. Çünkü Allah-u Teala'nın bize öğrettiği Kur'an ayetleri unutulmuş olan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin, ki biz onun ayağının tozu olamayız, onun sahabeyi nasıl hedeflere ulaştırdığını, İslam'ın 7 safhasını nasıl sahabeyle beraber yaşadıklarını, işte sevgili kardeşlerim, Allah'ın bize öğrettiği ilim bu ilim. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz

Ve onun sahabesi nasıl yaşamışsa İslam'ın ve Kur'an-ı Kerim'in 7 Safa ve 4 Teslim'ini, bugün Allah'ın bize verdiği emir bizim ve bize tabi olanların hepsinin 7 Safa ve 4 Teslim'i mutlak olarak yaşamamız. Yeter mi? Yetmez. Sonra da bunu tüm dünyaya anlatmamız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha ötesini de istiyor. Neyi istiyor? Bize Tevrat'ı inceletti. Ne istiyor? Bize İncil'i inceletti. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki 7 Safa ve 4 Teslim Tevrat'ta da aynen yer almış, İncil'de de aynen yer almış. Yer almış demekle neyi kastediyoruz? Tevrat'ta da Hazreti Musa ve onunla beraber olanlara 7 Safa'nın 7'si de farz kılınmış. İncil'de de Hazreti İsa ve onunla beraber olanlara 7 Safa'nın 7'si de farz kılınmış. Bu kadar mı? Hayır, ötesi de var. Tevrat'ta da 7 Safa'nın 7'si de farz. İncil'de de 7 Safa'nın 7'si de farz. Bu tarafa gelelim. Kur'an'da da 7 Safa'nın 7'si farz. Konunun can alıcı noktası, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi 7 Safa'nın 7'sinde yaşamışlar. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar 7 Safa'nın 7'sinde yaşamışlar. Kur'an'da yazıyor mu? Evet. 7 Safa'nın 7'sini de Hazreti Musa ve ona tabi olanların yaşadığını Kur'an-ı Kerim yazıyor mu? Yazıyor. Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 Safa'nın 7'sinde yaşadıkları yazıyor mu? Evet, Kur'an'da yazıyor. Peki Kur'an'da 7 Safa'nın 7'sinin de Hazreti Musa ve ona tabi olanlara farz kılındığını yazıyor mu? Yazıyor. Gene Kur'an'da Allah Teala Hazreti İsa ve ona tabi olanlara 7 Safa'nın 7'sinin de farz kılındığını ayrı ayrı ayetlerle yazıyor mu? Evet, yazıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah'ın tek dininin, yegane dininin, Hazreti İbrahim'in dininin, ondan evvel Hazreti Nuh'un dininin, en evvel Hazreti Adem'in dininin aynı din olduğunu söylüyor. Hanif dini yetmez. Allah Teala bütün insanları sadece ve sadece bu dini yaşayabilecek olan özelliklerle yarattığını söylüyor. Dikkat edin sözüme. Allah Teala bütün insanları ezelden ebede kadar yaşayacak olan bütün insanları, yani ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşayacak olan bütün insanları hanif olarak yarattığını ve yaratacağını söylüyor. Ve dininin de adının hanif dini olduğunu, bundan başka bir dinin mevcut olmayacağını, hanif dininin ezeli ve ebedi din olduğunu söylüyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde. Buyuruyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Habibim, hanif olarak veçhini, yani şu fizik vücudunu dine ikame et. Yani dini ayakta tutmak üzere kullan. O hanif fıtratıyla ki, yani sen hanifsin diyor Allah Teala, o hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte ezeli ve ebedi din bu dindir. Hanif dinidir. İşte ezeli
ve ebedi din, kayyum olan din, kıyamete kadar devam edecek olan din, ezeli, evveli belli olmayan, hep var olan din, sonucu da belli olmayan, hep var olacak olan din, kayyum olan din işte budur diyor. Ve Allah'ın ne insanları hanif fıtratıyla yaratmasından, ne de dini hanif dini olarak kullanmasında, bütün zaman parçalarında bir değişiklik göremezsin diyor. Hep insanlar hanif dinini yaşayabilecek olan hanif fıtratıyla yaratılacak kıyamete kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz bunları size anlatmadan evvel başkalarından hiç duyanınız oldu mu bunu? Bu anlattıklarımız gelecek günlerin anahtarıdır. Bunu da bir tarafa yazın. Hani biz size eskiden bir şeyler söylemiştik. Bundan sonra şu olacak, bundan sonra şu olacak diye. Hep aynı şeyi söyledik. Bunu bir tarafa yazın. Olunca bize hatırlatırsınız. Oldu hatırlattınız, oldu hatırlattınız, oldu hatırlattınız. Bu sizlere ne söylüyor? Bunları biz söylemiyoruz. Bunları Allah söyletiyor bize. Biz sadece bir yankıyız. Biz sadece bir vasıtayız. Allah-u Teala'nın elinde naçiz bir vasıta. Allah-u Teala'nın, daha açık konuşayım mı? Hoparlörüyüz. Konuşan O. Biz sadece O'nun bize söylettiklerini size ulaştırabiliriz. Sevgili kardeşlerim, burada her şey çok güzel görünüyor. Siz de öyle görmüyor musunuz? Seneler çabuk çabuk geçiyor. Ama sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel ki, ona hayran olmamak mümkün değil. Siz de tanıdıkça önce Allah'tan hoşlanacaksınız, sonra Allah'ı seveceksiniz, çok seveceksiniz, sonra Allah'a aşık olacaksınız. Ama daha sonra en sonunda Allah'a hayran olacaksınız. O zaman aynı suali başkalarına soracaksınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok güzel sevgili kardeşlerim. Din ile uğraşanlar, ister din adamları olsun, ister dini bir hobi olarak düşünsünler, isterlerse dinden nefret etsinler. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar bilsinler ki Allah onları da seviyor. Allah nefret etmez. Allah'ın sevgisi en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru milyarlarca boyuta dayanır. Her birinin boyutu Allah'ın, her birinde Allah'ın sevgi boyutu farklı kıstaslarla ölçülür. O Allah'tır. Her konuda olduğu gibi ölçümde de sonsuzun sahibidir. Ama bilin ki hepinizin bu sonsuz skala içerisinde ayrı bir yeriniz var. Ve yerinizi dilerseniz adım adım yukarıya doğru yükseltebilirsiniz.
Çok basit. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bundan sonrası Allah'ın. Nereye kadar? Ta ki ibadetler açısından neleri sevmiyorsanız onları size sevdirsin de sizi ruhen kendisine ulaştırsın. Ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Unutmayın. Eğer henüz bizi yeni dinlemeye başlamışsanız bu adamın söyledikleri ötekilere hiç uymuyor yahu. Saçmalıyor galiba filan diye düşünebilirsiniz. Bu da sizin en tabii hakkınız. Ama sonra eğer sözlerimizi, söylediklerimizi, yazdıklarımızı Kur'an-ı Kerim'e elinize alır da test ederseniz ki mutlaka çekin ötesinde, testin ötesinde check etmelisiniz. Yani tam ve sağlam bir kontrolden geçirmelisiniz. O zaman şunu göreceksiniz. Bize henüz tanımayan sevgili gelecekteki kardeşlerimiz. O zaman şunu göreceksiniz. Bu öğreti bir insanın öğretisi olamaz. Bu öğretiyi bize mal eden Allah-u Teala bizatihi o mal etmiştir. Biz de sizin gibi bir insanız. Ama dünyada hiç kimsenin bilmediği şeyleri biliyoruz. Dikkat edin, bildiklerimiz bir bütün olarak sadece cehenneme gidecek olan bütün insanları Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan bütün esasları ihtiva ediyor. Ne yani şimdi bu durumda biz kendimizi mi övüyoruz? Sevgili kardeşlerim biz onları unuttuk. Bizden nefret eden insanlara biz kendimizi sevdirmek için çalışmayız. Sadece Allah'ın doğrularını söyleriz. Onlar test ederse tahkik etmek gereğini görecek, duyacaklardır. Tahkik ederlerse o zaman check etmek. A'dan Z'ye kadar hepsini doğru mu yanlış mı diye incelemek mevkiine geleceklerdir. İşte o zaman onlar bize bu dünyadaki en sadık insanlar olacaktır. Neden? Çünkü gelecekte dinleri birleştireceğiz. Dinler yok sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Ezelden ebede kadar kayyum olan sadece Hanif dini. Üç esas ihtiva eder. Bir, Allah'ın tekliğine iman. Tek bir Allah vardır. Bir tane Allah vardır. Başka bir ilah yoktur, mevcut değildir. İki, bunun adı vahdet. İki, tevhid. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu, yani haniflerin oluşturduğu tek bir ümmet. Ve üç. Üçüncü faktör teslim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimizi unutmayın.
biz ne söylüyorsak A'dan Z'ye kadar şu ağzımızdan çıkan her söz onlar bize ait değil. Biz sadece bir vasıtayız, aynayız.

Sevgili kardeşlerim, demin başka bir tabir kullandırdı Allah Teala, hoparlör. Biz konuşmuyoruz, o konuşturuyor. Birçok kişi bunu da bir övünme olarak değerlendiriyor. Ah benim sevgili kardeşlerim, ne söylememizi bekliyorsunuz? Allah Teala bunları söylettiğine göre bizim bir hiç olduğumuz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının tozu bile olamamamız size hiçbir şey söylemiyor mu, hatırlatmıyor mu? Bundan 14 asır evvel Allah Teala ona Kur'an-ı Kerim indirdi. Bir şeriat kitabı. O bir peygamber. Biz bir peygamber değiliz. Ve söylediklerimizin hiçbirisi de bizim marifetimiz değil. Biz bir hiçiz. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ama hepinizi cehennemden kurtaracak olan tek kişi. Ey karşımızda olanlar, niçin karşımızda olduğunuzu biliyor musunuz? Kendinize sorun bakalım, neden karşımızdasınız? Biz sizi kurtarmak için yaşıyoruz. Ey karşımızda olanlar, biliniz ki cehenneme doğru yolculuk yapıyorsunuz şu anda. Ve Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehennemden kurtulmanız mümkün değildir. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve râdu bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn.

Diyor Allah Teala, onlar ki diyor muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri kesin surette, muhakkak surette yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kimmiş bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Şimdi biz sormaz mıyız size? Biz size bu Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsetmeden evvel, şu dünya üzerinde bir tek kişi gösterebilir misiniz ki size veya onlara, hangi şey kavimdeylerse, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsetmiş olsun? Ne diyorsunuz? Neye üzülüyoruz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu hakikatler sizler tarafınızdan öğrenilecek. Bizi ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Bu hakikatler sizler tarafından öğrenilecek. Ama toplumun büyük kısmının öğrenmesine hiçbir kötü niyetleri olmadığı halde din adamlarımız sebep oluyor. Kötü niyetleri yok. Bize karşı olmaları, onlar da artık küçük bir kısım olarak kaldı. Onlar da değişecek diye ümit ediyoruz. Hakikatleri öğrendikleri zaman. Ama sevgili kardeşlerim, biz bunları anlattığımız zaman hiç duymadıkları şeyler olduğu için gidip din adamlarına soruyorlar. O diyorlar böyle söyledi diyorlar. Sahte peygamber böyle söyledi. Onlar da diyorlar ki hayır, böyle bir şey geçerli değil. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Ruhun Allah'a ulaşması diye de bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. İşte bu var ya, bu tek başına bütün bir ülkeyi katletmekten daha büyük bir fitnedir. Allah Teala diyor ki fitne katilden beterdir diyor. Aynı sayıda 100 insan diyelim fitneye düşürülmüş, aynı sayıda yani 100 insan öldürülmüş. İki ayrı kişi, birisi katil, birisi fitneci. Fitne ondan, ötekinden daha büyüktür diyor Allah Teala. Neden? Çünkü haksız yere öldürdüğünüz insanlar, siz onları haksız yere öldürdünüz diye cehennemden kurtulabilirler. Sizin sebebinizle cehennemden kurtulabilirler. Sonsuz bir hayatı cennette yaşayabilirler. Tabii Allah'ın şartları uygunsa, formlara uygun olarak. Ama sevgili kardeşlerim, din adamları diyorlar ki hayır, onun söyledikleri yanlıştır. En korkuncu ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İncelemek gereğini duymadan söylemeleri. İnceleseler zaten bizimle beraber olacaklar. Hepsinin Kur'an'a ait olduğunu ve sadece kendilerinin bilmediklerini görecekler. Bilmedikleri için de kendilerini belki biraz suçlu hissedecekler. Ama öyle olmanızda fayda var, öyle hissetmenizde. Çünkü o zaman siz daha ciddi bir şekilde araştırırsınız söylediklerimizi. Araştırdığınız zaman sevgili din adamlarımız, hepsinin, bütün söylediklerimizin Kur'an'la %100
bağlantılı olduğunu göreceksiniz. Dahası sizin unuttuğunuz ayetler. Hayır, sizi suçlamak için söylemiyorum. Siz unutmadınız. Unutturuldunuz. Onları size öğretmediler. Ne İmam Hatip liselerinde, ne ilahiyat fakültelerinde öğretmediler sevgili kardeşlerim. Peki öğretmeyenler haksızlar mı? Hayır. Onlar da haksız değil. Çünkü onlar da o kadarını öğrendiler kendi öğretmenlerinden, kendi profesörlerinden. Onlar da profesör oldular. Şimdiki din adamlarına aynı şeyleri öğrettiler. Hiç kimseyi, bir tek kişiyi bile cehennemden kurtarması mümkün olmayan bir ilmi şu anda bütün dünyadaki İslam alemi öğreniyor ve öğretiyor. Sadece omuzlarında vebal var. Belki hala beni anlamıyorsunuz. Anlayacağınız günler gelecek diye ümit ediyorum sevgili kardeşlerim. Buradan bir taraftan her şey son derece güzel görünüyor. Çünkü Allah'ın bütün doğrularını biz sizlere ulaştırıyoruz. Bir taraftan da çok hazin görünüyor. Bizi gözyaşlarına boğan bir dünya manzarası görüyoruz. Ne Hristiyanlık, ne Yahudilik, ne İslam. Hiçbirisi Allah'ın doğrularından büyük kitleler itibariyle haberdar değil. Hatta büyük kitlelerin de çok ötesinde haberdar değil. Ve insanlık cehenneme doğru sürükleniyor. İşte şimdi en çok üzüldüğüm noktaya ulaştım. Bizim din adamlarımız söylediklerimizi inceleyip de bütün söylediklerimizin doğru olduğunu tespit ettikten sonra halka bunları söylemeye başladıkları zaman kurtuluşta söz sahibi olacaklar. O zamanın alimleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu zamana ait alimlere söylediklerinin dışında olacaklar. Öyle bir devir gelecek ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, orada camiler mamur olacak. Dışları mamur olan camiler, ama içeride hiç diyor iman sahibi insan, kurtuluşa ulaşabilecek olan insan kalmamış olacak diyor. Ve o zamanın alimleri, bütün devirlerdeki alimlerin en şerlileridir diyor. Camiler mamur, içindeki insanların gideceği yer cehennem. Dinden, dinin gerçeklerinden haberdar olmayan insanlar. Sevgili kardeşlerim, aslında sizinle sohbete doyum olmaz. Biz de doyamıyoruz. Ama zaman geçiyor. Gene bir sohbetimizin vakti birkaç dakikada aşarak doldu. Sizden ayrılmak biliyoruz zor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki hepinizin, ama hepinizin, kim olursanız olun, hepinizin kardeşimiz olduğunu bilin. Hepinizin kurtuluşu için dua ettiğimizi bilin. Siz bize düşmansanız gene düşmanınıza devam edin isterseniz. Bu sizin bileceğiniz şey. Hayır, bu konuda biz size kızmayız. Kim beslemeyiz. Öğretildiğiniz şey o yanlış ilim olduğu için sizi haklı görürüz. Ama bir şeye çok ama çok üzülürüz. Hem sizi kurtaramayışımıza, hem de sizin sebebinizle ey din adamları, sizlerin sebebiyle cehenneme gidecek olan 60 milyondan fazla insana. Daha kim bilir kaç yıl anlayamayacaksınız Allah'ın hakikatlerini, incelemeyeceksiniz söylediklerimizi ve karşımızda olacaksınız
Şeytan size hep kullanacak. A benim sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Neden incelemiyorsunuz söylediklerimizi? Hı? Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Bir anekdot. Hazreti Musa bir kuzuyu kovalıyor. Kovalıyor, kovalıyor, kovalıyor, kuzu kaçıyor. En sonunda yakalıyor kuzuyu ve kuzuya süt vermeye başlıyor. Ve diyor ki, ey kuzucuk, neden kaçıyorsun diyor. Benim maksadım sadece sana süt vermekti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. İyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha sevenler bir araya geldiler. Allah Teala bizleri seviyor. Sizler ve biz, bizler de Allah'ı seviyoruz. Şu anda Allah Teala biz ve sizler bir bütün oluşturmuş durumdayız. Allah'ın dostları Allah'la beraber. Sevgili kardeşlerim, sadece bu kadarını düşünmek bile bir büyük mutluluk değil mi? Bir mutluluk üçgeninde sizler, biz, Yüce Rabbimiz. Onunla birlikte olmanın hazzını bütün gönlümüzde yaşayalım sevgili kardeşlerim. Allah ile birlikte olmak. Eski Osmanlı tabiriyle Allah ile bile olmak. Her şey ne kadar güzel, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra onunla otomatik bir birliktelik sağlıyorsunuz ruhunuz. Ezeli ilticagahına ulaşıyor. Ama farklı bir ulaşma. Siz hayattasınız. Ne kadar yanlış şeylerin, İslam'ı mahvedecek olan ne kadar yanlış hususların İslam dünyasında bir hakikat gibi kabul edilişi yüzyıllarca sürmüş. Her geçen gün İslam biraz daha ağır yaralar almış. Allah'ın doğrularından insanlar bir bir ayrılmış. Mümin olmak unutulmuş. Hidayet unutulmuş. Zikir unutulmuş. Ve bunların arkasında daha nice kavramlar birer birer devre dışı kalmış. Artık İslam'dan bahis var ama teslimden bahis yok. Sevgili kardeşlerim, olur mu? İslam teslim demek. Ruhunuzun, içinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi demek. Her birisi mutluluğunuzu mutlaka artıracak olan hususlar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok edebiliyorsunuz. Fizik vücudunda bu rakam %80'i aşıyor. Nefsinizin tesliminde %100'e ulaşıyor. İradenizin tesliminde ise bu %100 devam ediyor. Nefsinizin kalbindeki afetler ne kadar azalırsa o kadar mutlu olursunuz şu dünyada verilen gezegende sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman dört teslimi gerçekleştirmelisiniz. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a mutlaka teslim etmelisiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluğu o zaman dört başı mamur olarak yaşarsınız. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey iblisin asırlardan beri kurduğu bir tuzağın adım adım gerçekleşmesiyle tahakkuk etmiş. Bütün
kavramlar adım adım, adım adım, son derece yavaş bir tempo içerisinde insanlar hiç hissedemeden değişmiş, değişmiş, değişmiş. Öyle bir sonuçla karşı karşıya olmuşuz ki bugünkü din öğretimiyle, o öğretime samimiyetle inanan ve tatbik eden hiç kimsenin kurtulması mümkün olmayan bir din öğretisi İslam aleminin bütününü sarmış. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar bu tuzağa düşmüşler. Hazreti Musa'dan asırlarca sonra Yahudiler dinlerini unutmuşlar. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelinceye kadar da Hristiyanlar da dinlerini unutmuşlar. Ve bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında Kur'an'a %100 sadık kalan bir Kur'an-ı Kerim yaşantısı söz konusuydu. Ne diyor Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, ey sahabe, o düşmanlarının size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, siz onlara gene de muhabbet beslersiniz, hub beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani iman eden ve bunun gerçeğini bilen ona tatbik edendir. Sahabe Kur'an'ı tam Kur'an'daki esaslara göre tatbik ettiler. Hepsi yedi safayı da yaşadılar. Hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. İrşad makamının sahibi oldular. Yedinci kat cennetin, adın cennetlerinin sahibi oldular. Sonra mı ne oldu? Sonra diğer dinleri, üç kağıtçılığıyla paralize eden iblis, İslam'da da devreye girdi. Aradan geçen 14 asırda İslam'ın bütün insanları kurtuluşa olacak, ulaştıracak olan temel faktörlerini tiftik tiftik attı şeytan. Kavramları, isimleri kaldı. Kavramların ruhu, temeli yok oldu. Sevgili kardeşlerim, sadece bir tek misal verdik. Mümin olmak. İşte lügat manası açık. Mümin, inanan demek. İman, inanç demek. Adam bakıyor, inanıyor, samimi olarak inanıyor. İnandığıma göre diyor, ben Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre cennete gireceğim. Müminleri, kadın olsun, erkek olsun, cennetimizi alacak ve hesapsız rızıklandıracağız diyor Allah-u Teala. Şeytanın elinde bunlar varsa bunları kullanmaz mı İblis? Ne istiyor? Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek istiyor. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanları cennete almak. Alabilir mi? O kadar kolay bir sebebe bağlamış ki almaması için sebep yok. Çünkü diyor ki sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Sizden istediğim bu kadar. Siz bana ulaşmayacaksınız diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Sadece bana ulaşmayı dileyen insanları mutlaka kendime ulaştıracağım. Bunun manası diyor, ulaştığı zaman o kişi üçüncü kat cennetimin sahibidir. Dünya mutluluğunda yarısını onlara mutlaka yaşatırım diyor. Buna da diyor, garanti ediyorum. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediği bu kadar basit. Bu kadar kolay bir statü içinde herkesi cennetine almaya hazır ve istediği de sadece bu. Bütün insanları cennete almak. O kadar çok seviyor ki insanoğlunu,
bu kadar kolay bir sebeple herkesi cennetine almaya hazır Allah Teala. O Allah böylece ispat etmiyor mu sizin sadece mutluluğunuzu istediğini? Ey benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir tek dileğiniz yeter. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu kadar basit. Dilediğiniz an mutlaka cennetin birinci katının sahibisiniz. Karşılığı mı? Sadece bir tek dilek. Sevgili kardeşlerim, işte bu dilek var ya, Allah'a ulaşmayı dilemek, üç kelimeyi ifade ediyorum size. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, ama biz ondan evvel de Allah'a inanıyorduk. İnanıyordunuz ama mümin değildiniz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe küfürden kurtulamaz. Şirkten kurtulamaz. Dalaletten kurtulamaz. Allah'ın dostu olamaz, tağutun dostu olarak kalır. Allah'ın kulu olamaz, tağutun yani insan ve cin şeytanların kulu olarak kalır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kadar kolay bir sebeple sizlere kucağını açmış, bekliyor. Ne kadar az insana anlatabiliyoruz bunu. Sevgili kardeşlerim, bu insanların nefslerinin ne kadar korkunç bir şekilde onları şeytanın tutsağı yaptığını fark edebiliyor musunuz? Her şey unutulmuş. Bu söylediğimiz bu kadar basit bir sebeple Allah-u Teala'nın sözü üzerine, Allah-u Teala'nın üzerine alması bunu, sizin mutluluğunuzu, cennet mutluluğunuzu daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez size teslim etmeye hazır Allah-u Teala. Bu hususu daha sonra mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyetinizle ikinci kat cennetinde sizin olduğunu söylüyor Allah Teala. Daha sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Üçüncü kat cennette sizin, Allah'ın verdiği söz buraya kadar. Yetmez mi sevgili kardeşlerim? Bir dileğe karşılık üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Sadece bir tek dileğe karşılık, bir tek dileğe karşılık, bir tek dileğe karşılık. Evvelki kitaplar değiştirildiği cennetle, orada da söylediğimiz ayetlerin benzerleri var olmasına rağmen, asıl olan Kur'an diye düşünüyoruz. Ve Kur'an'ın bütünü içinde var olan bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Mutluluk. Allah Teala evvela cennet mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an cennetin sahibisiniz. Asıl olan Kur'an doğrularıdır. İblisin insanları bunca asırdan beri sapıttığı, Allah'ın yoluna ulaştırmadığı, Allah'ın yolundan men ettiği kesin bir gerçek. Ve insanlar bir neticeye ulaşıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne ifade eder bu? Cehenneme girmeyi ifade eder. Tamam, cehenneme gidecekler. Ne olmuş yani?
Çok korkunç bir sonuç çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerindeki en mutlu insanlardan biri miyiz? Hayır, değiliz. En mutlu insanlardan biri değiliz. Dünya üzerindeki en mutlu insanız. Çünkü kainattaki bugünün en ağır görevini Allah Teala bize lütfetti. Ve onun gücünü verdi bize. Onun yardımıyla ayaktayız. Bu yaşta günün bu kadar uzun zamanını çalışmayla geçirebilmek herkesin harcı değildir diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk kendinizi insanlığa adadığınız zaman en büyük seviyede gerçekleşir. Bizim için artık biz yokuz. Sizler varsınız. İnsanların mutluluğu var sadece. Her şeyimiz, her şeyimiz Allah'ındır. O bize tasarruf ediyor. Biz onun dilediği her şeyi hiç çekinmeden, düşünmeden gerçekleştiririz. Bize vahyedilene uyarız. %100 uyarız. Biz onun tasarrufundayız. Öyleyse o bizi verdiği bu ilimle bu kadar mutlu kılmışsa ona bunu ödemek mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? O Allah bizim sahibimiz, ruhumuzun sahibi, nefsimizin sahibi, fizik vücudumuzun sahibi, irademizin sahibi, aklımızın sahibi. Sahibimiz, biz bir köleyiz. Azatsız bir köle. Şu dünyada ne kadar ömür vermişse bu köle azat olmadan onun kölesi olarak yaşayacaktır. İnsanlarla bir diyaloğu kurmak, sevgili kardeşlerim, yıllar geçtikçe daha net anlıyorum ne kadar zor bir şeymiş. İblis insanları ne kadar kolay kandırabiliyor. Diyor ki, sen Allah'a inanıyorsun. İman da inanç demek. Madem ki inanıyorsun, inanan kişi mümin adını alır. Sen de müminsin. Ne diyor Allah Teala? Müminleri mutlaka cennetime alacağım, hesapsız ve kitapsız. Hesapsız rızıklandıracağım, kadın olsun, erkek olsun, hesapsız rızıklandıracağım. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kolay değil mi iblis için? İşte Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor diyor. Kur'an-ı Kerim gerçekten onu söylüyor ama müminler diyor. Sevgili kardeşlerim, inanmayan kişi Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmayan kişi Allah'a inanmadığı için mutlaka cehenneme gidecektir. Ne yaparsa yapsın kurtuluşu mümkün değildir. İnanan kişilerden de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Diyecekler ki şimdi bize ne yani, biz mümin değil miyiz? Biz Allah'a inanıyoruz. Madem ki Allah Teala, madem ki inananlar mümindir. Madem ki Allah Teala da müminleri cennetine alacaktır. Öyleyse biz mutlaka Allah'ın cennetine gireriz. Tamam, başlangıçta bizi cehennemine alabilir. Bir süre cehennemde bırakabilir ama sonunda gideceğimiz yer mutlaka cennettir. Bu inanca göre yetiştirilmiş insanlar, sevgili kardeşlerim, hiçbir Kur'ani dayanağı yok. Ne kadar korkunç bir statü gerçekleşmiş biliyor musunuz? Bugün Türkiye'de 23 çeşit Kur'an-ı Kerim satılmaktadır. Bu Kur'an-ı Kerim
açıklamalarına baktığımız zaman tüylerimiz diken diken oluyor sevgili kardeşlerim. 14 asırda iblis bütün kavramların gerçek anlamını yok etmeyi başarmış. Mümin kelimesinin yerini inanan kelimesi almış. Sevgili kardeşlerim, aslında gerçekten lügat manası o. Ama öyle olunca o insanlar kendilerinin ne zaman mümin olduğu konusunda bir düşünceye girmeye gerek görmüyorlar. O insanlar söylemiyor onlara, cehenneme giren bir daha cehennemden çıkamaz demiyorlar din öğreticiler insanlara. Kur'an-ı Kerim'de 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren insanın ebediyen cehennemde kalacağını, cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış öğrenilmiş ki, insanımızın bu kadar mutsuz olmasının arkasında evvela Allah ile olan ilişkilerin kesilmesi var. Mutluluğun kaynağı Allah'tır. Yanlış öğreti insanları sadece mutsuz kılar. O insan zannederse ki ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim. Belki cennete baştan giremem ama önce cehenneme girerim, orada bir süre kalırım. Allah beni cennetine alır. Buna inanırsa o zaman Allah'a layık olmak için bir şey yapmak gereğini duymayacaktır. Mutlu olmanın hiçbir veçesi ona anlatılmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir korkunç yanlışlıklar dizisi bütün dünyayı, özellikle İslam alemini almış durumda. En çok üzüldüğümüz şey ne biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bütün kurtuluş yollarını açık açık ortaya koyduğu halde Kur'an-ı Kerim meallerine baktığım zaman iblisin hepsini ayrı bir kurnazlıkla gizlediğini görüyorum. Korkunç bir tuzağa İslam alemi de itilmiş. Daha evvel Yahudilerin, daha sonra Hristiyanların başına gelen, Allah'ın yolundan adım adım kimsenin ruhu duymadan uzaklaştırılma işlemi İslam'da da 14 asırda başarıyla tatbik edilmiş iblis tarafından. Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanan kişi mümin sayılmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şirkte olan bir insanın dizaynına bakıyoruz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi olup ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Müşrik deyince ne anlarsınız? Ya insanlar puta taparlar, onlar şirktedirler. Bu açık şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki açık şirkte, açık şirkten korkmuyorum diyor benim ümmetim, açık şirke ulaşmaz. Korkum diyor gizli şirktir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol, müşriklerden olma dedikten sonra 32. ayet-i kerimesinde Rum suresinin şirki tarif ediyor. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmıştır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar ayrı ayrı gruplar oluşturmuştur.

Ayet-i kerimesi bu konuya daha sağlam bir ışık tutuyor. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, insanlara o ait olan hedefini, insanlara ait olan düşüncesini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Tarif tıpkı Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri gibi geliyor. Takva Allah'a ulaşmayı dile, takva sahibi ol, müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen ve takva sahibi olan kişi, müşrikler bütün fırkaları oluşturduğuna göre, o bütün fırkaların dışında kalan tek bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanları ifade ediyor. Onların adlarını koyuyor Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Tek bir fırkanın müminler olduğunu, bütün diğer fırkaların şeytana kul olanlar olduğunu, yani Allah Teala onların şirkte olduğunu ifade ediyor. Bir başka ifade daha geçiyor. Şeytanın kulu. Bir başka ifade daha geçiyor. Demek ki müminler Allah'ın kulu. Eğer fırkalar ayrılanlar şeytanın kuluysa, bu da kesinleşmişse, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde geriye sadece tek fırkada olanlar kalıyor. Ve adlarını da koymuş Allah Teala. Tek fırkaya tabi olanlar, tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminlerdir diyor. Ve onlar Allah'ın emirlerine tabi olanlardır. Geri kalanlarsa şeytanın emirlerine tabi olanlar. Sevgili kardeşlerim, ne gördük ortada? Mümin kavramının Allah Teala tarafından insanların zannettiği gibi değerlendirilmediğini gördük. Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir demiyor. Müminlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin şeytanın kulu olmaları hasebiyle kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. Şeytanın kulları kafirler, Allah'ın kulları müminler. Açık ve kesin olarak müminlerin dışında kalanların şeytanın kulu olduğu ifade ediliyor. Dışında kalmayan tek fırkanın sahipleri müminler, yani takva sahipleri. Allah Teala müminlerin Allah'ın dostu olduğunu, kafirlerin tağutun dostu olduğunu söylüyor. Allah Teala da orada diğer fırkalara tabi olanların hepsinin şeytanın kulu olduğunu, yani tağutun kulu olduğunu söylüyor. İşte konular son derece açık, kesin ve tutarlı olarak karşımıza çıkıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanların mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Mümin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyenler diledikleri anda şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtuluyorlar. Gerçekten öyle mi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi sahabenin nasıl tağuta kul olmaktan kurtulduğunu gösteriyor. Diyor ki Allah Teala vellezîne iştenebut tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşşir ibâdî. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar, kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Neden? Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Allah'a yöneldikleri, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjde ediyor. Ne yapmış? Açıkça ayet. Şeytanın kulu iken diyor,
Onlar tağuta kul iken

Allah'ın bütün güzelliklerini iblis öyle korkunç bir tuzakla örtmeyi başarmış ki, burada hüzne düşmemek çok kolay değil sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki dünyadaki bize göre en şerefli görevi Allah-u Teala bize tevdi etmiş. Bizi sorumlu kılmış. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın torunları için bu kainattaki en büyük şeref değil mi? Onun için biz bu dünyadaki en mutlu insanız. Allah-u Teala Allah'ın yolunda olması lazım gelen insanları o yola sevk edecek yerde hidayetten mahrum edenlere mücrimler diyor. Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki bizi seçmiş. Bu kainatın en büyük mutluluğu sevgili kardeşlerim. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Allah'ın dostluğuna sahipsiniz. Allah'ın dostluğuna layıksınız. Öğretiyi öğrendiniz. Biz var olsak da yok olsak da emanet emin ellerde, sancak daima ayakta olacaktır. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı.

Sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz yeminler. Allah ile olan ilişkilerimizde yemin, misak ve ahd isimli üç tane kavram görürüz. Aslında bu kavramlar bu isimde anılan üç kavramı ifade ettiği gibi aynı kavram bir başka hüviyete de daha kavuşabiliyor Kur'an-ı Kerim'imizde. Kalın bir çizgiyle bu konudaki terminolojiyi gözden geçirdiğimiz zaman bu terminoloji bizlere şunu veriyor. Yemin bizim nefsimizin Allah'a verdiği, Allah'a teslim olma konusundaki yeminin adıdır. Misak, ruhumuzun Allah'a ulaşma konusundaki Allah'a verdiği yeminidir. Ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusunda ona verdiği yeminin adıdır. Böylece üç vücudumuz var, ruhumuz, içimiz ve nefsimiz. Üçü de Allah'a yemin vermiş oluyor. Yemin, misak ve ahd. Bunlar ruhumuzun, içimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yeminler. Ama bir de irademizin Allah'a verdiği, Allah'ın ilahi iradesine verdiği yemin var. Bunun adı irademizin Allah'a verdiği, Allah'ın iradesine verdiği, ilahi iradesine verdiği misak. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin hepsinin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahitlerin bir toplamı olan ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de muhtevasına alan hepsinin birden yeminlerini ihtiva eden ahdimiz var. Biz insanlar cephesinden demek ki Allah'a verdiğimiz yemin var, misak var, ahd var. Bunlar ruhumuzu, nefsimizi ve içimizi alakadar ediyor. Ama irademizin de Allah'a verdiği bir yemin var. Adı misak. Misak iki defa geçmiş oluyor. Yetmez. Bunların hepsinin birden ruhumuzun da içimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimini kapsayan bir yeminimiz daha var. Adı ahd. Hepsini birden ihtiva ediyor. Bu insanların Allah'a verdiği, insanların Allah'a verdikleri yeminler, misaklar ve ahitleri içeren bir tarif. Gelelim Allah Teala'nın cephesine. Allah Teala cephesinden bir Allah'ın ahdi var. Allah'ın ahdi sadece bizim misakimizi içeriyor. Ama meseleyi geniş açılı olarak düşünürsek, bizim irademizin misakini içerdiği için, irademizin misaki evvela ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeyi mutlaka gerektirdiği için, irademizin misaki bunların hepsinin toplamı oluyor. Ama Allah'ın ahdi dediğimiz zaman bilelim ki bu sadece irademizin Allah'ın iradesine, ilahi iradeye verdiği yeminin adı. Allah Teala'nın ahdi bizim irademizin misakiyle aynı şey. Allah Teala
Enam 152'de Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Ve bi ahdillahi efu buyuruyor. Ama olay orada bitmiyor. Allah Teala aynı ayet-i kerimenin içinde Allah'ın vasiyetinden de bahsediyor. Allah'ın ahdi sadece bizim irademizin misakini kapsadığı halde Allah'ın vasiyeti dördünü birden ihtiva ediyor. Yani hem ruhumuzun Allah'a verdiği misak, hem fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, hem nefsimizin Allah'a verdiği yemin, hem de irademizin Allah'a verdiği misak, bunların hepsinin toplamı olan ahdimiz, Allah'ın bu vasiyetinde bir araya toplanıyor. Bu durumda ifadeler çok açıkça yerlerine oturuyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın ahdini yerine getirin diyen Allah Teala sonra da ...152. ayet-i kerimede Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. Allah Teala size bunların hepsini yerine getirmenizi vasiyet etti diyor. Böylece hepsini birden bir araya toplayan bir sonuçla karşı karşıyayız. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki başka yollara tabi olmayın ki bütün yollar sizi Allah'ın o yegane yolunun sırat-ı müstakiminin dışına çıkarırlar. Fırkalara ayrılmış olursunuz. İşte Allah Teala fırkalara ayrılmamanız için size vasiyet etti ki bununla takvaya ulaşasınız. Burada Allah Teala'nın vasiyet ettiği olay ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmek ve hakkı tukatihi takvaya ulaşmak. Öyleyse Allah Teala cephesinden olaya baktığımız zaman sadece iki tane faktör var. Bir, Allah'ın ahdi. İki, Allah'ın vasiyeti. Aslında toplam sonuç itibariyle ikisi arasında fark yokmuş gibi görünüyor. Yani Allah'ın vasiyeti ruhumuzu da veçimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmemiz. Hepsini birden teslim etmemiz. Allah'ın ahdi ise İrademizi Allah'a teslim etmemiz, ama irademizi teslim edebilmek için önce ruhumuzu teslim etmemiz lazım, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, sonra irademizi. Biliyorsunuz ki bir insan 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiş olur, ruh Allah'ın zatında yok olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu birincisi ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması olayı bizim ruhumuzun misakidir. Peki daha ötesine bakalım. Daha ötesinde 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim edersek bu bizim ahdimizi yerine getirmemizdir. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi. Sonra
Daha öte de nefsimizin Allah'a verdiği yemin var. Nefsimizin Allah'a teslim olması. Ve bu teslimden sonra da irademizin Allah'a teslim olması söz konusu. O da irademizin misaki. Demek ki hem ruhumuz Allah-u Teala'ya misak vermiş, hem de irademiz. Şimdi konunun başlangıç noktasına dönelim. Yeminler, misaklar, ahitler nasıl teşekkür etmiş? Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetini çıkardık. Onların da sırtlarından kendi zürriyetlerini çıkardık ve hepsini huzurumuzda topladık. Ve onlara dedik ki Elestü bi Rabbikum. Elestü bi Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela evet. Negatif suallerin pozitif cevabı evet cevabı bela kelimesiyle ifade ediliyor. Galu dediler ki bela evet. Sonra ne olmuş? Allah Teala diyor ki sonra ben kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye nefsinize sizleri şahit tuttum diyor Allah Teala. Fizik vücutla ruh nefse şahit olmuşlar. Bu şehadetin bir yemine dönüştürülmesi olayı var. İşte bu Allah-u Teala'nın huzurunda bu olay yaşandıktan sonra hepimiz Allah'ın Allah olduğunu tasdik ettikten sonra evet sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra Allah-u Teala bizlere ne yaptığını, nasıl davrandığını Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Allah'ın üzerimize bir misak verdiğini, bizlerin de işittik ve itaat ettik dediğimizi anlatıyor Allah Teala. Bu işittik ve itaat ettik ifadesinden sonra Allah'ın bizden ağır bir misak aldığı beyan ediliyor. Allah Teala bize diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz diyoruz ki bela. Kâlû dediler ki bela. Evet sen bizim Rabbimizsin diyoruz. Bundan sonra Allah Teala ne yapmış? Bizlere demiş oluyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse ey ruhlar bana misak verin. Fizik vücutlarınız ölmeden evvel bana geri döneceğinize dair. Bir, ey fizik vücutlar bana ahd verin. Şu fizik vücutlarınızı bana teslim edeceğinize dair. Ey nefsler, bana yemin verin. Nefs olarak bana teslim olacağınıza dair. Yani nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceğinize dair. Ondan sonra bunları söyledikten sonra Allah-u Teala soruyor.
Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki hepimiz aynı yerdeyiz. İşittik diyoruz, semina diyoruz. Öyleyse itaat edin diyor Allah-u Teala. Ruhumuz Allah'a misak veriyor. Fizik vücudumuz ahd veriyor. Nefsimiz de yemin veriyor. Üçü de Allah'a teslim edeceklerine dair yemin, misak ve ahdi veriyor. Ama Allah-u Teala bunun üzerine soruyor. Sözlerimi işittiniz miden sonra onlar yemin veriyorlar, misak veriyorlar ve ahd veriyorlar. Allah-u Teala bir de ikrar alıyor onlardan. Sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz. İtaat ettiniz mi diyor. Yemin-i misaki ahdi veriyoruz Allah-u Teala'ya. Onun üzerine itaat ettiniz mi diyor. İkrar alacak bizden. Evet, itaat ettik diyoruz. Atana diyoruz. İtaat ettik. Ondan sonra Allah'ın bizim fizik vücudumuzdan, ruhumuzdan ve nefsimizden aldığı bu yeminlerin, misakların ve ahdlerin ötesinde ilahi irade, cüz'i iradeden, bizim irademizden bir yemin istiyor. Bu yeminin adı misak. İrademizin de ilahi iradeye teslimini istiyor. İşte bu istediği şey bizim misakimiz. Öyleyse ruhumuzun Allah'a teslim olması üzerimize farz mı? Ruhumuzun Allah'a dönmesi üzerimize farz mı? İşte Allah-u Teala buyuruyor Veskür ismi Rabbike ve tebettel ilahi teptila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön, Rabbine ulaş. İşte Allah-u Teala buyuruyor ki İrci'i ila Rabbiki ya eyyetü'en nefsül mutmainnetü İrci'i ila Rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Allah Teala bunları söylüyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Öyleyse Allah Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Ruhumuzu Allah'a açık bir şekilde davet ediyor. Zariyat 50'de Allah Teala fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et ve sığın diyor. Allah'a kaç, Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ölmeden ulaştırmanın üzerimize farz olduğunu, onun bir emir olduğu şeklinde kesinleştirmiş. Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. İşte bu Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ruhumuz. Burada onun bir farz olduğu, emir olduğu kesinleşiyor. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız üzerimize farz kılınmış. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Fizik vücudumuz Ademoğulları. Bakınız ne diyor Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı mustakim
Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Bütün Ademoğullarından, fizik vücutlarımızdan Allah-u Teala Allah'a kul olmamızı, yani Allah'a teslim olmamızı emrederek bizden ahd almış. Ben sizden ahd almadım mı diyor. Bu da Allah'a verdiğimiz, fizik vücudumuzun verdiği ahd. Peki nefsimizi de Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz mı? Nefsimizi Allah'a teslim etmemiz, daimi zikre ulaşmamız da mümkün. Nefsimizin bütün afetlerinden kurtulduğumuz zaman nefsimiz Allah'a teslim oluyor. Bu daimi zikre ulaşma müessesesi kişiyi ulilelbab kılıyor. Allah Teala diyor ki li ulilelbab yeskürallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cenubihim. Ulilelbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de daima Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ve üzerimize farz kılmış ulilelbab olmayı. Nisa 103 feskürunallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cenubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse nefsimizin Allah'a teslimi de yani yeminimiz de üzerimize farz. İşte sevgili kardeşlerim, bu muhtevada olaylara baktığımız zaman yeminimiz var, misakimiz var, ahdimiz var. Misakimiz Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince ruhumuzun Allah'a teslimi. Ahdimiz Yasin Suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesi gereğince fizik vücudumuzun Allah'a teslimi ve nihayet nefsimizin Allah'a teslimi, daimi zikre ulaşmamız üzerimize hepsi farz kılınmış. Burada Allah-u Teala bu muhtevanın ötesinde irademizin de Allah'ın iradesine teslim olmasını istiyor. Bu ise Allah'a irademizin verdiği misaki oluşturuyor. İşte bu konulara daha yakından bir bakış, Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetlerinde konuyu bir defa daha tezekkür için masaya yatırıyor. Teşhis için bakacağız ne diyor Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala orada kim diyor Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse onlar felaha erenlerdir diyor. Onlar takva sahipleridir diyor. Ahdini, Allah'ın ahdini. Yeminler dediğimiz zaman ne anlıyoruz sevgili kardeşlerim? Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin, nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Üç tane vücudumuz, üç ayrı türde yemin vermişler Allah-u Teala'ya. Birisi yemin, birisi misak, birisi ahd. Ve Allah'ın ahdi, yemin, misak ve ahdimize ilaveten irademizin Allah'a verdiği misak. Böylece Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde hem
Allah'ın ahdinin mahiyetini tam olarak açıklamış, hem de bizim yeminlerimizin mahiyetini, yemin, misak ve ahdimizin mahiyetini tam olarak açıklamış. Yemin, misak ve ahdimize ilaveten Allah'ın ahdi geldiği zaman o irademizin misakiyle eşdeğer bir müessese. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin muhtevasını açıklamış. Kim ahdini ifa ederse onlar takva sahibidir diyor. Kim Allah'a verdiği ahdini ifa ederse. İfadeyi nasıl kullanmış Allah-u Teala? Onlar ki diyor 77'de Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar diyor. Bu 77'deki ifade 76'ya bakalım. 76'da Allah'ın kullandığı ifade. Kim ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa o takva sahibidir diyor. Burada 76. ayette Allah-u Teala ahdini yerine getiren takva sahibidir diyor. Yani bir hakkın takvanın sahibi olan ahdini yerine getirendir. Burada 77. ayetten 76. ayete dönüş yapmamız lazım. 77. ayetteki ifade Allah'ın ahdini ve kişinin yeminlerini yerine getirmesi hakkında halinde takva sahibi olacağını söylüyor. Allah'ın ahdi ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi ve nefsimizin yemini. Bu üçü Allah'ın ahdi. Ve bundan sonra Allah'ın ahdini ve misakini yerine getirirse diyor, misakimiz de irademizin Allah'a verdiği misak. Öyleyse onlar da takva sahibi oluyorlar, bir hakkın takvanın sahibi oluyorlar. Allah'ın ahdini ve misaklerini yerine getirenler, Allah'ın ahdini ve misakini yerine getirenler. Sevgili kardeşlerim, olayları değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz ki bir tanesi sadece kim 76. ayet-i kerime kim ahdini yerine getirir de takva sahibi olursa diyor. Bu ahdini yerine getirmek ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimini ifade ediyor. Yani hem üç yeminimiz var, yemin, misak ve ahd, hem de buna ilaveten irademizin misaki de var. Hepsini birden bir tek kelimede toplamış Allah Teala. Kim ahdini yerine getirirse, kim Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesine göre ahdini yerine getirirse, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, o bir hakkın takvanın sahibi olur. 77. ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah-u Teala Allah'ın kişinin dizaynına bakıyor. Kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse diyor. Olay ayrı bir cepheden ele alınmış. Yeminlerimiz üç vücudumuzun yemini, ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi ve nefsimizin yemini. Bunlar yeminlerimiz. Geriye ne kalıyor? Allah'ın ahdi. Öyleyse yemin, misak ve ahdin ötesi irademizin teslimi. Allah'ın ahdi bizim
irademizin misakiyle aynı şey. Sadece irademizin teslimini içeriyor. İki ayet-i kerimeden çıkardığımız sonuç kesinlikle bu. Ve ezeldeki Allah'ın bizden aldığı yemin, misak, ahd'den sonraki ilahi iradenin bizden aldığı misak da tam bir denge halini oluşturuyor. Şimdi Allah-u Teala'nın olaya bir başka cepheden daha bakması söz konusu. Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Öyleyse bu insanlar hem Allah'ın ahdini yerine getirmişlerse ve misaklerini de bozmamışlarsa, misaklerini de yerine getirmişlerse, öyleyse Allah'ın ahdiyle ruhlarını ve işlerini, nefslerini Allah'a teslim etmişler. Misaklerini bozmamakla da iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bir full teslim olayı var. Öyleyse kim Allah'ın ahdini ve yeminini yerine getirirse o Allah'ın zatını görmeyi dileyip de bunu hak eden kişidir. Allah'ın zatını görmeyi dileyip de bunu hak eden kişidir. Şimdi Rad suresinin bu 20. ayet-i kerimesindekini اَلَّذ۪ينَ لَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ. Onlar ki misaklerini bozmazlar ifadesine gelelim. Bir sonraki ayetiyle Rad 21 ile bağlayalım. Onlar misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse Rad suresinin 20. ayet-i kerimesindeki onlar misaklerini bozmazlar ifadesiyle 21. ayet-i kerimeyi birleştirdiğimiz zaman ruhumuzun misaki çıkıyor ortaya. Ruhumuzun Allah'a ölmeden önce ulaştırılması üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Ve olay son derece net olarak anlatılıyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i kerimenin devamına bakıyoruz. Ve yuhafune su'el hesap. Kötü hesaptan korkarlar onlar. Yani derecatının nakıs olmasından, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Ve yahşevne rabbehum. Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Onlar sabırla Rablerinin zatını dileyenlerdir. Burada duralım sevgili kardeşlerim. Bu Rablerinin zatını dileyenlerdir ifadesini eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesine bağlarsak, Allah'ın ahdini ve misaklerini yerine getirenler, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenler olduğuna göre, onlar Rablerini sabırla dileyenlerdir ifadesi, Rablerinin zatını görmeyi sabırla dileyenlerdir oluyor. Ama ne zaman Allah-u Teala Rad suresinin 20. ayet-i kerimesindeki
ve misaklerini bozmazlar ifadesiyle 21. ayet-i kerimeyi bağlarsanız, onlar da Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmayı dileyenlerdir oluyor. Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmayı dileyenler 21. basamaktaki bir kişiyi ifade eder. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerse 28. basamağın ta 5. kademesini ifade ederler. Ondan sonrası da yok zaten. Nitekim bunu da içerdiğini Allah Teala onların gidecekleri yerin Adın cennetleri olduğunu söyleyerek tamamlaması söz konusu. Rad 22'den sonraki Rad 23'te. Öyleyse Allah Teala ancak bu incelemeyi yapan bir kişiye bu bilgiyi ulaştırır sevgili kardeşlerim. Şurada dünya üzerinde bu tahlili yapabilecek olan başka bir kimse yok. Eğer Allah Teala bütün bu konudaki yemin, misak ve ahdimizdeki sırları bize ulaştırmasaydı, biz de sizlere bu bilgileri veremezdik. Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler de Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenler de Allah'ı dileyenlerdir. Ama birisi 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah Teala'nın garantisi altında o kişi 6 aylık bilemediniz 7 aylık bir süre içinde o kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Ne dedik ne dedik? O kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılır dedik. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konudaki açıklamayı getiriyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine hidayet eder, ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırdıkları Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Peki Allah'ın zatını talep edenler onlar da başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilememişler midir? Dilemişlerdir tabii. Dilemeselerdi daha üst makamlara çıkamazlardı. Her ikisi de her iki grupta Allah'a ulaşmayı dilemişler. Her ikisini de Allah kendisine ulaştırmış. Ama gruplardan bir tanesi ondan sonraki kademeye geçmiş, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Ondan sonraki kademeye geçmiş, nefsini Allah'a teslim etmiş. Sonra ihlasa ulaşmış, irşad olmuş. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim ederek, iradesinin Allah'a teslimin de ulaşması lazım gelen yere ulaşmış. Allah'ın zatını görmeyi Allah Teala ona nasip kılmış. Öyleyse burası 28. basamağın 5. kademesi. Diğeri 21. basamak. Her ikisi de Allah'ın zatı ama 21. basamaktakiler Allah'ın zatına ulaşanlar, 27. basamağın 5. kademesindekiler Allah'ın zatını görenler. İkisi arasında muazzam bir farklılık var. Allah'ın zatını görebilmek için o kişinin daimi zikre ulaşmış olması lazım. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması lazım. Kalp gözünün açık olması lazım. Kalp kulağının açık olması lazım.
O kişinin ehli tezekkür olması lazım, ehli hayır olması lazım ve ehli hikmet, yani ehli hüküm olması lazım. İkisi birbirinden çok büyük bir uçurumla ayrılmış iki tane faktör. Bir tanesi Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah onun kalbinde bu talebi gördüğü anda onu kontrol altına alır ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırır. Bu herkesin rahatlıkla başarabileceği ermiş evliya olma vasfının Allah Teala tarafından garanti edilmesi halidir. Ama diğeri mürşit olma hüviyetidir ki kişinin ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmesi lazım. Yani Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmesi lazım. Allah Teala tarafından bu meseleye baktığımız zaman Allah Teala'nın ahdinin, Allah'ın ahdinin yemin, misak ve ahdimizin dışındaki kesimi kapladığını görüyoruz. İşte Ali İmran suresindeki ifade onu söylüyor. Allah'ın ahdini yerine getirenler. Kim Allah'ın ahdini ve kendine ait olan misaki gerçekleştirirse o bütünüyle teslimi külliyle Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala açısından durumda bir Allah'ın ahdi var, bir de Allah'ın vasiyeti var. Enam 153'te Allah'ın vasiyetinin bütünü kapsadığını görüyoruz. Yani ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmamız. Eğer diyor Allah Teala Allah'ın vasiyetini yerine getiremezseniz bir hakkın takvaya ulaşamazsınız diyor. Allah Teala size vasiyet etti ki takvaya ulaşasınız. Bir hakkın takvaya ulaşasınız. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi başlangıçta. Bu dileğin arkasından Allah Teala onun ruhunu teslim alıyor. Allah'a ulaştırıyor kendisine. Ama bundan sonraki safhada o kişinin fizik vücudunun Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmesi o kişinin gayretine vabestedir. O kişi eğer zikrini devamlı olarak arttırırsa fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Bu zikir süreci 12 saatten fazla bir zikirdir. Daha sonra ise kişi daimi zikre ulaşmadıkça nefsini Allah'a teslim edemez. Giderek daha dik bir yokuş oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir ortamda Allah ile olan ilişkilerimizde bir muhteva görüyoruz. Allah Teala'nın Kur'an açıklamalarını çok ciddi bir şekilde incelemek mecburiyetindeyiz. Ama şunu idrak ediyoruz ki biz ne kadar dikkatle incelesek, eğer Allah Teala bize yardım etmezse bu karmaşık muhtevanın içinden çıkmak mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimizi dikkatle yerlerine oturtun. Oturttuğunuz zaman başka bir kişinin bu tahlili normal standartlarda yapmasının mümkün olmadığını göreceksiniz. Her şeyin dört dörtlük olarak yerlerine oturduğu bir dizaynı kaç tane ayet-i kerimenin birbirinden farklı dizaynları içinde yerlerine oturtabilmek o ancak Allah'ın öğretisiyle mümkün olan bir şeydir. İşte
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kavramlarını açıklar. Bundan sonra size Allah'ın ahdi nedir diye sorarlarsa diyeceksiniz ki Allah'ın ahdi irademizin Allah'a teslimidir. Ama irademizin Allah'a teslimi ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi teslim etmeden gerçekleşemeyeceği için neticede dördünü de kapsar. Ama Allah'ın ahdini tek başına alırsak bu kesin olarak sadece irademizin Allah'a teslimidir. Çünkü Allah Teala kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse diye bir işaret koyuyor. Kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse. Yemin, misak ve ahd ruhumuzun ve içimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahddir. Öyleyse kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirir dediğine göre Allah-u Teala geriye sadece irademizin teslimi kalıyor ki kesin olarak Allah'ın ahdi irademizin Allah'a teslimini içerir. Oysa ki gene Allah'a ait olan Allah'ın vasiyetini incelediğimizde Allah'ın vasiyetinin bir hakkın takvaya ulaştırması lazım bize, bizi. O zaman Allah'ın vasiyeti ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de yetmez, irademizi de kaplar. Allah'ın vasiyetiyle bizim ahdimiz birbirine eşit. Bu ahdimiz ruhumuzun ahdi değil. Bu ahdimiz bütün yeminlerimizin toplamı, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a verdiği bütün yeminler, onların hepsi bizim ahdimizi oluşturur. Ahdimizde ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve irademizin misaki hepsi bir arada. Bu bir arada oluş toplam olarak Allah'a verdiğimiz ahdimizi gerçekleştiriyor. Ahdimizi ihtiva ediyor. Ahdimiz, bizim ahdimiz, ruhumuz ve içimiz, nefsimiz ve irademizin toplam yeminlerini içerir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi öylesine güzel bir dizayn içerisinde Allah-u Teala yerlerine oturtmuş ki incelediğiniz zaman ayetleri birleştirip de onların künhünü Allah-u Teala'dan öğrendiğiniz zaman çözülmedik bir bilmece kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Yeminler, misaklar ve ahdler. El-Fatiha me'az salavat. Allah'ıma salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Konumuz hurafeler. İslam dinine bir hurafe olarak yerleştirilen bir konuda cehenneme girenler cehennemde bir süre kaldıktan sonra eğer kalplerinde zerre kadar iman varsa onlar mutlaka cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Bir kişi cehenneme girdikten sonra cehennemde ebediyen kalacaktır. Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlar muvacihesinde bir insanın cennete veya cehenneme girmesi hükme bağlanmıştır. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağır gelirse, sevapları günahlarını aşarsa, kazandığı dereceler kaybettikleri dereceleri, kaybettiği dereceleri aşarsa, onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Felaha erenlerin de cennete gireceği kesinlik kazanıyor. Müminin 103'te de diyor ki, kimler de diyor, kıyamet günkü mizanlarında kaybettikleri dereceler, kazandıkları dereceleri aşarsa, onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir ve cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. İki nevi insanın iki grubu da verilmiş. Müminin 102'de cennete gidecek olanların kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olanlar olduğu ve Müminin 103'te de kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olması halinde o insanların hüsranda olduğu ve hüsranda olanların da ebediyen cehennemde kalacağı açıklanıyor. Öyleyse Allah'ın ölçüsü budur. İnsanlar salih amel işlerler, zikir yaparlar, derecat kazanırlar ve de güzel davranışlarda bulunurlar. Allah'ın emrettiği şeyleri yaparlar, namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler. Başkalarına iyilik ederler. Bunlar hep onlara derecat kazandıran müesseselerdir ve derecat kazanırlar. Ama aynı kişiler yaptıkları yanlışlar sebebiyle de derecat kaybederler. Ömür boyunca kiramen katibin melekleri bu derecat kazanma ve kaybetme işlemlerini devamlı olarak üç boyutlu iki tane filme alırlar. Birisi düşüncelerimizin, tasarladıklarımızın filmidir. İkincisi aksiyonlarımızın, davranış biçimlerimizin yani düşüncelerimizden

birbiri hedefe gitmek üzere yerleştirmişiz. Hangi kötü davranış bizim için bir başkasını rahatsız edecek bir davranış şeklinde tecelli etmiş. Biz bunu acaba isteyerek mi yapmışız, yoksa bir kaza eseri mi olmuş? İsteyerek yaparsak cezası başka, kaza eseri yaparsak cezası çok daha az olacaktır. Bir misal verelim, bir kişi tabancasını temizliyor. Temizlerken silah elinden düşüyor. Silahta bir tek mermi var. Tetik bir yere takılıyor ve de bir kişi yoldan geçerken vurulup ölüyor. Bu kişinin kaybettiği derecatla şimdi anlatacağımız ikinci kişinin kaybettiği derecat eşit değildir. İkinci kişi de gecenin saat 2'sinde pusu kuruyor, bekliyor düşmanını. Oradan o saatte geçeceğini biliyor ve geçerken çekiyor tabancasını, bütün kurşunları adamın kalbine boşaltıyor ve onu öldürüyor. İkincisi tamamen bir cinayet işlemiştir. Birincisi de cinayet işlemiştir. Ama tamamen değil, kazaen bir cinayet işlemiştir. Düşünceleri birincisinde bunun tasarlandığını, ikincisinde tasarlanmadığını ve kişinin elinde olmaksızın gerçekleştiğini ifade ediyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, bunların farkını ancak o mizandaki dereceli düşüncelerimizin de görünmesi sebebiyle anlarız. Bu sebeple bir mizan vardır ama iki görüntü vardır. Düşüncelerimizin görüntüsü ve kazandığımız veya kaybettiğimiz derecelerin görüntüsü. Öyle bir dikkatle, intizamla ve adalete öyle bir riayet ederek gerçekleştirilmiştir ki bu derecat sistemi, hayat filmlerimizi kıyamet günü hepimiz göreceğiz. Gördüğümüz zaman bize asla kıl kadar bile zulmedilmediğini kesin olarak tespit edeceğiz. Çünkü elimize verdikleri mizanda bizim fiilimize uyan ceza miktarı, kaybettiğimiz derecat miktarı açık bir şekilde görünecektir. Gördüğümüz zaman taammüt derecesini de elimizdeki mizan vermektedir. O zaman Allah-u Teala'nın kiramen katibi meleklerinin pozitif veya negatif dereceleri amel defterimize, yani o rakamlı kitabımıza birer birer yerleştirirken ne kadar adalete riayet ettikleri, hiçbir yanlış yapmadıkları kesin şekilde ortaya çıkacaktır. Çünkü onlar da dereceleri kendiklerinden vermezler. Ellerindeki o mizana göre verirler. Her fiil, her türlü şart altında hangi miktarda derecat kaybına veya derecat kazancına sebebiyet verecekse o rakamlar aynen rakamlı kitabımızda yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, konumuz cehenneme giren insanlar, cehennemde bir süre leblebi gibi kavrulduktan sonra oradan çıkıp cennete girerler mi? Yoksa cehennemde kalacak olanlar cehenneme girdiklerinde ebediyen cehennemde mi kalırlar? Cehennemin yerleri ve gökleri çatlayıncaya kadar, yani kainat yok oluncaya kadar cehennemde mi kalırlar? Yoksa kısa bir süre sonra cehennemde hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkarlar mı? Kur'an-ı Kerim cehenneme girip de cehennemde kalacak olanların ebediyen orada kalacağını söylüyor. Asla çıkamayacağını söylüyor. Öyleyse cehennemin muhtevasına baktığımız zaman iki tür insan görüyoruz cehennemde. Bir, cennete gidecek olanlar cehenneme gelmişlerdir, uçarak içeri girmişlerdir, cehennem katlarını süratle dolaşarak Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek

cehennemden ayrılırlar ve gidecekleri yer cehennemden sonra doğru cennettir. 2. Cehenneme girerken uçarak giremeyenler kapı yerden kaldırılarak bu insanların içeri girişleri burunları yere sürtünerek gerçekleştirilir. Ve de orada kapının yanında dizüstü biraz bekletilirler. İşte Allah Teala Meryem Suresi'nin 70 ve 71. ayetlerinde diyor ki, içinizde kıyamet günü cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız. Ama diyor biz cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyetteyken takva sahiplerini cennete göndeririz diyor. Takva sahipleri kimlerdir? Takva sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala bunu açık bir şekilde koyuyor ortaya. Takva sahiplerinin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu. Allah Teala sadece amene olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu ifade ediyor. Diyor ki, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde, münibine ileyhi vettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Eğer olmazsa ne olur kişi? Olmazsa takva sahibi olamaz. Öyleyse Allah Teala sadece takva sahiplerinin cennete girebileceklerini, cehennemde kalanların takva sahibi olmadıklarını söylüyor. İşte Kaf suresinin 31-32 ayetleri. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Buyurun. Allah Teala cennetin takva sahipleri için hazırlandığını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir ve cehennemin kapısından burunları sürtünerek girenler dizüstü çökmüş vaziyetteyken Allah cehennemi bir anda dolaşan ve Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederek cehennemden ayrılacak olan takva sahiplerini, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibidir, oradan cennetine göndereceğini söylüyor. Bu vesileyle Sırat Köprüsü diye bir köprünün de mevcut olmadığını Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bir defa daha bu konudaki açıklamayı yaparak söyleyelim. Sevgili kardeşlerim, mizanlarımıza baktığımız yer indi ilahidir. Mahşer meydanında toplanırız. Herkes indi ilahiye ulaşır. Allah-u Teala'nın huzurundaki kendisine ait olan, amel defterini gösterecek olan üç boyutlu filme ulaşır. Orada bütün hayatını seyreder, görür ve de eğer kazandığı dereceler fazlaysa kitabı, filmi sağ taraftan teslim edilir ve boynuna asılır sağ tarafa. Eğer kaybettiği dereceler fazlaysa rakamlı kitabı, yani hayat filmi
sefer de sol tarafına asılır. Bu ikinci kişi de, birinci kişi de oradan ayrılarak mutlaka önce cehenneme girerler. Kitabı, rakamlı kitabı yani hayat filmi sağ taraftan verilen cehenneme uçarak girer. Kapıdan geçmek mecburiyeti yoktur. Oradaki şeffaf olan duvar onu iç tarafa geçmesinde engelleyemez. Ve cennetin bütün katlarını gördükten sonra da gene engellenemediği cihetle o şeffaf yüksek duvardan 10 metre 12 metre yüksekliğinde bir şeffaf duvardan bahsediyoruz. Belki 100 metre uzunluğunda. Burada sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediği açık ve kesindir. Hiç kimse cehenneme bir defa girdikten sonra cehennemden çıkamaz. Eğer o kişi cehennemlikse, bir başka ifadeyle kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden çoksa, mutlaka cehennem bekçileri, zebaniler ona kapıyı açacaklardır. Kapı biraz yükseltilecektir. O kişi burnu sürtülerek cehenneme girecektir. Ve orada ebediyen kalacaktır. Öyleyse cehennemde bir süre cezasını çektikten sonra hiç kimse cehennemden çıkamaz. Ama hurafelerden birisi bunu ifade eder. Derler ki insanlar biz müminleriz. Allah'a inanan kişi Allah'a inanıyor diye cennete girebilecek olan bir mümin olduğunu zannediyor. Cennete girebilecek olan bir mümin sadece Allah'a inanan bir mümin değildir. Hakiki mümindir. Hakiki mümin Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a inanan ve Allah'ın mutlaka kendisine ulaştırılmasını ruhumuzun emretmesi cihetiyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Öyleyse iki nevi insan var. Hak müminler, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen müminlerdir Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a inananlardır. Diğerleri de Allah'a inanır. Onlar da müminlerdir. Ama hak mümin değildir. Hak mümin olmayanlar Allah'ın cennetine giremez. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesi hak müminlerden bahseder. O hak müminler Allah-u Teala'nın dizaynında cennete girebilecek olan özellik taşıyan müminlerdir. Özellikleri ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimler derse ki size biz Allah'a inanıyoruz, bu sebeple müminiz, biliyoruz ki günahkarız, Allah'ın emirlerini yerine getiremedik. Ama biliyoruz ki yine Allah Teala bizi bir süre nevdevi gibi cehennemde kavurduktan sonra oradan çıkaracaktır ve cennetine alacaktır. Onlara deyin ki sevgili kardeşlerim, hayır aziz kardeşim. Sen Allah'a ulaşmayı dilemedikçe asla Allah'ın cennetine giremezsin. Cehennemde ebediyen kalırsın. Alimler öyle söylemişlermiş. Demişler ki alimler, zerre kadar imanı kalbinde olan kişi cehennemde bir süre yandıktan sonra mutlaka Allah-u Teala onu cehennemden alır, cennetine koyar. Gerçekten öyle mi? Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayeti kerime cehenneme giren insanların cehennemden bir daha çıkmayacağını söylüyor. Bir ayeti kerime çıkacağını söylüyor. O da söylediğimiz
ayet-i kerime. Yani cehenneme iki nevi insanın gireceğini, cehenneme gideceklerin dizüstü orada kalacağını, cennete gidebilecek olanlarınsa cehennemi dolaştıktan sonra çıkıp oradan cennete ulaşacağını, takva sahipleri olduğunu onların söylüyor. Takva sahiplerinin cehenneme girmesi cehennemde yanmak için değil sevgili kardeşlerim. Cehennemi görüp Allah-u Teala'ya hamd etmek ve şükretmek için. Onların dışında olanların da cehenneme girmesi söz konusudur. Ama onlar cehennemi terk edene kadar, yani cennete girecek olanlar, takva sahipleri cehennemi terk edene kadar dizüstü vaziyette kalacağını söylüyor Allah-u Teala. Meryem suresinin 70 ve 71. ayetlerinde. İşte 29 ayet-i kerime. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Birinci ayet-i kerime, A'raf 36. Diyor ki Allah-u Teala, ve ayetlerimizi yalanlayan kişiler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacaklardır. Hüm fiha halidun diyor Allah-u Teala. Devamlı kalmakla alakalı kesin bu. Hüm, onlar fiha orada halidun, devamlı kalacaklardır. İkinci ayet-i kerime. Ahzab suresinin 64. ayet-i kerimesi. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 64. Ahzab 65'te de konuya giriyor Allah-u Teala. Halidine fiha ebeda diyor. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İlave etmiş, onlar ne bir veli, ne bir yardımcı bulamazlar diyor. Öyleyse, birinci ayet-i kerimede Araf 36'da Allah-u Teala ve ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı kibirlenenler, ayetlere karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada cehennemde devamlı kalacaklardır diyor. Burada da halidine fiha ebeda diyerek Allah-u Teala onlar orada ebedi olarak kalacaklardır diyor. Ashab 64'te kafirlerden bahsediyor. Ashab 65'te de orada devamlı kalacaklarından bahsediyor. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. Diyor ki Allah-u Teala, muhakkak ki o kafirlerin ne malları ne de evlatları onlara Allah'tan bir şeye, bir cezaya, Allah'tan gelecek bir cezaya karşı koymaya yetmez diyor Allah-u Teala. İşte onlar ateş ehlidirler ve orada devamlı kalacaklardır diyor. Ali İmran suresinin 116. ayet-i kerimesi. Bu üçüncü ayet-i kerimemizde. Şimdi dördüncü ayet-i kerimeyi söylüyoruz. Cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığına dair dördüncü ayet-i kerime, Bakara suresinin 39. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Bakara 39'da, ve bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar ateş halkıdırlar ve orada ebedi kalacaklardır. Ayet-i
Allah'ı inkar edip eden ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Beşinci ayet-i kerime Bakara 81. Allah-u Teala buyuruyor. وَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَاَحَاطَتْ بِهِ حَاطِئَتُوهُ فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ. Hayır, öyle değil diyor Allah-u Teala. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa, işte onlar ateş halkıdır. Ve orada devamlı kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime, Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki o ayın içinde savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak ve onu inkar etmek, Allah'ı inkar etmek, müminlere Mescid-i Haram'ı yasaklamak ve kendi halkını oradan, Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyük günahtır. Fitne adam öldürmekten daha da büyük bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden kim dininden döner de bu halde ölürse, o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdırlar ve onlar orada cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Sekizinci ayet-i kerime Bakara 275. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri, şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Oysa ki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Artık, yani bundan sonra Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani Allah Teala dilerse onu affeder. Kim de faize döner ise, işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse bu 8. ayet-i kerime sevgili kardeşlerim. Cehenneme girenlerin cehennemden bir daha çıkamayacaklarına dair 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Beyyine suresinin 6. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne fîn nâre cehenneme hâlidîne fîhâ. Ülâkühüm şerrül beriye. Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir diyor Allah-u Teala. Bu 9. ayet-i kerimeydi. 10. ayet-i kerime Cin suresinin 23. ayet-i kerimesi.
İlla belagan minallahi ve risalatihi. Ve men yasullâhe ve resûlehu fe inne lehu nâre cehenneme halidine fîhâ ebedâ. Allah tarafından olan tebliğ ve onun verdiği risaleti hariç. Her kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, isyan ederse, onun cezası cehennem ateşidir. Orada ebediyen kalırlar diyor Allah Teala. Nar-ı cehenneme, cehennem ateşi. Orada ebediyen kalacaklarını söylüyor Allah Teala. Cehennem ateşinde ebediyen kalmak. 11. ayet-i kerime. Enbiya 99. Levkâne hâulâ'i âliheten ve mâ verâdûhâ ve kullün fîhâ hâlidûn. Eğer onlar gerçekten ilah olsaydılar, oraya yani cehenneme girmeyeceklerdi. Ve onların hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır diyor Allah Teala. 12. ayet-i kerime Haşr suresinin 17. ayet-i kerimesi. Fekâne akubetehuma ennehuma finnâri hâlideyni fîhâ ve zâlike cezâhüz zâlimîn. Sonunda onların akıbetleri şüphesiz ateşin içinde ikisinin de süresiz olarak kalıcı olmalarıdır. Yani cehenneme girecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklar. İşte zalim olanların cezası budur diyor Allah-u Teala. On üçüncü ayet-i kerime, Mücadele 17. Diyor ki Allah-u Teala ne malları ne çocukları onlara Allah'a karşı hiçbir şeyle yarar sağlamaz. Onlar ateş halkıdır, içinde süresiz kalacaklardır. Hüm fîhâ hâlidûn diyor. Ülâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şudur. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar, yani sarhoşluk yapmayan şarap ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını parça parça koparan kaynar sudan içilen kimseler gibi bu kişiler olur mu hiç diyor Allah-u Teala. Ve men hüve halidun fin nari. O kişi ki ateşte devamlı olarak kalandır. Ateşin içinde ebedi olarak kalan. 15. ayet-i kerime müminin 103 ve men haffet mevazinuhu fe ulaikellezine hasiru enfusuhum fi cehenneme halidun. Ve kimin mizanı sevap tartıları hafif gelirse İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır.
Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi. Mizanı sevap tartıları hafif gelen, günah tartıları ağır gelen kişilerdir. İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. ayet-i kerime. Müminin 76. Udhulu evvabe cehenneme halidine fiha ve bise mesvel mütekebbirin. İçinde ebediyen kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Artık mütekebbirlerin, kibir sahiplerinin konaklama yeri ne kötüdür diyor Allah Teala. İçinde ebediyen kalıcılar olarak on yedinci ayet-i kerime, cehennemden çıkmanın mümkün olmadığını gösteren 17. ayet-i kerime, Nahl suresinin 29. ayet-i kerimesi bu. Fethulu ebvabe cehenneme halidine fiha. Haydi orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin diyor Allah Teala. Devamında da diyor ki kibirlenenlerin kaldığı yer ne kötüdür. 18. ayet-i kerime, Nebe suresinin 21. ayet-i kerimesi. İnne cehenneme kânet mirsâda. Gerçekten cehennem bir gözetleme yeridir. Nebe 22. İttâgîne ve âvâ, taşkınlık edip azanlar için son bir varış yeridir. Nebe 23. Lâbisîne fîhâ ahkâvâ, bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır diyor. Cehennemin içinde kalacaklardır. Bütün zamanlar boyunca. Ne zamana kadar? Cehennemin gökleri ve yeri çatlayıncaya kadar. Aynı zamanda cennetin de gökleri ve yeri aynı zamanda çatlayacaktır. 19. ayet-i kerime, Nisa 14. Kim Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun Allah'ın sınırlarını aşarsa daimi kalmak üzere ateşe atılır. Yuthinhu naren haliden fiha. Daimi kalmak üzere ateşe ithal edilir, ateşin içine sokulur. Ve lehu azabun muhin, onlar için alçaltıcı bir azap vardır. 20. sıradaki ayet-i kerimenin Nisa suresinin 93. ayet-i kerimesi olduğunu görüyoruz. Ve kim bir mümini taammüden, yani kast ederek öldürürse, onun cezası içinden ebediyen kalacağı cehennemdir. Ve Allah'ın gazabı ve laneti onun üzerinedir. Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Nisa 169'da da şöyle söylüyor Allah Teala 21. sıradaki 21. ayet-i kerime. İlâ tarika cehenneme haldine fiha ebeda ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ. Sadece Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır ve bu Allah için kolaydır. 22. ayet-i kerime, Rad suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ve in ta'ceb fe acabun kavluhum e izâ kunnâ turâben. Ayet-i kerime böyle başlıyor. Türkçesi şöyle, eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka o zaman mı yeniden halk edileceğiz?
yaratılacağız sözleri acayiptir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Hüm fiha halidunla bitirmiş Allah-u Teala ayet-i kerimeyi. Onlar orada ebediyen kalanlardır. 23. ayet-i kerime Tegavün suresinin 10. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُلَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ ف۪يهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. İnkar edip onlar ki ayetlerimizi yalanlarlar. İşte onlar ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır. Ne kötü bir dönüşleridir o. Sıradaki 24. ayet-i kerime Tövbe suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Ma kâne lil müşrikîne en ya'muru mesâcidallâhi şâhidîne alâ enfüsihim bil küfr. Ulâike habitat âmâluhum ve finnâri hum fîhâ hâlidûn." Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin küfürlerine şahitler iken. İşte onların amelleri heba olmuştur. Ve onlar ateşte ebediyen kalacak olanlardır. Finnari hum halidun diyor Allah Teala. 25. ayet-i kerime Tövbe suresinin 63. ayet-i kerimesi. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillahi ve resulehu ve enne lehu nare cehenneme haliden fiha zâlikel hizyül azim. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir diyor Allah Teala. 26. Tövbe suresinin 68. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. Nâre cehenneme hâlidine fîhâ. Orada ebediyen kalacakları cehennem ateşini vaat etti diyor. O cehennem onlara yeter ve Allah onlara lanet etti ve onlar için ikame edilmiş olan devamlı kılınan bir azap vardır. 27. ayet-i kerime Yunus 27. Seyahat kazanan kimselerin seyahatlerinin cezası onun misli kadardır. Ve onları bir zillet kaplar ve onların Allah'a karşı bir koruyucusu yoktur. Onların yüzleri karanlık geceden bir parça ile kapanmış gibidir. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır. İlâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Devamlı kalanlardır. Yani devamlı kalacak olanlardır diyor Allah Teala. 28. ayet-i kerime Zümer suresinin 72. ayet-i kerimesi. Dediler ki içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Görünüyor ki gene Allah Teala ebedi kalıcılar olmak üzere diyor. 29. ayet-i kerime
İnnel mücrimine fi azab-ı cehenneme halidun. Şüphesiz suçlu günahkarlar cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. Şimdi insanların tereddüdünü mucip olan ayet-i kerimeye, Meryem 71'e bakıyoruz. Ve sizden biriniz bile hariç olmak üzere hepiniz, hariç olmamak üzere hepiniz, illa muhakkak ona, yani cehenneme varacaksınız. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Herkes mutlaka cehenneme varacak diyor. Biriniz bile hariç olmayacaksınız diyor. Meryem 72. Sümme nüneccillezine tekav ve neziruz zalimine fîhâ cisiyâ. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Öyle ki zalimler daha yerlerinden kalkmadan evvel cehenneme giren, ama cenneti, cehennemi görmek üzere giren cennetlikler oradan Allah-u Teala tarafından çıkarılacaktır.

Allah Teala cehennemin de cennetin de sonunda yok olacağını, insanların hepsinin de onunla beraber yok olacağını şu iki ayette anlatıyor. Rahman 26 ve 27. Kullu men aleyha fan. Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Onların üzerine fani olma müessesesi mutlaka oluşacaktır. Rahman 27. Ve yebka ve çurabbike zülcelali vel ikram. Sadece zülcelali vel ikram olan Allah'ın zatı, Rabbinin zatı baki kalacaktır. Enam suresinin 128. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle diyor. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allah Teala diyecektir ki, en cin topluluğu insanlarla sayınızı arttırdınız. Yani tağutların arasında insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi. Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına eriştik. Yani öldük. Allah Teala, Allah'ın dilediğin şey, yani cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç, sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi olarak kalacak olanlarsınız. Öyleyse her şeyle beraber, herkesle beraber Allah Teala cehennemi de enerjiye çevirecek ve böylece yok edecektir. Ama Allah Teala'nın cehennemi enerjiye çevirdiği sırada insanları da enerjiye çevirmek söz konusu. Bu ebediyen kalmanın sonunda Allah Teala'nın mutlaka gerçekleştireceği bir olgu. Yani 29 ayet-i kerimedeki cehenneme girenlerin ebediyen Allah Teala'nın bütün kainatı yok ettiği o sonsuz zaman ötesindeki o noktaya kadar ebediyen cehennemde kalması kesinleşmiş bir hüküm olarak çıkıyor karşımıza.

Allah Teala cehennemin semaları ve gök yerleri durdukça ebediyen insanların cehennemde kalacağını Hud 106, 107 ve 108'de söylüyor. Şaki olanlara gelince artık onlar ateştedirler, cehennemdedirler. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Hud 107, onlar semalar ve gök yeryüzü durdukça orada ebedi kalanlardır. Yani Rabbinin dilediği şey cehennemin semaları ve arzını yok etmek hariç. Muhakkak ki senin Rabbin dilediği şeyi yapandır diyor Allah-u Teala. Hud 108'de de diyor ki, fakat mutlu olanlar, sait olanlar, onlar cennetlidirler. Ve cennetlerin semaları ve arzı durdukça, Rabbinin dilediği şey, yani cenneti yok etmeyi dilemesi hariç, onlar orada ebedi kalanlardır. Öyleyse her şeyin yok olacağı bir güne ulaşılıyor. O gün hariç diyor Allah-u Teala. Ama Allah-u Teala her şeyle beraber cenneti de, cehennemi de, kainatı da yok edecektir. Sadece Allah'ın zatı vaki kalacaktır. Bu sonsuz bir zaman parçasının sonunda gerçekleşecek olan bir olaydır. Ve sonsuza kadar cehenneme giren insanların hepsi cehennemde kalacaklardır. Öyleyse bunca ayetin içerisinde insanların cehennemden çıkıp da cennete bir süre cehennemde yandıktan sonra cehenneme gideceğine dair hiçbir işaret Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir sevgili kardeşlerim. Cehennem yok edildiği zaman, semaları yok edildiği zaman cehennemde kalanların hepsi yok ediliyor. O cennetten çıkıp cehenneme gitmek anlamına hiçbir zaman gelmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkmasının imkansız olduğu bahsinde birlikte olduk. 29 ayet-i kerime ispat etti ki cehenneme giren ve cehennemde kalmak üzere giren hiç kimse cehennemden çıkamaz, ebediyen cehennemde kalmak mecburiyetindedir. Cehennemi görüp de oradan cennete girmek üzere girenlerse, defterleri sağ taraftan verilenlerse, onlar da cehenneme girerler. Ama cehennemi gezip oradaki olayları gördükten sonra onlar cehennemden ayrılacaklardır. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaklardır. Cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. Ama cehennemde kalanlar daha dizüstü çökmüş vaziyettelerken Allah cennete ulaşacaklarını cehennemden uzaklaştırıp cennetine alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki yanlış bilinen bir konuyu da, bir hurafe olan bir konuyu da Allah Teala'nın 29 ayet-i kerimeyi de açıklamak imkanına ulaştık. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Lahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim ve lezzâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz bütün peygamberler İslam'dır. Yani bütün peygamberler haniftir. Yani dünyada ikinci bir din hiç olmamıştır. İnsanlar yüzlerce dinin mensubu sayabilirler kendilerini ama aslında tek bir din. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber. İlk peygamberden son peygambere kadar sadece bir tek din, bir tek şeriat var olmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık. O insanlara senin onları Allah'a çağırman ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte kalın çizgilerle ayet-i kerime böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şura 13. Ne diyor Allah Teala? Ne diyor? Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı ne ikinci bir din, ne ikinci bir şeriat hiç mevcut olmamış. Bir tek din söz konusu olmuş. İşte Allah Teala orada onlara teklif ettiğin, sunduğun bu hanif dini onlara ağır geldi diyor Allah Teala. Hanif dini demek ki Allah Teala neyi kastediyor? Hazreti İbrahim'in dinini kastediyor. Arapça adıyla İslam dinini kastediyor. Öyleyse şu anda dünya üzerinde 3 tane kitap sahibi büyük din söz konusu: İslam, Hristiyanlık ve Musevilik. Ama şu anda insanlar 3 tane dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Onun dışındaki her kendinin başka bir dine mensup olduğunu zanneden insan aslında bir büyük yanılgının içerisinde. 3 din de aslında aynı tek dindir. Eğer Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine göre aynı şeriatsa, ki aynı şeriat olduğunu Allah Teala kesinleştirmiş, o halde ikinci veya üçüncü bir dinden bahsetmek mümkün değil. Sadece
bir tek din var. Öyleyse bu tek din nedir? Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde, Habibim, kendini Hanif olarak dine ikame et. Bu kainatın kayyum olan dinidir. Yani ezeli ve ebedi tek dinidir diyor Allah Teala. Ve diyor biz bütün insanları sadece bu dini, Hanif dinini yaşayabilecek olan Hanif fıtratıyla yarattık. Allah'ın yaratmasında ne insanları Hanif olarak yaratmasında bir değişiklik görebilirsin, ne de Allah'ın dinini değiştirmesi olayını görebilirsin. Bütün insanları Hanif dinini yaşayacak olan özellikle yaratıyor Allah Teala. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar da sadece bütün insanların yaşayabileceği bu Hanif dini olacak. Başka bir dini yaşayabilecek olan özellikle kimseyi yaratmadık diyor Allah Teala. Allah'ın ne insanların fıtratını vücuda getirmesinde bir değişiklik görebilirsin, ne de dinde bir değişiklik görebilirsin diyor. Bu ezelli ve ebedi dindir diyor. Kayyum olan din bu Hanif dinidir diyor. Allah Teala bu standartlar içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı indiriyor. Kur'an'da ne geçiyorsa hepsi Hanif dininin bir parçasıdır. Kur'an Arapça indirilmiştir. Ve İslam kelimesi Hanif kelimesinin Arapça adıdır. Hanif de muhteva olarak Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmeyi ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Allah'a teslim olmak, ruh ile, veç ile, nefs ile, irade ile teslim olmak, bu Hanif fıtratının, Hanif dininin temel özelliğidir. Hanif dini vahdet dinidir. Tek Allah'a inanmak söz konusudur. Kainatın tek dininde. Bir. İkincisi, Allah yolunda fırkalara ayrılmayan tek bir toplum vücuda getirmek demektir. Yani inananlar tek bir toplumu, Hanif toplumunu vücuda getirecek. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim olmak, etmek yolunda bir arada olan insanlar. Üçüncüsü, Hanif dini teslim dinidir. Söylediğimiz gibi ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmektir hedefi. Böylece insanı mutsuzluk girdabından alarak mutluluk kurtuluşuna ulaştırmak. Öyleyse Kur'an daha evvel indirilen bütün kitapların aynı özelliklerin sahibidir. Allah Teala Kur'an'ın bir nur olduğunu, bir saadet rehberi olduğunu,
hidayet rehberi olduğunu ifade etmektedir. Tevrat için de aynı şeyi söylüyor. İncil

Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği İncil'de mevcut. Hazreti İsa'nın geleceği Tevrat'ta mevcut. Hazreti Musa'nın geleceği Hazreti İbrahim'e indirilen kitapta mevcut. Öyleyse her kitap kendisinden sonrakini tasdik etmek ediyor, onunla kalmıyor. Kur'an-ı Kerim İncil'in de bir nur olduğunu, bir hidayet rehberi olduğunu, Kur'an'da neler varsa onda da aynı şeylerin var olduğunu, aynı şeriatın var olduğunu söylüyor. Tevrat için de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. O zaman her kitap gibi Kur'an da kendisinden önceki gelen kitapları tasdik ediyor. Kendisinden sonra bir peygamber gelecek mi Kur'an'dan sonra? Hayır, gelmeyecek. Ve onu da tasdik ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir peygamberin asla gelmeyeceğini söylüyor Allah Teala. Muhammed diyor, İçinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Mührüdür, hatemidir. Yani nübüvvet onunla hitam bulacak diyor. Sona erecek diyor. Hitam kelimesi ve hatem kelimesi aynı kökten gelir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hanif dininin muhtevasının ne olduğuna bakıyoruz. Hanif dini Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreder. Hanif dini mutlaka mürşide ulaşıp Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'tan 10 tane ihsan alarak mutlaka mürşidine ulaşmasını emreder. Ve mürşidine ulaşan kişinin mutlaka ruhunu Allah'a teslim etmesini emreder. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmesini emreder. Nefsini Allah'a teslim etmesini emreder. İnsanların irşada ulaşmasını emreder ve iradesini de Allah'a teslim etmesini emreder. İslam neyi emreder? Aynı şeyleri emreder. Öyleyse İslam kelimesi Hanif kelimesinin Arapçasıdır. İslam dini sadece Arapça bir isim altında yayınlanan Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti Musa'nın yaşadığı dindir. Hazreti İsa'nın yaşadığı dindir. Bütün peygamberlerin yaşadığı dindir. Onun da Kur'an'daki adı, Hanif dininin adı İslam dini olduğuna göre bütün peygamberler Hanif dinini yani İslam dinini yaşamışlardır. Öyleyse her şey son derece açık olarak görünüyor. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir diyor Allah Teala. İncil bir hidayet rehberidir diyor Allah Teala. Tevrat bir hidayet rehberidir diyor Allah Teala. Aynı zamanda üç kitabında bir nur olduğunu söylüyor. Üç kitabında Allah Teala tarafından indirildiğini söylüyor. Şimdi hidayet mefhumundan hareketle neticeye

gidelim. Üç kitapta bir hidayet rehberi ise, hidayete erdirmeye özelliğini taşıyorsa, o zaman üç kitabın da hedefi aynı demektir. Üç kitapta bir nursa, üç kitaptaki şeriat da aynı şeriatsa, o zaman bütün insanlar aynı şeriatı yaşamışlar demektir. Ama geçen zaman parçalarında iblis şeriat müessesesini tamamen değiştirmiş, sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse üç kitapta hidayet rehberi ise, Kur'an'daki hidayet neyse, İncil'deki hidayette, Tevrat'taki hidayette aynı hidayet oluyor. Şimdi bakıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an'daki hidayet nedir? Ruhumuzun hidayeti. İnnel hüda hüdallah buyuruyor Allah Teala Ali İmran 73. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Peki fizik vücudun hidayeti nedir? Şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. İşte Nahl Suresi 36. ayet-i kerime. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz, hayata getiririz, vazifeli kılarız. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani kim o Resul'e tabi olduysa onlar hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Hidayete ermeyenler, hidayet üzere olmayanlar dalalette kalanlardır. Öyleyse onların da üzerine dalalet hak oldu diyor. Peki fizik vücut için hidayet neymiş? Allah'a kul olmakmış. Şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Bakınız Allah Teala ne söylüyor? Yasin 60 ve 61'de. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? La tabidü şeytane. Şeytana kul olmayacaksınız diye. En la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin. Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve eni buduni ve bana kul olun diye. Yani şeytana kul olmayın, bana kul olun diye ben sizlerden ahd almadım mı diyor Allah Teala. Haza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi. Öyleyse neymiş fizik vücudun hidayeti? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Fizik vücutlarımız ezelde Allah-u Teala'ya bu konuda ahd vermiş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim hidayeti bütün boyutlarıyla bize anlatıyor. Daha ötede hidayet var mı? Var. Nefsin hidayeti var. Nefsin hidayeti, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla gerçekleşir.
Allah-u Teala nefsimizin Allah'a verdiği yeminden bahsediyor. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş ama nefsimiz yemin vermiş. Diyor ki Müddessir Suresi 38-39-40. Ayetler küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Diyor ki Allah-u Teala ey ameli olanlar nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Müddessir 38-39-40 Allah-u Teala diyor ki bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri Allah'a verdikleri yemini gerçekleştiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Öyleyse nefsler Allah'a yemin vermişler ve yeminlerini gerçekleştiren nefsler cennette olacaklar. Ama bütün nefsler bir rehine. Sonra Allah Teala nefsin o hedefe nasıl ulaşacağını söylüyor Şems 9'da. Kat eflaha men zekkaha. Onlar felaha erdiler. Cennet saadetinin sahibi oldular. Kimler? Onu, nefsi, nefslerini tezkiye edenler. Nefslerini saflaştıranlar. Nefslerin afetlerinin yerine ruhun hasletlerine paralel olan faziletleri yerleştirenler. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nefsimizin hidayetinden bahsediyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izatedeytum. Ey amenu olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah-u Teala. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Sonra mı? Sonra da diyor ki Allah-u Teala siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefsimizin hidayet üzere olduğu nokta nefs tezkiyesine başlaması. Öyleyse nefsimizin hidayeti nefs tezkiyesiyle gerçekleşecek olan bir husus. Nefsimizin tezkiye olması, daha sonra tezkiyenin sonu, yani tasfiye, nefsimizde hiçbir afetin kalmadığı daimi zikir noktası ve Allah'a nefsimizin teslimi. Bu da nefsimizin hidayeti. Sonra da Allah-u Teala bize vasiyet etmiş. Bir de Allah'ın ahdi var. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek. Allah'ın ahdinde ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmek. Ama vasiyetinde irademizi de Allah'a teslim etmek var. Niçin Allah-u Teala birine ahd diyor, birine vasiyet diyor? Çünkü ahd bir yemindir. Ve Allah'ın ahdi onun karşılığı olan yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi ifade ediyor, ihata ediyor. Allah'ın ahdi, Allah'ın bizden aldığı yemin, misak ve ahdin toplamını ifade eder. Allah'a göre bir kavramdır. Allah'ın ahdi.
Ne yapmış Allah Teala bizden? Yemin almış, minsak almış, ahd almış ve üzerimize de ahd salmış Allah Teala. Bize de nefs, ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair bizlerden yemin, misak ve ahd alan Allah Teala bize bildirimde bulunuyor. Allah'ın ahdi var diyor üzerinizde. Hepiniz ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi bana teslim etmekle mükellefsiniz. Bu benim ahdimdir diyor. Hepinizden bunun gerçekleştirilmesini istiyorum diyor. Üzerinizdeki ahdim. Allah'ın ahdi ama bizim ruhumuzun ve içimizin ve nefsimizin misaki, ahdi ve yemin. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a bunları teslim etmekle mükellefiz. Hepsi ayrı bir hidayeti temsil ediyor. Gördük ki ruhumuzun da hidayeti söz konusu. Veçimizin de hidayeti söz konusu. Nefsimizin de hidayeti söz konusu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir ve insanın nasıl ruhunu, veçini, nefsini hidayete erdireceği konusunda bilgi sahibi kılar ve hedeflere ulaştırır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim bir rehberdir. Tabii emrine itaat edildiği takdirde. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını da veçlerini de nefslerini de yetmez, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti İsa'nın havarilerinin Allah'a teslim olduklarını yazıyor. Diyorlar ki nahnu lehu müslimin. Muhakkak ki biz Allah'a ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de teslim edenleriz. Hazreti Musa'ya tabi olanlar da aynı standardın içindeydiler. Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edenlerden oluşan bir sınıf vücuda getirebilmişlerdi. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Rabbaniyun dediği Hazreti Musa'nın kavminden olan insanlar münkerden men edip İrfan ile emrediyorlardı. Maruf ile, yani irfan ile emrediyorlardı. Münkerden nehyediyorlardı ve adaletle davranmanın öncüleriydiler. Adaletin temsilcileriydiler. Kıstla, adaletle davranırlardı. Hakem müessesesinin sahipleriydiler. İnsanları hidayet yoluna alıyorlardı, hidayete erdiriyorlardı. Hazreti, demek ki Hazreti Musa'nın kavminde hidayeti dört başı mamur olarak yaşayanlar,
Yani iradelerini de Allah'a teslim edenler vardı. Rabbaniyun'un muhtevasına baktığımız zaman münkerden nehyeden, emri bil maruf yapan ve adaletle insanların arasında adaletle adaleti dağıtan insanlardı. Tevrat'taki Allah'ın kaideleriyle emrediyorlardı. Tevrat'taki kaideler, İncil'deki kaideler, İncil'deki kaideler, Kur'an-ı Kerim'deki kaideler, aynı kaideler Hazreti İbrahim'in kitabında da yazılı. Aynı kaideler Hazreti Nuh'un kitabında da yazılı. Allah Teala bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde. Diyor ki hani o zaman ki biz bütün nebilerden misak almıştık. O zaman onlara dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Hepinizden sonra. O Resulümüze yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Misak veriyor musunuz? Ve bu ağır misaki dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Onlar da dediler ki evet, ikrar ediyoruz. Misak veriyoruz ve ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Bütün nebilerden misak almış Allah Teala. İşte o misakin ötesinde bütün nebilerle aynı ahdleşmeyi yaptı Allah Teala. Allah'ın ahdi bütün nebilerden ruhlarını, beşlerini, nefslerini Allah'a teslim etmeleri istikametindeydi. Ama bütün nebilere de vasiyeti var. Bu teslimler gerçekleştikten sonra otomatik olarak tahakkuk edecek olan bir hususu da Allah Teala ahdinin içine almıyor. Çünkü ahdi ahd bir yemin adıdır. Bu yemin insanların Allah'a verdiği yeminlerle bağlıdır. Ama Allah Teala'nın vasiyeti yeminlerin de ötesine geçer. Ama bunun için Allah Teala bir ahd, yemin, misak almamış bizden. Çünkü bu işlem otomatik olarak gerçekleşir. Herkesin iradesi nefsini teslim ettikten sonraki mertebede ne zaman kişi irşada ulaşırsa iradenin teslimi için kişi hazırdır ve iradesini de Allah'a teslim eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaştırmasını hep bütün gönlümüzle dileriz. Bütün devirlerde Allah'ın emirlerini sizin gibi yerine getirenler vardı ve getirmeyenler vardı. Her devirde yerine getirmeyenler, yerine getirenlerin 10 katından mutlaka fazlaydı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her devirde Allah'ın dostları azınlığı temsil etmişlerdir. Her devirde çileler çekmişlerdir. Ama kurtulanlar da sadece onlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakıyorsunuz 1 milyar insandan oluşan bir İslam alemin, 1 milyar olduğu söyleniyor kalın çizgilerle rakamın, İslam aleminde yaşayanlar da kendilerini
kurtulmuş kabul ediyorlar. Ama kurtuluş reçetesine baktığınız zaman 5 tane şartını görüyorsunuz İslam'ın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama hidayet yok. Hani hidayet rehberiydi Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim hidayet rehberi, tamam. Çünkü hidayetin bütün şartlarını koymuş Allah-u Teala. Hepsini de üzerimize farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edeceğimize dair bize farz kılmış Allah-u Teala. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeyi ahdiyle farz kılmış. İrademizi teslim etmeyi de bunların ötesinde vasiyet etmiş Allah-u Teala bize. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn ile karşı karşıyayız. İnsan için söz konusu olan şeye dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzellikler arasında yaşamak, Allah'ın ne kadar muhteşem bir nimeti diye düşünüyorum. Rehber elinizde Kur'an-ı Kerim, 7 tane safha yaşayacaksınız. Bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olanların hepsinin yaşadığı 7 tane safha. Daha evvelki peygamberlere ulaştığımız zaman, Hazreti Nuh zamanında da bir kısım insanların gene emri bil maruf yaptıklarını, münkerden nehyettiklerini görüyoruz. Hazreti İbrahim için de aynı şey söz konusu. İşte yanındakilerden, onun yetiştirdiklerinden Hazreti Lut gidiyor Lut kavmine ve rehberlik yapıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi dikkatle bakıyoruz. Neyi gördük? Hazreti Musa'nın kavminde Rabbaniyun var. Sahabenin yaşadığı hayatı yaşamışlar. Münkerden nehyediyorlar. İrfanla emrediyorlar. İnsanları hidayete erdiriyorlar. Ve kıst ile, adaletle davranıyorlar. Sahabe de aynı hüviyetin sahibiydi. Münkerden nehyediyordu. Marufla emrediyorlardı ve adaletle davranıyorlardı. Kendilerine tabi olanları hidayete erdiriyorlardı. Rabbaniyun da öyleydi. Kendilerine tabi olanları hidayete erdiriyorlardı. Bir asıl ifadesiyle hidayete ermelerine vesile teşkil ediyorlardı. Sahabe içinde, Rabbaniyun içinde Hazreti İsa'nın havarileri içinde aynı şey söz konusuydu. Havariler de Allah'a teslim olanlardı. Hem de iradelerini de Allah'a teslim edenlerdi. Yani başkalarının ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmelerini onlara rehber olarak gerçekleştirecek olanlardı. Gerçekleştirmeye vesile olanlardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ne görüyoruz? Sahabe
İslam'ın 7 safhasını yaşamış. Rabbaniyun yaşamış. Havariler yaşamış. Hazreti Nuh'a tabi olanlar, Hazreti İbrahim'e tabi olanlar hep yaşamışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlara bunları öğreten peygamberler hangi dinin mensuplarıydı? Hanif dininin mensuplarıydı. Yani İslam'dılar. Hanif dininin Arapça'da olan İslam hüviyetindeydiler hepsi. Evvela bütün peygamberler kendileri ruhlarını da, veçilerinden de, nefslerini de, iradelerini de daha öteye geçelim. Akıllarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Yani onlar, peygamberler, tasarruf altındaydılar. Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirlerdi. Allah'ın söylettiklerini konuşabilirlerdi. Kendiliklerinden konuşamazlar, kendilerinden bir şey yapamazlardı. Allah Teala bu hususu açıkça söylüyor. Onlar için diyor, hakkı hiyar, dilediğini yapma hakkı yoktur diyor. Biz neyi söyletirsek onu söyleyebilirler, neyi yaptırırsak onu yapabilirler. Bu sebeple diyor, sorumlulukları da yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse sahabeye bakıyoruz. Vardıkları nokta hepsinin aynı. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Münkerden nehyediyorlar. Ve marufla emrediyorlar. Sahabe de, havariler de, Rabbaniyun da aynı hüviyette. Ve bugün yaşamakta olan bu üç dinin temelinde aynı grup var. Aynı şeyleri yapan Allah'ın mürşitleri. Şimdi sahabeye bakıyoruz. O hedefe hepsi ulaşmışlar mı? Tabii Kur'an-ı Kerim son indirilen kitap olduğu için, hiçbir noktası değişmediği için bütün aradıklarımızı onda bulabiliyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemiş. Bakıyoruz Rad 20-21-22, Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak, misaklerini bozmazlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune suel hesap, kötü hesaptan, kaybettikleri derecelerin kazandıklarından fazla olmasından korkarlar. Ve yahşemne rabbihim, Rablerine huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigaye ve çerabbihim, onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını dileyenlerdir. Bunun iki manası var. Hem Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Kimmiş bunlar? Bu sabırla Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlarmış. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ulaştırmışlar mı bütün sahabe ruhlarını Allah'a, hidayet ermişler mi? Elbette. Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul olmak için Allah'a yöneldiler.
Allah'a kul oldular, kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Sonra 18. ayet-i kerimede diyor ki Allah Teala onlar hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Sonra ne diyor? Onların hidayete ermesi söz konusu ve sahabe için bu nokta önemli. Hidayete ermek. Peki kaç hidayet? 7 hidayet. Hepsi birinci hidayetin sahibi, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şimdi üçüncü hidayetten bahsediyoruz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üçüncü hidayetinde sahipleri. Ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Daimi zikrin sahibi oldular. Yani nefslerini de Allah'a teslim ettiler diyor. Ama biz bu ayetin birinci faslına hareket edelim. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Kimlerdi o Allah'a ruhlarını ulaştıranlar? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatını dileyenler, Allah'a ulaşmayı ve Allah'ı görmeyi dileyenler. Öyleyse hepsi madde bir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etme noktasına ulaştığına göre Rabbaniyun da, havariler de hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sondan, madem ki sonuncusu var, baştakilerin olmaması mümkün değil. Diğerleri için kalın çizgilerle yürüyoruz ama sahabe için her attıkları adımın garantisi var Kur'an-ı Kerim'de. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Bütün Rabbaniyun Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Bütün havariler Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. İkinci safa tabiiyet. Fetih onda Allah Teala diyor ki orada sana biat ettikleri zaman Habibim onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Sana biat etmek Allah'a biat etmek demektir. Öyleyse ikinci safhada kesin tabiiyet. Geliyoruz üçüncü safhaya, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar sahabenin. Tabiatıyla daha öteki kademeleri gerçekleştirebildiklerine göre bütün Rabbaniyun'un, bütün havarilerin hepsinin aynı hedefe erdikleri kesin. Daha ötesi var mı? Var. Sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah Teala diyor ki sahabe için onlar Hazreti Muhammed'e tabi olanlardır diyor. Sahabenin tarifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devrinde yaşayan onu görenlerdir değil. Sahabenin tarifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. İşte Ali İmran 20. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz vecimizi, şu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bitti. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hidayetin dördüncü safhası. Peki nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Nefsin Allah'a teslim edildiği nokta daimi zikir noktası. Zümer 18'de Allah Teala bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu, ulul elbab olduğunu söylüyor. Ediyor ki li ulul elbab yeskurullah kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarımız ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. E bütün sahabenin ulul elbab olduğu, daimi zikrin sahibi olduğu, yani nefslerindeki bütün afetleri yok ettikleri, aynel yakine ulaştıkları, yani nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Orada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Sahabe ondan sonraki safayı da yakalamış. İrşada ulaşmış hepsi. Ne diyor Allah Teala Hücurat Suresi'nin
7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize uysaydı, tabi olsaydı, onlara itaat etseydi, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta lanete bile, Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Öyleyse safaların basamaklardaki dizaynına bakalım. Üçüncü basamakta bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamağa ulaşmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. 14. basamaktalar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. 21. basamaktalar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamaktalar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. 27. basamaktalar. İrşada ulaşmışlar. 28. basamağın 4. kademesi. Ve bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Kesin mi? Kesin. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki, o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun, ister muhacirin, bütün sahabeye tabi olunmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki, benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde söylüyor, sahabeye tabi olunacağını ve hidayete erileceğini Kur'an-ı Kerim de kesinleştiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devirde tabiinin sahabeye tabi olacağını Kur'an-ı Kerim kesinleştiriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası iradenin Allah'a teslim noktası, 28. basamağın, son basamağın 5. kademesi. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bütün sahabe irşada, irşatla vazifeli kılınmış, tabiin de onlara tabi olmuş, irşat görevlerini bir hakkın gerçekleştirmişler. Daha evvel havariler, onlardan da evvel Rabbaniyun aynı şeyleri yapmışlar. Olay her açıdan aynı hüviyette. Bütün peygamberler hanifti, onlara tabi olanlar da hanifti, yani hepsi İslam idiler. Ve İslam'ın 7 safhasını da hem sahabe, hem havariler, hem Rabbaniyun hepsi yaşadılar. Ondan evvelki bütün peygamberler zamanında da peygamberlerin etrafında mutlaka bir irşat kitlesi oluştu ve bu hedeflere, iradelerin de teslim noktasına hepsi erdiler. İrfanla emrettiler, münkerden nehyettiler, hidayete ermelerine vesile oldular. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek
sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta el-müstakîm. Sırâta el-lezîne en'amte aleyhim. Gayr-ı mağdûbi aleyhim. Veled-dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. İslami ve tasavvufi konulardan tahakküm. Kod numarası 4.2.11.66. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle ve fuhuşla emrolunmak. Kimler emrolunuyor? Şeytanın adımlarına tabi olanlar. Biliniz ki tahakküm, şeytanın kumandası altında bir kişinin yapabileceği bir şeydir. Nefsin afetlerinin devreye girmesi hali. Yozlaşmanın bir işaretini taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ifrat ve tefrit arasındaki bir noktada olacaksınız. Birbirinize dost olmayı, en sıcak ilişkiler içinde bulunmayı, etrafınızdaki insanları sevmeyi usul haline getireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar hep bir gayretin içinde olmaları lazım gelenleriz. Yani boyutlarımızdan birisi şu dünya hayatını yaşarken çalışmaktır. Bir başkası da istirahat etmek, dinlenmek. Öyleyse ya çalışma halindesiniz ya da dinlenme halinde. Tahakküm müessesesini yerli yerine oturtabilmek için iki unsuru dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bir, emir ve kumanda mevkiinde olanlar. İki, emredilenler. Konu nazik bir hüviyet taşıyor. Allah Teala tarafından emir ve kumanda mevkiine getirilenlerin başkalarına zulmetmesi, kendisine verilen emir ve kumanda yetkisini nefsinin afetleri istikametinde kullanılması onu Allah'ın huzurunda küçültür. O kişi bundan sadece kaybeder. Nefsimiz sadece başkalarından üstün olmayı istemez. Daha ötesini de ister. Bunu onlara kabul ettirmemizi ister. Üstün olmakla yetinmez. Bunu onlara kabul ettirmeyi ve tasdik ettirmeyi ister. Onlardan davranışlar bekler. O davranışlar kendisinin üstün olduğunu ispat edecek bir hüviyet kazanmalıdır. Sevgili kardeşlerim, bu hüviyete dikkatle bakın. Şeytan insanları en çok bu noktadan yakalar. Hangi ekibin başına kim gelirse bir süre sonra korozyon, yozlaşma müessesesi başlıyor. Yetkili kılınan kişi başkalarından daha üstün bir pozisyondadır.
üstünlüğü ona Allah adına verilmiştir. Başkalarıyla birlikte bir ekip çalışması yapacaklar. Hizmet söz konusu olacaktır. Bir üretim faaliyetine iştirak edecektir. Veya herhangi bir konuda başkanlık edecektir. Başkanlık eden kişinin nefsi, kendisinin diğerlerinden üstün bir pozisyonda olduğunu bilmektedir. Yanlışlık burada başlar. Nasıl bir yanlışlık? Sadece bunun bir standart olduğu ona yetmez. Etrafındaki insanların kendisinden aşağıda olduğunun onlara ispat edilmesi gerekir gibi bir şeyler düşünmeye başlar kişi. Ve adım adım davranışları onları rahatsız eden, aşağılayan bir hüviyet kazanmaya başlar. İşte konunun problemi buradadır. Bu kişi nefsini devreye koymuştur. Nefsinin afetleri her an onun başkalarından üstün olduğunu şu veya bu hareketiyle ispat etmesini gerektirir. İblis nefsi bu istikamette çok güzel kullanmasını başarır. Ve artık o kişi için söz konusu olan şey bir üretim faaliyeti değildir. Sadece etrafındaki kişilere üstünlüğünü ispat etmek gayretidir. Nefsinin elinde kişi bir oyuncak olur. Etrafındaki insanlar tarafından sevilmez. Onun emrindeki kişiler onu sevmezler. O da yavaş yavaş bir sevgisizlik çemberi içerisinde etrafındakileri sevmemeye başlar. Onlar onun uşaklarıymış gibi, onlar onun köleleriymiş gibi davranmaya başlar. Ve nefsi bu pohpohlanmaya, üstün görünme eğilimine iyice teşne olur. Kişi her olayda üstünlüğünü kanıtlama gayreti içindedir. Nasıl yapacak bunu? Başkalarına, etrafındaki insanlara değer vermediğini, onlardan üstün olduğunu hep ispat etmek gayreti içinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerimi çok iyi düşünün, değerlendirin. Kaybedenler hep buradan kaybeder. Etrafınızdaki insanlar sizin düşmanlarınız değil, kardeşleriniz. Onlara üstünlüğünüzün ispat edilmesi gerekmiyor. Zaten Allah-u Teala sizi o üstün mevkiye koymuş. Onlara daha güzel hizmet vermeleri konusunda
yardım etmek dururken onları ezmek gayreti nereden kaynaklanıyor diye sordunuz mu hiç kendi kendinize? Arkasında sadece nefsinizin afetleri var. İşte o afetin adı, ortaya koyduğu sonuç, tahakküm adını alır. Siz Allah'ın emrinde bir şeylerin üretilmesi konusunda bir ekip başısınız. Böyle bir ekip başının fonksiyonu ne olmalıdır? Etrafındaki insanları bir sevgi çemberi içerisinde kucaklamak, onları bir sevgi birliği içerisinde, hem kendisiyle onlar arasındaki sevgi, hem de onların birbiriyle ilişkilerindeki sevgiyi her gün biraz daha arttırmaya çalışarak Allah yolundaki hizmetin bir zevk olduğunu onlara yaşatmak. Bütün ulul emirlerin temel gayreti mutlaka bu olmalıdır. Yapılması lazım gelen şey sizlerin onlara verdiğiniz emirler değildir. Yapılması lazım gelen şey Allah'ın emirlerini onlara iletmektir sadece. Ne zaman nefsiniz Allah'ın emirlerinin ötesinde bir şeyi onlara dikte etmeye, onları sizin nefsinizin talebine itaate zorlarsanız, bunun adı tahakküm olur. Ve bu korkunç yanlışlığın içine nasıl düştüğünüzü anlayamazsınız. İblis sizi böyle bir tuzağa her zaman sürüklemek gayretindedir. Bunu başardığını bizlere ulaşan birçok şeyden rahat rahat izlemek mümkün oluyor. Sevgili kardeşlerim,

ulaşan herhangi bir konudaki bir yanlışlığın düzeltilmesi talebi bizim size hakaret etmemize mi sebebiyet verir? Sizi aşağılamamıza mı sebebiyet verir? Böyle bir şeyle karşılaşan oldu mu şimdiye kadar içinizden? Ama bize böyle bir şey ulaştığı zaman sizinle konuşmak isteriz. Doğruları size anlatabilmek için nefsinizin sizi nerede yere vurduğunu size göstermek için, şeytanın size hangi noktada nasıl hakim olduğunu size göstermek için. Bir ulul emr, bir ekibin başındaki kişi, birçok ekiplerin başkanı olan kişi, nefsinin onu yanlış bir istikamete sürüklemesine hiçbir zaman müsaade etmemelidir. Nefsiniz en sinsi düşmanınızdır. Özellikle tahakküm konusunda. Bir süre sonra etrafınızdaki insanlardan gelecek olan bütün talepleri sırf nefsiniz istiyor diye geri çevirmeye başlarsınız. Onlar A demişlerse siz mutlaka B demek zorundaymışsınız gibi hep onların karşılarına engeller çıkartırsınız. Bir ispat, onların dediklerinin olmayacağı, sadece sizin söylediğinizin gerçekleşeceği konusunda iç dünyanın size bir ispatlar silsilesini kullandırır. Ve bunları yaparken gururunuz, başkaları tarafından saygı gören bir insan hüviyetine sizi sokmak için çabalar durur. Ama siz sevilen bir insan değilsiniz. Korkulan bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, korkan korktuğundan kaçar. Seven sevdiğine koşar. Öyle bir ulul emr olun ki, öyle bir çalışma grubu başkanı olun ki, orada siz etrafınızdaki insanlar tarafından el üstünde tutulan birisi olun. Öyle bir sevgi bağıyla size bağlansınlar ki, Allah'ın emrini yerine getirirken hiç kimse bundan gocunmasın. Sevgili kardeşlerim, o hizmeti yapan kardeşlerimiz ne kadar büyük fedakarlıklar içinde çalışıyorlar bilmiyor musunuz? Onlara bir köle gibi davranmak çok büyük bir yanlış değil mi? Kendi gözünüzde küçülmüyor musunuz? Sizden bir şeyler bize ulaştırıldı diye onlara kızmaya, onlardan intikam almaya çalışmak niye? Onlar söylemese biz bundan haberdar olmaz mıyız zannediyorsunuz? Ayrıca bu gayretiniz bizlerden bir şeyler saklamak gayreti değil mi? Yani sadece yanlışı yapmak, hatayı yapmak değil, hatayı örtmek için de bir gayret sarf etmek ve kim bunun karşısına çıkarsa ona düşman olmak. Ne kadar bencil düşünceler, ne kadar egonuzun, nefsinizin afetlerinin tesir altındasınız. Tahakkümün sonu ne olur? Tahakküm, etrafınızdaki insanları birer birer sizden uzaklaştırır. O insanlar sizden kaçmaya başlarlar.

sizinle beraber olmaktan kaçan insanlar, etrafınızdaki insanların azaldığını görüyorsanız, büyük bir hatanın içindesiniz. Nefsinizin zebunu olmuşsunuz, eseri olmuşsunuz. Arkasında işte bu var, tahakküm. Allah'ın, sadece Allah'ın emirlerini onlara yaptıracak yerde, o emirlere nefsinizin afetlerinin onlara zorla yaptırılmasını emrettiği şeyleri onlara dikte ediyorsunuz. O zaman Allah'ın size verdiği yetkiyi kötüye kullanmış olmuyor musunuz? O kardeşlerimize, o fedakar kardeşlerimize ne kadar değer verdiğimizi bilmiyor musunuz? Yoksa onları kıskanıyor musunuz? Neden bütün davranışlarınız hep negatifi yansıtıyor? Neden insanlar sizi sevmiyorlar? Hala anlamıyor musunuz? Siz o zaman Allah yolunda hizmet eden birisi değilsiniz. Hizmeti bilerek, isteyerek aksatan bir hüviyete giriyorsunuz. O insanlar hangi dar şartların içinde, hangi sıkıntılar içerisinde Allah için hizmete koşuyorlar? Bu sizi hiç alakadar etmiyor mu? Onların kalplerini kırarken, onları ezerken hiç kalbiniz daralmıyor mu? Huzursuzluk hissetmiyor musunuz? Kalbiniz o kadar nasır bağlamış durumda mı? Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Siz oraya başkalarını ezmek için, onlara üstünlüğünüzü ispat etmek için nefsinizin afetlerini, gurur afetini, kibir afetini tatmin etmek için tayin olunmadınız. Orada intizam içinde bir güzelliği yaşamak ve etrafınızdaki size tabi olanlara, sizin emrinize itaat edeceklere yaşatmak için getirildiniz ve onlara dünyayı zindan ettiniz. Kendiniz mutlu musunuz? İç dünyanıza dikkatle bakın. Mutlu musunuz? Ne zaman anlayacaksınız Allah-u Teala'nın size verdiği vazifenin mukaddes bir vazife olduğunu, kutsi bir vazife olduğunu? Ne zaman yaşayacaksınız sadece Allah için çalışmanın o müstesna heyecanını, huzurunu? Hala anlamıyor musunuz neden huzursuz olduğunuzu? Nerede nefs varsa, nefsin afetleri varsa, orada şeytan vardır. Şeytan hem sizi, hem etrafınızdaki kişileri sadece huzursuz etmek ister. Kötüye kullanılan, başka insanlara üstünlük taslamak istikametinde kullanılan her yetki, o kişiyi Allah gözünde sadece aşağı indirir. Ben de fedakarca çalışıyorum ama kıymetim bilinmiyor mu diyorsunuz? Fedakarlığı ne olarak değerlendiriyorsunuz siz?
Yani zamanınızın bir kısmını orada o kardeşlerimizle beraber geçirmek mi bir fedakarlık? Onlara eziyet etmek mi? Onları yaşadıklarına pişman etmek mi? Ne zaman görevinizin etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek olduğunu, onların o sahabenin yaşadığı gönül ferahlığı içinde hizmetini sağlamakla vazifeli olduğunuzu ne zaman anlayacaksınız? Bu bir gönül meselesi sevgili kardeşlerim. Eğer siz bizi anlamıyorsanız biz ne kadar konuşsak boştur. Ulul emir olmak, başkalarına emretmek mevkiinde bulunmak bir sorumluluk işidir. Nefsinize dur diyebilmek, etrafınızdaki insanların sizden sadece huzur duyması, sizinle mutluluğu yaşamaları ve severek yapılan bir işin vücuda getireceği bereketli sonuçlar, bunlar hiç sizi alakadar etmiyor mu? Onları mutlaka ezilmesi lazım gelen sizin üstünlüğünüzün kanıtlanma, ispat edilme vasıtaları mı kabul ediyorsunuz? Onlara yazık ettiğiniz o bir tarafa, ama sevgili kardeşlerim, sizler kendinize zulmediyorsunuz. Ne uğruna? Onlardan üstün olduğunuzu onlara ispat uğruna. Neden? Zaten öylesiniz. Öyle olduğunuz için oraya getirildiniz. Bunu nefsinizin afetlerini devreye koyarak, onları ezerek nereye ulaştırmak istiyorsunuz? Allah'ın katında ne kadar küçüldüğünüzü anlamıyor musunuz? Bu sözlerim bütün ulul emirlere değil, bütün ekip başlarına değil, sevgili kardeşlerim. Onlar kendilerini bilirler. Tahakküm, Allah'ın mutlak olarak yasak ettiği bir müessesedir. Allah'ın emirlerini yerine getirirken nefsinizin emirlerini de onlara bunun bir tabii neticesiymiş gibi kabul ettirmek gayreti, bunun adı tahakkümdür. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek için oradasınız. Davranış biçimlerinizin başkalarını rencide edici, küçük düşürücü, onlara huzursuzluk verici bir hüviyet taşımaması asıldır. Allah'ın emridir. Sevgiyle işlerin yürütülmesi, üretimin sağlanması söz konusudur. Öyleyse tahakkümü mutlaka devre dışında tutmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, bir ekip çalışması nasıl olmalıdır? İşi fizik sanatlarda üretenler, gıda maddeleri üretimini düşünelim. Ne yapılıyorsa, hangi konuda bir faaliyet söz konusuysa, ulul emirle emirde olanlar arasında tam bir ahenk oluşmalıdır. Bu ahengin sevgi platformunda oluşması asıldır.
bu ahenk nefret platformunda oluştuğu zaman devamlı olmaz. Kan kaybetmeye başlar ekip. O ekibin mensupları oraya başkalarını da davet etmek şöyle dursun, kendileri sizlerden kaçmak isteyeceklerdir. Ve etrafınızdaki insanların giderek size sevgisiz insanlar haline gelmesine sebebiyet verirsiniz. Oysa ki sevgili kardeşlerim, ne kadar uzaklaştığınızı anlamıyorsunuz. Allah'ın Kur'an emirlerinden, tasavvuftan, Allah'a yakınlıktan, sizlere şu kalbimdekileri anlatamamanın, sizleri aydınlatamamanın aczini yaşıyorum. Ama biz anlatmak mevkiindeyiz. Sizler anlamaları gerekenlersiniz. Ne ölçüde idrak dağarcığınıza bir şeyler girerse o kadar anlayacaksınız bizi. Sizlere hep şunu söylüyorum. Nerede, hangi mecliste olursanız olun, etrafınıza nefret dalgaları yaymayın. Sevgi dalgaları yayın. Allah'ın bir sevgilisi olduğunuz her halinizden belli olsun. Size iki türlü itaat edilir. Ya sevgi halisi içinde bir itaat, aman öyle bir davranış biçimi sergileyelim ki, öyle güzel görevimizi yapalım ki onun üzerimizdeki sevgisi azalmasın. Etrafınızdaki insanlar, ey ekip başları, size böyle bakıyorlarsa o zaman Allah'a layık bir ulul emirsiniz. Ulul emir etrafındaki insanlara kendi nefsinin istediklerini yaptırmak mevkiinde olan kişi değildir. Allah'ın emirlerini yaptırmak mecburiyetindedir. Ve de bunu hiçbir zaman zor kullanarak yapamaz. Ne zaman size böyle bir hüviyette bir ekip eşlik ederse, aman elimizden gelen bütün gayreti gösterelim. Biz Allah için çalışıyoruz. Öyle bir çalışalım ki onun bizim üzerimizdeki sevgisi azalmasın. İşte böyle ekipleri istiyor Allah Teala. Eğer bir Allah yolunda gayretin sahibiyseniz, Allah için çalışıyorsanız, ürettiğiniz şeyin satılması ve Allah yolunda kazanılan kullanılabilmesi sizlerin gayretlerine bağımlıysa, iki türlü de sonuca ulaşabilirsiniz. Sizden nefret edilerek, onları zorla esir gibi çalıştırarak bir yerlere varabilirsiniz, bir şeyler üretebilirsiniz. Ne bereketini görürsünüz, ne hayrını görürsünüz. Yaraladığınız, kırdığınız kalplerde çabası sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve gelirsiniz bize sorarsanız, acaba ben neden sevilmiyorum, beni hiç sevmiyorlar? Elbette sevmezler. Siz kendinize sordunuz mu, siz onları seviyor musunuz? Yoksa onları sizin değersiz köleleriniz olarak mı düşünüyorsunuz?
kölelerin en kölesi biziz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Hayatımızı Allah yolunda seve seve hemen şu anda veririz. Neden kaynaklanıyor bu? Kalbimizdeki ona karşı olan sonsuz sevgiden kaynaklanıyor. Hayatımızın şu kadarcık değeri yoktur. Yanlış yapmayalım da Allah'ın bize karşı olan o muhteşem sevgisinde azalma olmasın. Bu güzelliğe dikkatle bakın. Siz etrafınızdaki insanları severseniz, onlar da sizi mutlaka severler. Onlara davranışlarınıza dikkat edin. Hasbelkader o mevkiye getirilmeniz sizi yozlaştırıyorsa, arkasında tahakküm vardır. Her geçen gün daha sinirli, asabi bir kişiliğiniz oluşuyorsa, etrafınızdaki insanlar da size karşı bir sevgi, devamlı artan bir sevgi söz konusu değilse, hele hele devamlı eksiliyorsa bu, sevginin yerini size karşı nefret almışsa, insanlar sizinle beraber hizmet ederken bundan sadece sıkıntı duyuyorlarsa, huzursuzluk duyuyorlarsa, siz etrafınıza onlara vazife yaptıracağım diye sadece işkence eden bir insan haline gelmişseniz, o zaman Allah yolunda hangi hizmeti yaptığınızı zannediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, göreviniz etrafınızdaki insanları mutlu kılarak, sevgi bazında onları daha çok üretecek bir hüviyete ulaştırmak. Zorla bunu yaptıramazsınız. Onlara kötü davranarak, kelimelere dökülmeyen bir hakaret anlamında onları küçülterek, davranışlarınızla onları ezerek bir yere varamazsınız. Hiç kimse bundan müstani değildir. Bunun dışında kalmaz. Allah'ın kanunları herkeste çalışır. Bu kanunun birinci maddesi sevmektir. Sevilmek, sevmenin neticesinde size geri dönecektir. Onları sevebilirseniz, o zaman bir hedefe gidersiniz. Burada ifratla tefriti yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Bir ulul emr, Allah'ın verdiği emirleri tebliğ ederken emri yerine getirip getirilmediğini kontrol ederken, üretimin her safhasında bir gözlemci olarak, emredici unsur olarak onların başlarında elindeki kırbaçla dolaşan bir esir tüccarı gibi bir davranışın sahibi olursa, bu bir başarı değildir. Zaten sonuç çözülmedir. Sevgili kardeşlerim, hepinize tavsiyemiz var. Çok zikredin. Zikir mutlak olarak sizi nefsinize tabi olmaktan koruyacak olan bir müessesedir.
yaptırmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emrettiğidir. Sizin nefsinizin onlara dikte ettirmek istediği, zorla yaptırmak istediği şey değildir. Buradan bakıldığı zaman insanların arasındaki ilişkilerin Allah-u Teala'nın istediği boyutu kazanabilmesi sadece temelinde sevgi olan bir davranış biçimleri dizisinin tabii neticesidir. Bir başka alternatif yok sevgili kardeşlerim. Nefretle, korku ile, zorla bu yolda başarı sağlanamaz. Allah'ın yolunda. Burada karşılıksız hizmet vardır. Sevgi yoksa hizmet yürümez. Her gün etrafınızdaki insanların sayısı azalır. Neden böyle oldu diye bize sormayın. Arkasında sadece sizin kör nefsiniz var. O nefs sizi her zaman alaşağı eder. Allah'ın size karşı olan sevgisini her gün biraz daha sadece azaltır. Hem emek sahipleri, hem her grubun başındakiler, hepiniz Allah'ın yolunda hizmet ediyorsunuz. Bu hizmette söz konusu olan şey sevgiyle hedeflere yürümektir. Davranışlarınızın en ince detaylarına kadar girip de her saniye ne yapmanız gerektiği konusunda sizlere uzun uzun sözler söylemek gerekmez. Kalın çizgilerle sevgi kelimesi bütün kapıları açan bir anahtar olarak çıkıyor karşımıza. Onları her işlerini kontrol edip bir kısım şeylerden onları men etmek suretiyle bir yerlere gideceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Engellemek değil, teşvik etmekle mükellefsiniz. İnsanları gönül rızasıyla, sevgiyle, Allah yolunda daha rasyonel bir çalışmaya ulaştırmak. Konunun temelinde bu var. Sevgi. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'ın emrini yaptırırken o emrin ötesinde üstünlüğünüzü ispat etmek sadedinde onlara nefsinizin afetleri doğrultusunda yapmak mecburiyetinde olmadığı şeyleri önerirseniz, emrederseniz bu ifrattır. Haddi aşmaktır. Böyle bir dizaynda görevinizi size itibar sağlayacak olan bir açıdan
kilitlemiş oluyorsunuz. Allah'ın sevgisinin kilitlendiği bir noktadasınız. Bir süre sonra sevgi azalmaya başlar. Allah'ın size karşı olan sevgisi. Neden? Neden kendinize bu zulmü yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu sadece etrafınıza zulmetmek değildir. Her zulmeden kendisine zulmeder. Zulmün ölçüsü nedir? Derecat kaybetmek. Kime bir kötülük yaparsanız, söylediğim standartlarda nefsinizin afetleri sebebiyle kime karşı zor kullanırsanız, sadece nefsiniz istiyor diye onlara mecbur olmadıkları şeyleri yaptırmaya kalkarsanız, sizi saysınlar diye, sizin üstünlüğünüzü kabul etsinler diye, o zaman bu bir tahakkümdür. Allah'ın emirlerinin yanı başında nefsinizin emirleri giriyor devreye. Onları küçültmeye çalışıyorsunuz. Bunu da onları aşağılayarak, onlara kötü davranarak, onları yaşadıklarına pişman ederek yapıyorsunuz. İmkansızlıklar içinde nasıl sahabe gibi canla başla çalışan o tertemiz insanları yaşadıklarına pişman edecek seviyeye getirmek bir marifet mi zannediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet ederken sakın başkalarının kalbini kırmayın. Dikkat edin, bir defa daha söylüyorum, siz Allah'ın emrini vücuda getirmek için oradasınız. Nefsinizin emirlerini değil. Ne zaman Allah'ın emrinin ötesine taşarsanız, o noktada tahakküm devreye girmiştir. Tahakküm, ifratın temelidir. Tahakküm varsa ifrat vardır, haddi aşma vardır, israf vardır. Zamanın israfı, iradi yapının israfı söz konusudur. Onların iradeleri size hizmet etmek istikametinde artık çalışmaz. Size hizmet etmeyi istemezler. Sizden kaçmaya başlarlar. Etrafınızdaki insanların birer birer azaldığını hissedersiniz. O zaman kendinizi sorgulayın. Neden? Arkasında yatan bir tek sebep bulabilirsiniz. Tahakküm. Nefsinizin afetleri. Sevgili kardeşlerim, böyle bir standartta ulul emr huzursuz, etrafındaki insanlar da huzursuz, herkes sıkıntılı, hiç kimse mutlu değil ve üretim giderek düşüyor. Bir de en güzel ilişkiler içinde bir dizayn düşünüyorum. Herkese yapılacak işin
sevgisi içirilmiş durumda. Herkes Allah yolundaki hizmetten büyük bir zevk alıyor. Evlerinde yaşayamadıkları bir büyük zevki orada yaşıyorlar, bir kardeşlik havası içerisinde. Ulul emirleri tarafından sevilen insanlar, bu sevginin ışığında en büyük gayretle, en büyük üretimi gerçekleştirebilenler. Bunun arkasında sadece sevgi var. Onları sevgiyle yönetmek ve Allah'ın güzelliklerine doğru yöneltmek, yönlendirmek sevginin bayrağı altında. Öbür taraftan sevilen bir ortamda Allah'ın emirlerini de yerine getirmekten, o konuda onlarla ilgilenmeden, bana onları sevmem emredildi, ben onları seviyorum, onlara müdahale etmemem lazım. Müdahale edersem belki nefsim devreye girer. Bu tarzında bir düşünceyle hizmetlerin yapılmaması noktasına gelirseniz, herkese bir tembellik, bir hizmet yapmama, hizmetten kaçma eğilimi görürseniz ve bu sizi hiç alakadar etmezse, bana verilen emir onları sevmek, ben onları seviyorum. İş yapmazlarsa yapmazlar. Bunu dediğiniz zaman tefrite girersiniz. Sizden beklenen hizmeti vermemiş olursunuz. Ne demiştik? Siz orada nefsinizin emirlerini onlara yaptırmak için bulunmuyorsunuz. Ama Allah'ın emirlerini yaptırmak için bulunuyorsunuz. Bunun için önünüzdeki engel onlara karşı asla Allah'ın emrinin ötesinde nefsinizin afetleriyle zorluk çıkarmamak, onları huzursuz etmemek. Allah'ın emrinin tebliği hiçbir zaman zor kullanılarak gerçekleştirilmez. İşte hüner oradadır. İştir kişinin aynası, lafa bakılmaz. Görünür kişinin rütbeyi aklı eserinde. Siz öyle bir ulul emir olmalısınız ki Allah'ın emrini onlara yaptırırken onlar size olan o büyük sevgilerinin içerisinde o hizmeti en güzel şekilde yapmanın isteği içinde büyük bir arzuyla çalışan insanlar olmalılar. Ne zaman onları teşvik ederseniz, bir sevgi yumağı halinde onları kucaklarsanız, her zaman onları hissettirirseniz onlara olan sevginizi, o zaman muhakkak ki en güzele ulaşmış olacaksınız. İfratla tefritin arasındaki unsur budur. Allah'ın hizmetlerinin mutlaka gerçekleştirilmesi, zor kullanmadan, nefreti devreye almadan, nefsinizin afetlerini asla bir muhtevaya sokmadan, sevgiyle çalışan bir müesseseyi gerçekleştirmek, Allah'ın emrini, Allah'a ve size karşı olan sevgileri sebebiyle en güzel boyutlarda
onların içinden gelerek gerçekleştirmesi. İşte hedefiniz böyle bir sonuç olmalı sevgili kardeşlerim. Öyleyse tahakküme sakın kapılarınızı aralamayın. Tahakküme geçit vermeyin. Çalışan kardeşlerimiz ulul emirlerini çok sevsinler. Ulul emirler onları çok sevsinler. Her geçen gün sizden birbirinizi ne kadar sevdiğinize dair bir şeyler duymak istiyoruz. O hizmetin size mutluluk verdiği anları bize de iletmenizi istiyoruz. Bundan büyük mutluluk duyacağımızı bilmenizi istiyoruz. Unutmayın ki Allah hepinizi çok seviyor. Neden onun sevgisini azaltacak yanlışlarda ısrar ediyorsunuz? Allah-u Teala'nın yolunda en güzeli yansıtan, en verimli insanlar olmalısınız. Birbirinizi sevgiyle kucaklamalı, her davranışınızdan etrafınızdaki insanlara karşı sevgi fışkırmalı. Her biriniz bir sevgi merkezi olmalısınız. Ve böyle bir Allah yolunda hizmet söz konusu olmalı. Sevgili kardeşlerim, tahakküme sakın geçit vermeyin. Allah'ın sizi daha çok sevmesi böyle yapmanıza bağlı. İnsanları severseniz, onların da sizi sevmesiyle ne kadar büyük mutlulukları yaşayacağınızı görebilirsiniz. Bunu yaşadıkça daha güzele yönelirsiniz. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Karşılıklı bir sevgi halesi içinde en güzel hizmeti vermek. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi insanın mutluluğunun temelidir. Sevgi yoksa mutlu olamazsınız. Mutluluk bir insanın iç dünyasındaki kavgayı bitirmesidir. Nefsiyle ruhu arasındaki. Mutluluk bir insanın dış dünyasında kavgayı bitirmesidir. Etrafındaki insanlarla da diğer insanlarla kendi arasındaki kavgayı bitirmesidir. İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek, Allah'ın emirlerini eksiksiz yerine getirmesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sevdiği insanlar vardır. Çok sevdiği insanlar vardır. En çok sevdikleri vardır. Bir de Allah'ın gene sevdiği ama Allah'a karşı emirleri yerine getirmedikleri için cehenneme gitmek mecburiyetinde kalan insanlar vardır. Cennete girecek olanlar da 7 safa bir muhteva gösterirler. Cehenneme gidecek olanlar da 7 safa. Nasıl cennetler kareye doğru dizilmişlerse, birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennet. Cehennemler de zemin kattan aşağıya doğru birinci kat cehennem, ikinci kat cehennem, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cehennemler olarak Allah-u Teala tarafından dizayn edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bütün insanların cennete girmesini ister. Ve Kur'an-ı Kerim'ini ondan evvel indirdiği Tevrat'ı, affedersin İncil'i, ondan evvel indirdiği Tevrat'ı, ondan evvel de diğer peygamberlerin indirdiği diğer mukaddes kitapları hep bu dizayn üzerine vücuda getirmiştir. Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı ister. Önce Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir mutluluk söz konusudur. Dileyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutsuzluğun kapısını kapatmıştır. Mutluluğa açılan giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. O giriş kapısından mutluluk dünyasına girmiştir. Giriş bir dilektir. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Yani Allah'a münib olmak. Ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemek. Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden ol da. Olma. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. Ve namaz kıl. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar.
İşte mutlulukla mutsuzluğu birbirinden ayıran duvar budur. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek bu taraf mutluluğu ifade eder. Dileyen sağ tarafa geçer. Dilemeyen sol tarafta kalır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tek dileğiniz sizi dilediğiniz anda birinci kat cennete ulaştırır. Sonra Allah Teala size mürşidinizi gösterecektir. Mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Çünkü mürşit ihtiyacını ta kalbinizde hissedeceksiniz. Mutlaka benim ruhumun Allah'a ulaşması için benim kendisine tabi olmam gereken birisi bu dünya üzerinde bir mürşit yaşamaktadır diye düşüneceksiniz. Ve sizin ulaşabileceğiniz bir yerde bir mürşit veya bir mürşit vekili mutlaka vardır, mutlak olarak. İşte ona ulaşacaksınız. Allah Teala her tarafta böyle insanları bulundurur. Hiçbir kariye, yani insanların toplandığı yer olmaz ki Allah oraya en azından ilk tövbeyi insanların yapabileceği ilk kişiyi vazifeli kılmış olarak göndermesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde en çok dikkat etmeniz lazım gelen şey Allah'la sizin aranızdaki ilişkidir. Allah sizden ne ister? Bunun karşılığını verin. Allah Teala sizden bir insan olarak yarattığı vakasına dayalı olarak sizin sadece mutlu olmanızı ister. Etrafındaki bütün insanlar da insan olarak yaratılmışlardır. Onların da mutlu olmasını ister. Ama bir küçücük problemimiz var sevgili kardeşlerim. İnsan kainatta Allah'ın yarattığı en üstün mahluk olması sıfatıyla serbest iradeyle yaratılmıştır. İradesini tamamen %100 kullanmak hakkı verilmiştir kendisine. Bu kullandığı iradeyle insan cenneti seçer. Bu kullandığı iradeyle insan cehennemi seçer. Cehennemi seçmenin başında cehalet gelir. Biz Allah'tan bu ilmi alıp da sizlere ulaştırdığımız güne kadar insanlar İslam'ın beş şartını yaşayarak cennete girebileceklerini zannediyorlardı. Sevgili kardeşlerim, söylemeyi konuşun. Eğer bize tabi olmadan evvel siz İslam'ın beş şartını yerine getiriyordu iseniz, cennete gideceğinden biraz cehennemde hafif tertip kavrulduktan sonra cennete gireceğinizden emin değil miydiniz? Öyle miydi, değil miydi? Eğer Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, sizler hala öyle zannedecektiniz. Bir ömür boyu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, fasit dairesinin içinde devamlı dönecektiniz. Hepsini yapacaktınız. Ve de ben mutlaka İslam'ın beş şartıyla insanlar cehennemde bir süre kaldıktan sonra günahlarımın olmaması mümkün değil. Onun için mutlaka cehenneme gideceğim, bir süre kalacağım orada. O günahlarımı ödedikten sonra da Allah beni hop oradan alacak,
cennetine atacak. Böyle zannetmiyor muydunuz? Ama Allah Teala bize Kur'an öğretti. Biz de sizlere aktardık. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizler Kur'an'ı biliyorsunuz. Kur'an'ı biliyorsunuz ve cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının mümkün olmadığını gördünüz. Kişi eğer bir cehennemlik olarak cehenneme gitmişse onun girişi ayrı bir yerdendir. Kişi bir cennetlik kişi ise işte o uçarak cehennemin içine girer ama cehennem onun için bir madde, ona tesir edebilecek bir hüviyette bir vasıf taşımaz. O kişi 12 metre yüksekliğindeki o şeffaf duvardan uçarak geçer, duvar ona engel olmaz. Çünkü o duvar onun yapısına göre madde değildir. Sadece bir görüntüdür. O duvarın sol tarafında bir kapı vardır. Cehenneme girecek olanlar o kapıya ulaştırılır. Kapı yerden yükseltilir. Ve yükseltilen kapıdan burnu yere mutlaka sürtünerek, burnu yerde yara olarak, burnunun derileri yere sürtünerek o kişi cehenneme alınır. Cennetlikler tamamen cehennemi gezdikten sonra cehennemin dış kesiminde avlusunda bekleyen, oturarak bekleyen cehennemlikler, bu burunları yere sürtünerek girdikleri cehennemin bahçesinden cehenneme alınırlar. Çeşitli işkencelere tabi tutulurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala isteseydi insanları serbest iradeyle yaratmazdı. Hepimiz birer robot olurduk. Allah ne isterse bize yaptırırdı. Böyle söylediğimiz için peki Allah Teala'nın iradesine tabi olanlar ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler, onlar da bir robot değil mi? Sevgili kardeşlerim, böyle robotluk dostlar başına. Gerçekten bu iradenin teslimi olayından sonra bir insanın Allah-u Teala'nın emirlerini devamlı yerine getirmesi söz konusu olur. Her an sorar ve aldığı cevaba uygun olarak hareket eder. Artık onun tesbihi söz konusudur. Eskiden adı zikirdi. O kişiyi zikrediyordu. Allah'ın adını kendi iradesiyle tekrar ediyordu. Ve böylece daimi zikre ulaşmıştı, zikri daime ulaşmıştı. İşte o noktaya gelinceye kadar kişi evvela Allah'a ulaşmayı dilemişti. 13. basamakta mürşidine ulaştırmıştı Allah Teala onu. Tabiyetini gerçekleştirmişti. Ruhu vücudundan ayrılmıştı. O ruh 14. basamakta birinci gök katına ulaşmıştı diğer ruhlarla beraber. İkinci gök katına ulaştığı zaman 15. kademede oldu.
16. kademede üçüncü, sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaştı. 21. basamakta Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Yok olması 22. basamağı ifade eder. Ne oldu? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kat cennetin sahibi oldu.

Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennete sahiptir. Ve Allah Teala tarafından bunlar bütün insanlara bir hibe olarak verilmiştir. Karşılıksız Allah'ın hediyesi. Karşılığı yok. Sizin sadece böyle bir dilekte bulunmanız, ey Yüce Allah'ım, kalpten bir dilek. Ben de senin ermiş evliyaların nasıl sana ermişlerse, ben de onlar gibi sana ulaşmak istiyorum. Ne olur beni de sana ulaştır. Böyle diyen bir kişiye Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer talebi kalptense Allah Teala onu en iyi bilendir. Böyle kalpten bir talebin sahibi olan insanı Allah Teala o talebine uygun olarak mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Kaldı ki Allah Teala ömrü tayin edendir. Dediğine bu imkanı verir. Gene kaldı ki bu kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Cennetin birinci katının sahibi olmuştur. Tabiyet onun ikinci kat cennete ulaşmasını temin eder. Ve ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaştırılması, bir defa daha tekrar ediyorum, o kişi tarafından değil, Allah tarafından Allah'a ulaştırılması, o kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın ifadesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Ne yaparmış Allah Teala? Mutlaka kendisine ulaştırırmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ne söylemişse mutlak olarak yerine getirir. Şimdi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Ve Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve uzdifetil cenneti lil muttakine gayri vaid. Ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ vâ tuâdûne. İşte size vaat edilen şey budur. Bu cennettir. Likülli evvâbin hafîs. Bütün evvâb olanlar için, yani ruhlarını meâba, Allah'ın zatına ulaştırıp da Allah'ın zatında ruhları yok olanlar için ve hafiz olanlar için de diyor Allah Teala. Hafiz ondan bir evvelki kademedir. Bir insanın mürşidine tabi olarak devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesi ve o kişinin muhafaza altına alınması, bir muhafızla muhafaza altına alınması olayı. Bu muhafız onu kötülüklerden korur. Bu muhafızın var olması sebebiyle Allah Teala'nın koruyucu kalkanı hüküm ifade eder. Şeytan böyle bir insana, başın üzerine devrin imamının ruhu eskiden yok iken yeni gelen bir insana ruhunu ulaştırana kadar Allah'a öyle bir muhafızlık görevi yapar ki o vücuda şeytanın hiçbir şekilde ne fikir platformunda ne fizik platformunda tesir etmesi mümkün.

değildir. Benim sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere ne kadar büyük bir nimet verdiğini fark ediyor muyuz? Yetmez. Bu söylediğimiz şey husus, Allah Teala'nın mutlaka yerine getireceğini garanti ettiği husus, bizi üçüncü kat cennete alır. Dünya mutluluğunun yarısını temin eder bize. Çünkü nefsimizin kalbinin %51'i afetlerle doluyken fazıllarla dolmuştur. %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuruyla, salavat nurunun taşıdığı bu nurlarla nefsimizin kalbi %51 nura ulaşmıştır. Kalbin, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurdur. İşte bu kişi böyle olduğu için dünya mutluluğunun %51'ini yaşamak imkanının sahibi olmuştur. Nefsinin kalbindeki karanlıklar sebebiyle hala bir takım yanlışlar yapacaktır ve bu yanlışlıklar sebebiyle üzülecektir. Ama bu yarıdan daha az olacaktır. Hadi bakalım şimdi bu kişi ne karşılığı ne satın almıştır, ne yapmıştır? Ne yapmıştır? Sadece bir dilekte bulunmuştur Allah Teala, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Eğer bu dilek kalptense Allah Teala'nın onu kabul etmemesi mümkün değildir. Bir kişi düşünün, aklınıza gelen bütün kötülükleri işlemiş olsun. A kadar negatif derece kazansın. Allah Teala bu kişinin günahlarını örtüyor. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle sadece ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Bir tek dilek karşılığında 7-8 aylık bir ömür o kişi için söz konusuysa, o kişiyi Allah-u Teala mutlaka ruhen kendisine ulaştırıyor. Ve nefsinin kalbini bu noktaya kadar %51 nurlarla dolduruyor. Yani o kişi %51 dünya mutluluğunun sahibi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha önemlisi, sonsuza kadar bir insanın kalacağı cennet veya cehennem burada kesin bir ayrılıkla birbirinden ayrılıyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi. Öyleyse olay ne? Olay açık ve kesin. Kişi sadece bir tek şey yapmış, Allah-u Teala'nın kendisine emrettiği, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiş, yaptığı da hepsi bu kadar sevgili kardeşler. Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemiş. Dilerse ne olmuş? Allah sözünü tutmuş. İşte Rahat Suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlar var ya diyor Allah Teala, onlardan her kim o dalalette olanlardan, Allah'ın bıraktığı o kişilerden her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah diyor onları mutlaka kendisine ulaştırır. Her halükarda kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Ve ne demiştik? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için bu kişi dünya mutluluğunun %51'ini, yarısını mutlaka ömrü boyunca yaşayacaktır. Mutsuz olmayacaktır. Daimi zikre ulaşan bir kişi kadar mutlu da olmayacaktır. Ama mutluluğun, dünya hayattaki mutluluğun yarısını mutlaka yaşayacaktır. Ve de bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olduğu için kıyametten sonra gideceği yer cennettir. Üçüncü kat cennettir hem de. Bu hedefi bu kişinin ne ulaştırdı? Kim ulaştırdı? Allah ulaştırdı. Ne yaptı da ulaştırdı? Bir dileğin sahibi oldu. Öylesine güzel dizayn etmiş ki sevgili kardeşlerim Allah-u Teala. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi, mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman Allah-u Teala onun kazandığı dereceleri ikiye katlıyor. Yani ne yapıyor? Onların günahlarını sevaba çeviriyor. Kişinin cennete girebilmesi Allah-u Teala tarafından şarta bağlanmış. Kişinin sevapları günahlarını aşması lazım ki Allah-u Teala onu cennetine alsın. Ya günahlar fazla, kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennem, ya da sevaplar fazla, kişinin gideceği yer cennet. Cehenneme gidip de bir süre orada kalıp ondan sonra cehennemden çıkmak, hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun zor olan tarafı bundan sonra başlar. Bu kadar kolayca Allah-u Teala'nın her türlü kolaylığı göstererek kendisine ruhunu ulaştırdığı kişiye üçüncü kat cenneti vermesi, dünya mutluluğunun yarısını vermesinin yanı başında yeni bir olguyla karşılaşıyoruz. Acaba bir insan bundan sonra hangi teslim yapacaktır? Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne yapmıştır? Günde yaklaşık 3 saat zikirle bu kişi bu işi başarmıştır. 3 saat veya 4 saat veya 3 saatten biraz az. Ama bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi dik yokuşu aşmak istikametinde kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu dik yokuş çok az kişi tarafından aşılır. Aşabilen insansa daveti de daimi zikre ulaşacaktır. Kim o dik yokuşu aşarsa zikrine evvela günün yarısından öteye çıkarır. Burada kişi artık zahit olmuştur. Pozitif zühdün sahibidir. Bundan sonra da zikrini daimi zikre ulaştıracaktır. 18 saat zikirle fizik vücudunu Allah'a teslim etmek gerçek anlamda bir dik yokuştur. Hele bundan evvel alınan mükafatlarla sarf edilen gayreti karşılıklaştırdığımız zaman kişi ruhunu Allah'a teslim etmek üzere hiçbir gayret sarf etmemiştir. Allah ona o zevki vermiştir. Onun için zikir yapmak bir zevk olmuştur. Onun için namaz kılmak bir zevk olmuştur. Onun için oruç tutmak açlığın hissedilmediği bir devreyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan her istikamette Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde hedeflere ulaşmıştır.
Öyleyse nasıl bir dünya sevgili kardeşlerim? Allah Teala bir insana bir tek dilek karşılığı üçüncü kat cenneti veriyor. Dünya mutluluğunun yarısını teslim ediyor. Ama ondan sonra hani bir tabir vardır ya, kök söktürüyor diye. Ondan sonra o kişinin hayatının gerçek anlamda fedakarlık göstermesi lazım gelen bir dik yokuşa ulaşması söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah sizi çok seviyor. Ve de gayretlerinizi mükafatsız bırakmak gibi bir niyeti hiçbir zaman olmayacaktır. O anında sistemini öyle bir kurmuştur ki kiramen katibe melekleri bütün hayatınızı her saniye müşahede ederler. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Boş yok. Her saniye, mesela zikir yapan bir insan, her saniye zikri bitene kadar derecat kazanır. Namaz kılan bir insan, derecat kazanır. Başkalarına iyilik yapan bir insan, başkaları için fedakarlıkta bulunan bir insan, bunlar hep derecat kazanırlar. Başkalarına kötülük edenler de derecat kaybederler. Dikkat edin, şöyle bir düşünceyi sakın aklınıza getirmeyin. Ben şu anda, evet, namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, zikir yapmıyorum, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorum. Ama şu anda zaten bir öğle vakti olduğunu düşünüyorum. Öğle vakti oldu ve ben namazımı kıldığım için şu anda namaz kılmıyorum. Çünkü namazımı gerçekleştirmişim. Ramazan da değil, oruç da tutmuyorum. Ama eğer bunlar olsaydı Allah-u Teala biliyor ki ben orucumu da tutacaktım. Namazımı da kılacaktım. Şu anda namaz vakti olsaydı ben namazımı kılıyor olacaktım şimdi. Ve zekatımı zaten veriyorum. Hacca da gittim. Ve hamdolsun kelime-i şehadette getirdim. Öyleyse ben İslam'ın beş şartını yerine getirdiğime göre mutlaka cennete gideceğim diyor kişi. Ama bilmiyor ki Allah'a münaki olmayı dilemezse amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Hangi insanlar bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar edenler. Böyle bir şey yok diyenler. İnkar ettiklerine göre onu gerçekleştirmeleri mümkün değil. Elbette inkar ettikleri bir şey yapmaları söz konusu değil. Ama böyle insanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah Teala. Ne oldu? Kişinin amelleri boşa gitti. O kişinin gideceği yer, amelleri boşa gittiği için cehennemdir sevgili kardeşlerim. Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden mutlak olarak fazla, çünkü amelleri boşa gitmiş. Bizi cennete götürecek olan şey asıl amellerimizdir. Onun dışında kazandığımız dereceler devede kulaktır. Öbür taraftan bir başkası da ömrü boyunca hiç Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmemiş. Bir gün ona demişler ki, yahu demişler sen Allah'a ulaşmayı dile, mutlaka paçayı kurtarırsın, Allah-u Teala seni cennetine alır. Ya demiş, böyle saçmalık olur mu? Demişler ki sen dile, görürsün neticeyi.
ayetleri kendisine anlatınca akla yatmış ki olabiliyor. O da Allah-u Teala'dan ya Rabbi demiş, ben ruhumu sana hayattayken ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir dilekte bulunmuş. Bulunduğu anda bütün günahları örtülmüş. Yani böyle bir ayet-i kerime mi var? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler sonra günahları örtülür diye. Elbette var. Allah Teala açık bir şekilde onu söylüyor. Diyor ki, ey amel olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin. Ve günahlarınızı örtüsün. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, o kişi amel ve iman sahibi ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala, Allah size Furkanlar versin. Ama sonraki cümleye bakın, iki kelimeye ve Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Ne olur günahlar örtülürse? Günah tarafı sıfır. Sevap tarafında mutlaka derece var. Bu kişinin gideceği yer cennet. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte terazinin bir tarafında cennet saadeti, işte terazinin öbür tarafında dünya saadeti. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka nefsinin, kalbinin afetlerinin yarısı yok olacak. Dünya mutluluğunun yarısını da verecek Allah Teala ona. Üçüncü kat cennetin de sahibi kalacak. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bu Kur'an hakikatlerini ne yazık ki insanların çok azı biliyor. Bu hakikatler bilinmediği için dünya nüfusunun %90'dan fazlası, çok daha fazlası şu anda cehenneme doğru yol almakta. Ne yazık ki bizim ülkemizin insanının da çok büyük bir kısmı bu durumda. Dinlerini yaşadığını zanneden insanlar İslam'ın 5 şartını yaşıyorlar ve cennete gireceklerini zannediyorlar. Amelleri boşa gideceği için hiçbirisi cennete giremez, cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok dua ediyoruz ki o insanlar da Allah'ın doğrularını öğrensinler ve doğruları hayatlarına tatbik ederek cehennemden kurtulsunlar, dünya mutluluğunu yaşasınlar ve cennete girsinler. Yüce Rabbimizden bunları talep ederek sözlerimizi dualarımızla bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbeti yapmak üzere birlikte kıldı. Konumuz İslam nedir? İslam kainatın tek dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. İslam deyince Allah Teala neyi kastediyor? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki bu Kur'an'la sana indirdiklerimizi Kur'an'ı tamamlamakla tamamladık. Ve din olarak İslam'ı seçtik. İslam'dan razı olduk. Ama Allah Teala bunları söylüyor. Aynı zamanda da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki sen diyor veçhini, dini ayakta tutmak için hanif olarak dine ikame et. Ne diyor, ne diyor? Sen hanifsin diyor. Hazreti İbrahim'in dinidir diyor. Hanif dini, Hazreti İbrahim'in dinidir diyor. Babanız İbrahim'in dinidir. Öyleyse din açısından Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'nın da babasıdır. Hazreti İsa'nın da babasıdır. Ve ona tabi olanların da babasıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın de babasıdır. Ve ona tabi olanların da babasıdır. Öyleyse bir din koymuş Allah Teala ortaya. Ezelden ebede kadar bu dini hiç değiştirmiyor. İfadesine gelin dikkatle bakalım Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Habibim veçhini hanif olarak dine ikame et. Yani o dini hayatta tutmak için, hanif dinini ayakta tutmak için veçhini, fizik vücudunu devamlı çalıştır, gayret et. Hanif olarak bu işi yap. O hanif fıtratıyla yap ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ve kainatın kayyum olan dini işte bu dindir diyor. Ezeli ve ebedi dini bu dindir. Başka bir din yoktur demiş oluyor Allah Teala. Kainatın ezeli dini, ezelde de bu din vardı. Ebedi dini, kayyum olan din, kıyamete kadar devam edecek din gene bu dindir diyor. Evvel ve ahir bu dinden başka bir din hiç olmadı diyor. Ve şunu da söylüyor. Ve Allah'ın yaratmasında ne insanları hanif fıtratıyla yaratmasında ne de dini, hanif dininin dışında bir dine hiçbir zaman çevirmemek suretiyle dinde de bir değişiklik göremezsin diyor. Yani ezeli din ebediyete kadar devam edecektir. Bu din hanif dinidir. İnsanlar da ezelden ebede hep hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Kainatın tek dini ve tek fıtrat, hanif fıtratı. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır.
ve hani fıtratıyla yaşayacaklardır. Kıyamete kadar da bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılacaklardır. Ve Hazreti İbrahim'le Allah-u Teala arasında Kur'an-ı Kerim'de bir konuşma geçiyor. Diyor ki Hazreti İbrahim, yani diyor, bu kavimdeki insanların bir kısmı senin dinini, Hanif dinini yaşamıyorlar diye bütün kavmi yok edecek misin? Bütün kavmi mi yok edeceksin? Bu haksızlık olmuyor mu? Yüce Allah'ım diyor Hazreti İbrahim. Bu insanların yarısı diyor Hanif dinini yaşıyorlarsa o zaman onlara müsaade etmelisin, yaşamalılar, yok etmemelisin. Allah Teala diyor ki yarısını kabul ettim, göster diyor. Arıyorlar, yarısını bulamıyorlar. Yarısını arıyorlar, yarısında hiç Hanif dinini yaşayan yok. Hazreti İbrahim sayıyı devamlı azaltıyor. Bunlardan diyor 20 aile olsa o zaman onların hatırı için bütün kavmi kurtar, kabul ettim diyor Allah Teala. Ama 20 aile de bulamıyorlar. Devam ediyorlar araştırmaya. Yok. 10 aile olsun diyor. Allah Teala onu da kabul ediyor. Gene bulamıyorlar. Ve sonuç bu ifadenin geçtiği ayetlerdeki sonuç, sadece bir tek aile buluyorlar. Hazreti İbrahim devrinde neyin yaşandığını ispat eden ayet-i kerime olduğu için söylüyorum. Müslümanlardan diyor, Allah'a teslim eden olanlardan sadece bir tek aile tespit ettiler diyor. Ve Allah Teala o tek aile sebebiyle Hazreti İbrahim'in kavmini cezalandırmamış. Ama ifadeye dikkat edin. Müslümanlardan, Allah'a teslim olanlardan bir tek aile. Öyleyse Hanif dininin muhtevası bu ayette veriliyor. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı yaşıyor. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı yaşayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslam'dan razı oldum diyen Allah Teala ona diyor sen Hanif'sin. Ve biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratırız. Ve Hanif dininin dışında da hiçbir din yaratmadık. Yaratmayacağız da diyor. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dini ve Hazreti İbrahim'in dini birbirinden farklı iki din değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın İslam dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti İbrahim'in İslam dini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Hanif dini. Öyleyse ikisi de Hanif, ikisi de İslam. Hazreti İbrahim için de Allah Teala İslam kelimesini kullanıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için de kullanıyor. Hazreti İbrahim için de Hanif kelimesini kullanıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için de Hanif kelimesini kullanıyor. Dahası var mı? Evet var. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim diyor Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz şeriatı Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Sana da vahyetmek suretiyle size de diyor, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık. Müşriklere diyor o söylediğin Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun sözü ağır geldi diyor. Söylediğin şey ağır geldi. Söylediği şeyin de bu olduğunu kesinlikle başka bir ayette ifade ediyor Allah Teala.
şirkten kurtulma konusundaki söylediğin söz müşriklere ağır geldi diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki Allah dilediğini kendisine seçer ve o dilediklerinden kendisine seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Yani onları teslim alır. Allah Teala 4 defa teslim alıyor. Ruhu teslim alıyor. 22. basamak. Fizik vücudu teslim alıyor. 25. basamak. Nefsi teslim alıyor. 27. basamak. İradeyi teslim alıyor. 28. basamağın 5. kademesi. Allah teslim alıyor. Biz Allah'a sırasıyla ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi teslim ediyoruz. Yani her bir teslimde biraz daha İslam oluyoruz. Allah'a teslim olmuş. İslam'ın manası bu sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala diyorsa ki sizin için İslam'ı vücuda getirdim ve dini sizin için dini ikmal ettim. Ve sizler için İslam'dan razı oldum diyor. Yani Hazreti İbrahim zamanında İslam olan o tek aileyi hatırlayın. İslam olan tek aile. Allah'a teslim olan. Hazreti İbrahim de Hanif, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif. Hazreti İbrahim de İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İslam. Onlara tabi olanların da hepsi İslam. Sevgili kardeşlerim, peygamberlere dikkatle bakın. Etraflarında ne kadar az insan onlara tabi olmuş. Mesela bir Hazreti İsa toplarsanız eğer 12 kişiyle karşılaşıyorsunuz. 13.'sü fals çıkıyor. 13.'sü ihanet ediyor. Ve Hazreti İsa göğe alınıyor. Yaşasaydı bugün dünyada İslam'dan çok daha fazla sayıda Hristiyan var. Sevgili kardeşlerim, ama onların, peygamberlerin yaşadığı devirde tabiiyet sayısı yüksek değil. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim için bir tek hane diyor, bir tek ev diyor Müslümanların, Allah'a teslim olanların bulunduğu tek bir evden başkasını tespit edemedik diyor. Hazreti Nuh diyor ki bütün ömrüm boyunca bu insanları sana çağırdım diyor ve onların benden kaçışını hızlandırdım sadece diyor. Ve kendi oğlu da Hazreti Nuh'a tabi olmuyor. Belki Allah'ın birçok evliyası için bu bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Dinde zorlama olmadığı için Allah'ın büyük evliyaları çocuklarını zorlamamışlardır. Eğer çocuklarda idrak yoksa, o zaman onlar Allah'ın yoluna girmemişlerdir. Sevgili kardeşlerim, bu bir idrak meselesidir. Çocuk mahvolacağını Allah-u Teala ile ilişkilerinin kendisini mutsuzluğa sürükleyeceğini düşünecek seviyede değilse idrak açısından babasının yolunu takip etmeyecektir. Ve Allah-u Teala kanununu koymuş. Bakara suresi 256. ayet-i kerime La ikrahe fid din diyor.
dinde zorlama yoktur. Kat tebeğine rüştü minel gay. İrşat yolları ile gay yolları, irşatla gay birbirinden tebeyyün etmiştir, beyan edilerek ayrılmıştır. Femen yümin billahi, kim Allah'a amin olursa, ve yekfur bit taguti, tagutu da inkar ederse, devre dışı bırakırsa, fekat istemseke bir ruhetin uska, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulva, Allah'ın ipine sımsıkı sarılırlar ve aynı zamanda da insanlardan bir ipe sımsıkı sarılırlar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın muhtevası içinde eğer insanlar kim olurlarsa olsunlar idrak edemiyorlarsa, unutmayın, Hazreti Lut'un hanımı kurtuluşa ulaşamadı. O ölenler arasında kaldı. İşte çocuklar için iki tane alternatif söz konusudur. Ya babaya benzeyeceklerdir, ya anneye benzeyeceklerdir. Eğer anne Allah'ın yolunda değilse, çocukların da o yolda etki edecektir. Belki çocuklar ellerinde olmadan öyle bir dizayn içine gireceklerdir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için böyle bir olay söz konusu olabilir. Gözünüzün önünde evladınız iblis tarafından kontrol altında tutuluyorsa, Allah'ın yolunu tercih etmiyorsa, bu konuda bir şey yapmak yetkisinin sahibi değilsiniz. Sadece Allah'tan talepte bulunabilirsiniz. Ona da göster Allah'ım diye hakikatleri. Bütün çocuklar için sadece iki tane alternatif vardır sevgili kardeşlerim. Ya annelerinin yolu ya babalarının yolu. Ne yazık ki eğer anne ve baba ayrı ayrı yolları seçmişlerse yollardan bir tanesi mutlaka cehenneme götürür. Ve Allah'ın emrinde olan ebeveyn, anne veya baba çocuğunun adım adım cehenneme doğru gittiğini görerek sadece hüzünlenir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Açık ve kesin bir kavram koymuş Allah-u Teala dinde, zorlama yoktur. La ikrahe fil dini. Birçok insan, anneler ve babalar çocukları sebebiyle hesaba çekilecektir diyorlar. Allah Teala Hazreti Nuh'u oğlunun cehennemi tercih etmesi konusunda hesaba çekmemiştir. Bu herkes için mümkündür sevgili kardeşlerim. Öyleyse İslam Allah'a teslim olmaktır. Teslimiyetse bir bütün teşkil eder. Ama kişi sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediği noktada Allah'a teslim olmuştur. Neden? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kontrolü altına alacak. Şeytanla ilişkilerini bütünüyle kesecektir. Yani o Allah'ın bir nevi kontrolü altında olacaktır ve Allah onunla şeytan arasında bir engel oluşturacaktır. Şeytan o kişiyi, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar 21. ulaştırdıktan sonra da o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olana kadar 22. basamağa kadar rahatsız edemeyecektir. O kişinin üzerinde hiçbir tesir icra edemeyecektir. Ama bunun için Allah Teala bir şart koşuyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Öyleyse İslam olmak teslimlerden ibarettir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar Allah'a teslim olmayanlardır. Birinci ve ikinci basamakta yaşayan bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için üçüncü basamağa hiçbir zaman geçemeyeceklerdir. Ve de gidecekleri yer cehennemdir.
onlar Allah'a teslim olmamış olan, İslam'ı hiçbir zaman yaşayamayacak olan insanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşırsa, Allah onlar için, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi diyor, o Allah'a teslim olmuştur diyor. Ne demek istiyor acaba? Allah onu teslim almıştır demek istiyor. Ne demek bu? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli şeytanın bütün tuzaklarından o kişiyi soyutlar. Şeytanın bütün tuzakları o kişiye karşı işlemez olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytanın o kişiye yapacağı münkerle ve fuhuşla emretme işlemini Allah önlemiş olur. Ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz şey son derece açık. İşte bu demek istediğimiz şeyi izah edecek olan ayet-i kerime. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Sahabeden bahsediyor Allah Teala burada. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a müjdeleme emrini verdiği cihetle müjdeyi kime verecek? Sahabeye verecek. Sahabeden bahsediyor Allah Teala kullarımı müjdele emriyle. Sahabenin Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle tağuta kul olmaktan kurtulduklarını, Allah'a kul olduklarını, kullarım ifadesini kullanarak kesinleştiriyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Sadece ve sadece bir tek şey yapmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte Allah Teala o zaman sahabeye teslim oluyor ve tağuta karşı bir baraj koyuyor araya, bir bariyer koyuyor ve bu insanlar bu istikamette hiçbir şeyi yapabilecek olan bir özelliğin sahibi değiller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah yolunda bir güzelliği yaşamak istiyorsanız eğer, Allah'a teslim olun. Çok zor bir şey mi istiyorum? Hayır. Sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden sımsıcak bir talep Allah'a ulaşacak. Dilinizle söyleyeceksiniz, "Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum." Ama bunu kalbiniz tasdik edecek. Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Ne demek istediğimi anlatabilmek için konuyu bir defa daha o ayetlerle açıklayalım. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in harp yapmak üzere harekete geçmesiyle bir kısım, etrafındaki insanların bir kısmı sahabe adını alanlar, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le birlikte
harbe iştirak ediyorlar. Münafıklarsa gene etrafında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ama harbe iştirak etmiyorlar. Ve harpten döndüğü zaman diyorlar ki biz iştirak etmek imkanı bulamadık. İşte bırakamadık malımızı, mülkümüzü. Zarar göreceğini düşündük. Eşlerimizi, çocuklarımızı bırakamadık. Şöyle şöyle sebepler vardı. Gelemedik ama bundan sonraki seferde mutlaka biz seninle beraber olacağız. Sen savaşa gidersen mutlaka biz de geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar diyor kalplerinde olmayan şeyi sana söylüyorlar diyor. Şimdi demin söylediğimiz dil ile ikrar, kalp ile tasdikin manasını anladınız mı sevgili kardeşlerim? Kalplerinde olmayan bir şeyi, niyetleri olmayan bir şeyi söylüyorlar Allah-u Teala'ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Biz seninle geleceğiz diyorlar ama kalplerinde böyle bir talep mevcut değil. Allah-u Teala da kalplerini biliyor. Onun için sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi bilir. O kalplerinize bakarak hareket eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir bütünü temsil ediyorsunuz. Ve bütün güzellikleri Allah ile birlikte yaşamalısınız. Bunun için yolun başlangıcında olmak herkesin elindedir. Sadece bir dilekle, kalpten bir dilekle, kalbi bir dilekle ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu kadar. Kim böyle bir dileğin sahibi ise o birinci teslimini gerçekleştirmiştir. Allah onu teslim almıştır, o Allah'a teslim olmamıştır. Allah onu teslim almıştır ve kendisi teslim aldığı için o diyor bana teslim olanlardandır diyor. Ve de teslim alırsa ne yapar? İlişkisini keser. İblisle ilişkisini kesiyor Allah-u Teala kulunun. Bu ilişki muhtevası içerisinde kişi tağutun münkerle ve fuhuşla emretmesi olayıyla karşı karşıya değil. Tağut, insan ve cin şeytanlar ona münkerle ve fuhuşla emredemiyorlar. Allah-u Teala bu emrin onun kalbinde mâkes bulmasına, onun kalbine tesir etmesine kesinlikle engel oluyor. Bu sebeple Allah onları teslim aldığı için kişi onlar Allah'a teslim olmuştur diyor. Peki bu kişinin ikinci teslimi ne zaman? Bundan sonra Allah Teala o kişiye 7 tane furkan verecektir. Günahlarını örtecektir. Kalbine ulaşacaktır. Kalbini Allah'a çevirecektir. Göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Kişinin kalbine Allah'ın nurları girecektir. O kişi huşu sahibi olacaktır. Ve kişi ikinci teslimini yapmak üzere Allah'tan huşu sahibi olarak mürşidini isteyecektir. Mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Mürşid sevgisini veren de Allah'tır. Seveceği Allah-u Teala tarafından sevdirilen mürşide ulaşmak imkanını da ona Allah verecektir. Mürşide ulaşmayı da farz kılmıştır. Kişi teslim oluyor. Kime teslim oluyor? Mürşide teslim oluyor. Kim için? Allah için. Allah'a ruhunu ulaştırmak için kişinin Allah'ın kendisine mutlak olarak sevdirdiği mürşidine ulaşması söz konusudur. Bunun için her hacet namazı kılana Allah mürşidini göstermez. Ama kim inanırsa ki ben mutlaka ruhumu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağım, Allah'a milaki olacağıma kesin şekilde inanıyorum diye kalbinde bu
imanı taşıyan kim olursa olsun Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Çünkü o kişi huşuya ulaşmıştır. Gösterdikleri de sadece huşuya ulaşanlardır. Ve bu Allah adına o kişiyi teslim olan mürşide teslimdir. Aslında Allah'a ikinci teslimdir. Allah adına mürşide teslim kişiyi nereye ulaştırır? Ruhunu Allah'a ulaştırmaya ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile bir güzelliği yaşamak söz konusu. Tabiyet bunun müjdesidir. Çünkü bu noktadan sonra Allah Teala o kişiye ruhunu Allah'a ulaştırsın ve Allah'a teslim etsin diye yardımcı olacaktır. Kişiye Allah Teala tabiyetle birlikte devrin imamının ruhunu başının üzerine gönderecektir ki o ruh o kişinin ruhuna hitap etsin de o ruhu Allah'a doğru yola çıkartsın. Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazacaktır ki bu kalbine yazdığı imanla Allah'ın gönderdiği fazıllar kalbe yapışabilsin, kalpte işgalci olsun, kalbi işgal etsin Allah'ın nurları, karanlıklardan kurtarsın. Allah o kişinin sevaplarını 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkaracaktır, bunu 1'e 700'e kadar da arttıracaktır. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirecektir.

o kişi ibadetleri Allah-u Teala tarafından kendisine sevdirilmiş bir kişi olacaktır. Ve ibadetlerinden zevk almaya başlayacaktır. Bir başka ifadeyle Allah-u Teala tarafından kendisine ibadetler sevdirilen bu kişinin zikrini yapmaması, namazını kılmaması, orucunu tutmaması hiçbir zaman vücut bulmayacaktır. Çünkü bu kişi onlardan zevk alacaktır. Onları bir angarya olarak artık yapmayacaktır. Zevk olarak yapmaya başlayacaktır. Allah sevdirecektir. Mürşidini ona sevdiren Allah-u Teala o kişiye namazı, orucu ve zikri sevdirecektir. Zikri sevdirecektir ki o kişi zikirle nefs tezkiyesini gerçekleştirebilsin. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olabilmesi için, ki Allah bunu garanti etmiştir. Kim bana ruhuna ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım ifadesiyle Allah Teala bunu garanti etmiştir. Bunu gerçekleştirmek içinse mutlaka o kişinin özellikle zikri bir zevk haline getirmesi lazım. Zikri sevmesi lazım. Allah Teala söz veriyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilerse ben hep bu dilek için bakarım onun kalbine. Bunu işitip bilip gördüğüm an derhal rahim esması ile tecelliye başlarım. O kişinin ruhunu ben kendime ulaştırırım diyor. O ulaştırmaz. Ben ulaştırırım onun ruhunu kendime diyor. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi için o kişinin 7 kademede nefs tezkiyesi yapması lazım. Yani zikir yapması lazım. Bu zikre dayalı olarak Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine girecek, kalbine yerleşecek ve o kişinin kalbinde bir yer işgal edecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada bizler hep el ele, gönül gönüle birlikte olanlarız. Kişi zikir yaparsa, mürşidine ulaşmış, tabi olmuş olan bir kişi, 12 tane insan olarak tabi olmuş olan bir kişi, ancak öyle bir insan zikir yaparsa, vücudundan ayrılmış olan ruhu, ona paralel olarak bir işleme muhatap olacaktır. Kişinin yaptığı zikir o kişinin kalbine rahmet, faz ve salavat isimli 3 grup nur getirecektir. Fazıllar Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlayacaktır. Eğer o kişi zikir yapmazsa böyle bir şey mümkün değildir. Kalbin Allah'ın nurları tarafından işgali mümkün değildir. Nefs tezkiyesi mümkün değildir. O kişi hiçbir zaman ruhunu Allah'alaştıramaz. Neden? Çünkü nefsinin kalbinde her %7 fazıl birikiminde, fazilet isimli nurların birikiminde ruh sadece bir gök katı yükselecektir Allah'a doğru. 7 defa bunun gerçekleşmesi lazımdır. %49, %2'de rahmet nuru o kişinin kalbine girecektir ki bütün bunlar o kişinin zikrini 33 bine kadar her gün yükseltmesiyle mümkündür. Ve kişi zikir yapmazsa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa o kişinin ruhu Allah'a ulaşmaz. Ama Allah Teala söz vermiş. Ben o kişinin ruhunu mutlaka kendime ulaştıracağım. Kim bana ulaşmayı dilerse diye. Öyleyse o kişiye zikri sevdirecek olan Allah'tır. Ve bugüne kadar istisnası görülmemiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka ulaşmaz.

sevmiştir, namazı sevmiştir. Oruçtan açlık tutmayarak, açlık hissetmeyerek mutluluk alarak yaşamıştır. Orucunu tuttuğu zaman açlık hissetmemiştir kişi. Oruç tutmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu o zaman anlamıştır. Başkaları, özellikle sigara tiryakileri, o oruçtan ne kadar sıkıntı çektiklerini gören bu kişi, Allah'ın kendisine verdiği o güzel hüviyette açlığı hiç hissetmeksizin oruç tuttuğu zaman Allah'a çok hamd edecektir, çok şükredecektir. Kendisinin değil, Allah'ın bu işi yaptığından kesin olarak emin olacaktır. Ve zikri seven, namazı seven, orucu seven, bunları artık zevk olarak yapmaya başlamış birisi oluşacaktır. Bu zevk nereye kadar sürer? Ruhun Allah'a ulaştığı ve Allah'a teslim olduğu noktaya kadar mutlaka devam eder. Ne olmuştur? Ruhu 7 tane gök katını aşmıştır. 7 defa %7 nur birikiminde. 7. gök katının 7. alemine ulaşmıştır indi ilahi. Onun en yüksek noktası olan Sitret-i Münteha'ya ulaşmıştır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında da yok olmuştur ruh. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse görüyorsunuz ki kişi mutlaka zikir yapmak mecburiyetindedir ruhunu Allah'a ulaştırabilmek için. Eğer yapmazsa bu işlem gerçekleşmez. Allah o zaman verdiği sözü gerçekleştirmemiş olur. Böyle bir şeyse hiçbir devrede mümkün olamaz. Eğer kişi gerçek anlamda dil ile ikrar, kalp ile tasdikini gerçekleştirmişse, yani kalbinde olan bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırma talebini Allah'a ulaştırmışsa, mutlaka Allah'ın yardımı gelecektir ve o kişiyi mutlu kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Orada sevgi vardır. Orada mutluluk vardır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman aslında siz üçüncü defa teslim etmiş oluyorsunuz kendinizi. Bu seferki tesliminiz ruhunuzun Allah'a teslimidir. Allah'ın karşılıksız yardımı buraya kadar sevgili kardeşlerim. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir ve ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Bundan sonra siz zikrinizi arttırmak durumundasınız. Eğer iradenizi kullanarak zikrinizi arttırabilirseniz, mutlaka fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. İslam'ın 4. safhasını yaşayacaksınız. Yolunuza devam ederseniz mutlaka daimi zikri Allah-u Teala sizi ulaştıracak. Sizin gayretiniz sebebiyle. Ve nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Eğer devam ederseniz, ki bundan sonra devam etmemeniz zaten mümkün değildir. Mutlaka devam edeceksiniz. Daimi zikre ulaşmışsanız, bundan sonrası otomatik olarak gelecektir. İrşada ulaşacaksınız. Daha sonra da 7. aşamada iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve gerçek anlamda İslam olacaksınız. Yani Allah'a teslimi külli ile teslim olan, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir Allah dostu olacaksınız.
Allah Teala sizi irşat makamına tayin edecek. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Öyleyse ne oldu? Safalara bakalım. 7 tane safa yaşadınız. Allah'laşmayı dilediniz. 1. safadasınız. İrşat makamına ulaştınız, tabi oldunuz. 2. safadasınız. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdı. Zatında ifna etti. 3. safadasınız. Teslimlerden, gerçek anlamdaki teslimlerden ilkini gerçekleştirdiniz. Ruhunuz Allah'a, vücudunuzdan ayrıldı. Allah'a kadar 7 tane gök katını aşan bir yolculuk yaptı. Seyri sülukunu tamamladı. Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ifna oldu. Yok oldu. Fena fillah oldu. Allah'ın zatında yok olmak. Fena fillah. Fena ifna olmak demek. Fi içinde Allah. Allah'ın içinde yok olmak. Allah'ın zatında yok olmak. Ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a teslim oldunuz. Çünkü Allah Teala sizi teslim aldı. Sonra mürşidinize ulaştığınız zaman mürşidinize teslim oldunuz. Allah sizi mürşidinize teslim etti. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dikkat edin. Burada size ait bir teslim var artık. Siz zikirlerinizi yaptınız. Siz size düşeni yaptınız. Bütün ibadetleri gerçekleştirdiniz. Allah'a olan o derin sevginiz ruhunuzun Allah'a ulaşmasını sağladı. Allah gerçekleştirdi bunu. Ve Allah'a ruhunuzu Allah bizatihi kendisi ulaştırmış oldu. Bu ruhunuzun fizik bir yolculuk yapmasıyla emr aleminin varlığıdır. Emr aleminde 7 tane gök katını geçerek, fizik standartlarda aşarak, uçarak Allah'ın zatına ruhunuz ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Burası gerçek anlamda bir teslimi ifade eder. Ruhunuz gerçek standartlarda vücudunuzdan ayrılmıştır. Fizik ölçülerle 7 tane gök katını aşmıştır. Burası Allah-u Teala'nın 7 tane gök katını aşan yoludur. Burada Allah-u Teala bir tarik müessesesini oluşturuyor. Üzerinize 7 tane tarik halk ettim diyor. Burası tarik-i müstakimdir. 7 tane gök katını aşan yolun adı, ruhunuz fizik kendi standartlarında, kendi fizik standartlarında fizik bir yolculuk yapacaktır. 7 tane gök katını aşacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Sonraki muhtevada size bir altın taht verilecektir. Zikriniz günün yarısını aşacaktır. Zahit olacaksınız. Ve zikrinizin nefsinizin kalbinde %80'den fazla nuru biriktirdiği noktada fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlayacak. İşte bu da İslam'ın 4. safhası. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. 2 tane teslim oldu. Yani size ait olan varlıklardan ruhunuzu ve fizik vücudunuzu onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim ettiniz. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Allah size yerlerin melekutunu gösteriyor. Ullelbap makamı. Sonra
Allah Teala size göklerin melekûtunu gösteriyor. İhlas makamı. Sonra Allah Teala sizi irşada ulaştırıyor. Salah makamının ilk dört kademesi. Mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahları Allah Teala örtüyor. Salah nuru veriyor başınızın üzerine. Onunla teçhiz ediyor sizi. Sonra evvela tövbe-i nasuha davet ediyor. Yedinci gök katının en son noktasını size gösterdiği zaman ihlas makamı sona ermiştir. Yani nefsiniz de Allah'a teslim olmuştur. Muhlislerden olduğunuz demektir. Bütün sahabe muhlislerden olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, deyin ki, nahnu lehu muhlisun. Muhakkak ki biz ona muhlis kullar olduk. Nahnu biz lehu onun için ona muhlasin, ihlas sahibi kullar olduk. Sonra irşada ulaşmak söz konusu. Allah Teala bu konuda bütün sahabenin irşada ulaştığını hamdolsun ki söylüyor. İrşada ulaşan kişi artık bir tek şeyi kalmıştır Allah'a teslim edecek olan, o da iradesidir. Salah makamının beşinci kademesinde irade Allah-u Teala'ya teslim oluyor. Ve Allah-u Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle onu irşat makamına tayin ediyor. Bütün sahabe bu şerefe de ermişlerdi. İşte sevgili kardeşlerim, İslam nedir sualinin cevabı, İslam 7 tane safhada 4 tane gerçek teslimdir. Ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu teslimlerin hepsini gerçekleştirdiler. Gerçek anlamda İslam olmak şerefine erdiler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah Teala'nın dizaynında her şeyin en güzelini yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah ki sizi O teslim alır. Yeter ki siz O'na ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel O'na ulaştırmayı, O'na ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz anda İslam oldunuz. İlk tesliminiz Allah'ın teslim almasıyla gerçekleşir. Ve neticede 7. safhada 4 tane reel teslim gerçekleştirirsiniz. Ruhunuzu da, veçhinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. İslam teslimlerden ibarettir ve her teslim mutluluğunuzu daha üst seviyeye çıkaracaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. İrşat makamına ulaştınız, tabi oldunuz, ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunu Allah'a ulaştırdınız, ruhunuzu, üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Fizik vücudunun tesliminde 4. kat, nefsinizin tesliminde 5. kat, irşada ulaşmanızda 6. kat ve iradenizin Allah'a tesliminde 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibi olursunuz.
mutluluğunuz da her geçen gün biraz daha artar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman %51 dünya saadetinin sahibi olan siz, fizik vücudunuz tesliminde bu rakamın %81'e çıktığını göreceksiniz. Daimi zikirde ise %100'e. Bundan sonra dünya saadetiniz hep %100 olarak devam eder. Siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Dünya problemleri neyi ifade ederse etsin. İşte sevgili kardeşlerim, İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İslam nedir? İslam bu teslimler boyunca daha üst, daha üst, daha üst seviyede dünya saadetini yaşamaktır. Kıyametten sonra da en üst seviyede cennet saadetini yaşamaktır. İslam'ı tamamlayabilen herkes için. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cennet saadetini mutlaka elde etmiştir. Eğer gereğini yaparsa dünya saadetinin yarısını da elde edecektir. Üçüncü kat cenneti de elde edecektir. Hayır, o elde etmeyecektir. Allah ona temin edecektir. Ondan sonra kişinin gayreti onun daha üst seviyelere yükselmesini ifade edecektir. İslam teslimdir. İslam mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer mutsuzsanız sakın kabahati başkasında aramayın. Mutsuzluğun arkasında siz varsınız. Kendi mutsuzluğunuzun mimarı sizsiniz. Eğer dilerseniz kendi mutluluğunuzun mimarı da olabilirsiniz. Anlattığım kadar basit bir yöntemle herkes mutluluğu şahikasına kadar yaşayabilir. Allah her şeye kadirdir. Bütün bu kademelere sizi O yükseltecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle beraber yaptığımız bir sohbet inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika. Duyabiliyorum.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. O zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Sen söyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
0: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak. Sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Dağların arkasından güneş doğuyordu. Heyecanlıydı. Bahçeye anneannesiyle çiçek dikeceklerdi.
1: Günaydın anneanneciğim. Biliyor musun ben Allah'a teşekkür ettim.
2: Çok güzel. Ne dedin?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, öğrendim ki her şey Allah diyor. Çiçekler de Allah dedikçe açıyor. Güzel kokular veriyor.
2: Allah seni çok sever. Kucak dolusu sevmesi için güzel huylu bir çocuk olmalısın. Başkalarını mutlu etmelisin. Meryemciğim, güzel kızım. Seven sevilir. Sevilen de mutlu olur. Mesela oyuncaklarını veya çok sevdiğin bir şeyi arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
1: Evet, veririm. Verince kavga etmiyoruz. Güzel oynuyoruz.
2: Meryemciğim, arkadaşlarına örnek ol.
1: Nasıl?
2: Söz almak istediğinde parmak kaldır. Alçak sesle konuşanı Allah sever. Asla büyüklerinin sözünü kesme. Çok dinle, az konuş. Öğretmenin verdiği ödevleri hemen yapıyor musun?
1: Bazen yapmak istemiyorum.
2: Meryemciğim, o senin şeytanla arkadaşlık yapan nefsinin sesi. Onu dinleme. O seni hep üzer. Hem büyüklerinin verdiği görevi zamanında yaparsan Allah'ın hoşuna gider. Sana hediyesini mutluluk olarak verir. İçinden hep şarkı söylemek gelir.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Meryem anneannesini dinlerken kendisi de çimler arasında çıkan sarı, beyaz papatyaları toplamıştı. Meryem önce çok sevdiği annesini mutlu etmeyi düşündü.
1: Anneanne diyeyim, bu papatyaları anneme vereyim. Mutlu olur değil mi?
2: Elbette, elbette yavrucuğum.
0: Meryem duasını yapmayı da unutmadı.
1: Allah'ım, bu gökler, yerler hep senin. Çiçekler de senin. Çiçeklerim çabuk açsın. Bu çiçekleri anneme götürmeme izin verdiğin için seni çok seviyorum. Sen de beni sev, olur mu?

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zulüm, haset ve düşmanlık. Birinci sual, insanları zulme, haset ve düşmanlığa götüren sebep nedir? Evvela insanın yaratılışına beraber bakalım. Allah-u Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle yaratmış. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesine bizi bir nefse dizayn etmiş. Ve nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. 19 afet. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet ve iblis de bu afetlere %100 tesir ediyor. Allah Teala secde 9'da suma sevaha ve nefaha fihi min ruhi, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruhta da 19 tane haset var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haset. Yani insanoğlu hem geceyi hem gündüzü mutevasında bulundu diyor. Gündüzü ruhu temsil eden ruhtur. Geceyi temsil eden nefsimizdir. Ve bir denge içerisinde hayata başlıyoruz. Hasretlerle afetlerin oranına baktığımız zaman, oranlara ilgili slaytımızı gösterirsek, evet birbirine eşit değil ama herkesin kümülatif toplam afet değeri 190, haset değeri de 190 ama hasretlerle afetlerin dağılımları birbirine farklı. Olay bu ise söz konusu olan iki grup afet. Birincisi zulüm, ikincisi evet şu anda ekranda görüyorsunuz. Ruhtaki 19 tane haset, nefsteki 19 tane afet, dağılımlar birbirine farklı. Her ikisi de başkaları olan ilişkilerimizi kapsıyor. Hem zulüm hem de haset. Başkaları hakkında iyi düşünmemizi ifade ediyor. Düşünmememizi ifade ediyor. Haset de öyle, zulüm de öyle. Dikkatle bakın ki Allah-u Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Mutluluğu oluşturabilmemiz bizim başkaları olan ilişkilerimizde bugünkü konumuz, onlara hiçbir şekilde zarar vermememiz, bütün insanları bizim olan ilişkilerinde mutlu kılmamıza bağlı. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde Allah'a ve yümünahı iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve yümünahı iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve yümünahı iman eden kişi ya hakkı konuşsun ya sussun. İşte bu başkalarıyla olan ilişkimizde birinci şık kimseye zarar vermemek. Hiçbir şekilde kimseye zarar vermek. Bütün insanları mutlu etmek. Nefsimizdeki afetlere uyduğumuz an sadece derecat kaybedersiniz. Nefsimiz yalnız bizi huzursuz eder. Bizi huzursuz ettiği gibi başkalarına ilişkimizde başkalarına zarar vermemize sebep olur. Öyleyse olay buysa istisnasız ona göre mutlu huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsak ruhumuzun talebine uymamız lazım. İkinci sual, zulüm muhtevasında ne vardır? Zulüm şer
bize derecat kaybettiren her şeydir. Günah bize derecat kazandıran her şeydir. Ve seyyiat bize derecat kazandıran her şeydir. Zulüm de bize derecat kaybettiren, lezzet kazandıran değil. Yanlış söyledim. Şer bize derecat kaybettiren her şey. Günah bize derecat kaybettiren her şey. Seyyiat bize derecat kaybettiren her şey. Zulüm de bize derecat kaybettiren her şeydir. Ama bunların tersi, hayır bize derecat kazandıran her şey, sevap bize derecat kazandıran her şey, hasenat bize derecat kazandıran her şey, adalet bize derecat kazandıran her şeydir. Öyleyse zulmün muhtevasında ne var? Ahzab 72 bize bunu cevap veriyor. Neredene malte ala semavati vel ardi vel civali ve beynen yahminna ve şfekna minâ ve hamelel insan innehu kan zelûmen cehûle. İşte zelûmen cehûle. Eğer zulüm başkalarıyla olan ilişkimizin muhtevasını alıyorsa cehalette enfüsü bir olayı sergiliyor. Zulüm işlemekte olduğumuz günahların başkasının üzerinde tesir icra etmesi halidir. Kim etrafında bulunan insanlara onu üzebilecek olan bir davranışla davranıyorsa bunun Kur'an-ı Kerim'deki adı zulümdür. Bütün zulümler günahtır, evet. Biz bir başkasına zulmettiğimiz için, karşı kişinin haklarını helal ettiğimiz için, ona bir zarar ilka ettiğimiz için kul hakkı doğmuştur. Her zulüm bir kavganın başlangıcıdır. Spiral giderek yukarıya doğru tırmanacaktır. Öyleyse suale bir kere daha dönecek olursak ne görüyoruz? Zulümlerin muhtevasında ne vardır? Zulümlerin muhtevasında insanların birbirine olan negatif tesiri vardır. Eğer biz başkasına zarar vermek istemiyorsak onları üzebilecek olaylardan tamamen kaçınmamız lazım. Sosyal hayatta üç tür davranış biçimini Allah-u Teala bize açıklıyor. Slaytımıza gösterecek olursak, kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Kısas, başkasının bize yaptığı bir negatifinin hakkımız olan şeyi tekrar bizim de ona o zulmü tatbik etmemiz. Yani kısasta iki taraf da kazanmıyor. Vakti boşuna harcıyor. Fakat af, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, bir başkası nefsine uyarak bize zulmediyor. Biz ise ruhumuzun talebine uyarak onu affediyoruz ve derecat kazanıyoruz. Yani insanlar iki türlüdür. Birinci grup insan kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük yapan insandır. İkinci grup insan İyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilik eden kişidir. Öyleyse her halükarda bu standart içerisinde davranışlarımızı icra etmemiz gerekir. Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede Bakara 201-202'de ve minen nasi evet 202'de
ibadetlerinizi tamamladığınız zaman artık hatalarınızı zikrettiğiniz gibi hatta daha kuvvetli bir şekilde zikirle Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim bizden Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yoktur. 201'de hakim dünya için hasen, ahiret için hasen isterse veririz onu. 202'de ulâike lehum nasibun mimma kesebû. Vallahu seyyul hisab. Her ikisinden de kişinin dünyalık isteyenlere de Allah veriyor. Ama bizden dünyada hasene, ahiretten hasene isteyene de her ikisine birden de veriyor. Hem dünyalık veriyor hem ahireti veriyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, haset ve düşmanlıkta yarışmanın önüne nasıl geçebiliriz? Haset, başkalarının kötülüğünü istememiz demektir. Hasedin yanı başında düşmanlık vardır. Kişi bütün düşündüğü şeyleri yalnız kendisine ister. Kıskançlık da bu sistemin içindedir. Bizden çevremize düşmanlık akıyorsa onlardan da bize düşmanlık, nefret akacaktır. Dikkat edin, Allah'ın bütün insanlara emrettiği şey birlik ve beraberliktir. Birliğin ve beraberliğin sembolü sevgidir. Eğer aranızda düşmanlıklar oluşmuşsa hemen ikilikler oluşur. Herkes birbirine düşmandır, birlik yoktur. Fırkalar vardır. Halbuki muhterem efendimiz, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor, şöyle buyuruyor, diyor ki, eski toplumların derdi elimi size de dokundu, haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranıza selamı yayın.

0: Hasetin zıttı gıptadır. Nisa 54 ve Maide 62'ye baktığımız zaman, Nisa 54'te yoksa onlar Allah'ın fazlından, nimetinden insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar? Oysa biz Hazreti İbrahim'in ailesine, soyuna kitap ve hikmet vermiştik. Onlara büyük mülk verdik. Başkasındaki güzelliklere onları mübarek kıl, bize de ver ya Rabbim dememiz gıptadır. Başkalarınınkinin zahil olmasını istemek, sadece bize ver demek de hasettir. Allah Teala gıpta etmemizi ama hasetten tamamen beri olmamızı istiyor. Allah Teala hayırlarda yarışmayı emrederken onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemekte birbiriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötü? Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı kötülük. Bunlar aslında şerde yarışmaktır. Onun için Allah Teala Maide 2'de "Ta'avvenu bil birri ve takva" hayırlarda ve takvada yarışınız. "Ve la ta'avvenu bil ismi ve edvan" günahta ve düşmanlıkta yarışın. Yardımlaşmayınız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza suallar yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala zulüm, haset, düşmanlık gibi bütün negatif faktörlerin devre dışı kalması için herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmış. Sizce Allah'a ulaşmak ne demektir?
2: Mutluluk, huzur, Allah'a ulaşmak güzel bir şey tabii.
3: Namaz, Kur'an, zekat.
4: Kalü beladan gelirken biz zaten ona dedik ki bizi dünyaya getir, sana kulluk yapacağız.
1: Bize ruhundan üfürmüş. O ruhumuzu yaşarken ona ulaştırıp teslim etmemizi istemiş. Hiç duymuş muydunuz?
5: Hayır, hiç duymadım. Allah'a ulaşmamız, Allah'a her gün dua etmemiz gerekiyor. Namaz kılmamız gerekiyor.
1: Yaşarken nasıl Allah'a dönüyor?
6: Öldükten sonra dönüyor.
5: Evliya olmamız için yani Allah'ın bize bir güç vermesi lazım. Allah ona değişik bir akıl veriyor yani ona ulaşma.
1: Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir talebiniz var mı hayatta?
4: Tabii ki böyle bir talebim olur ama insanlarda öyle bir nefs var ki, peşinden koşan bir şeytan var ki hep vesvese eder ona. Devamlı onunla uğraştığı için yoldan cayabilir de.
2: Ederim de onu yine de Allah bilir. Ben ederim duayı, ulaştırır mı, ulaştırmaz mı?
5: Namaz kılmamız gerekiyor. Namaz kılmıyoruz, ulaşamıyoruz yani. Tek duayla olmuyor bu işler yani.
1: Peki Allah'a ulaşmayı dilesek o namazı kılmak gelmez mi içinizden zaten?
5: Geliyor ama yapamıyorsun. Bazen şeytana uyuyorsun işte.
4: Ben Allah'ı her zaman sevdim. Yokluğumda da, zenginliğimde de. Ben diliyorum ama nefsimiz zayıf olduğundan ötürü zayıf. Kim istemez ki? Sen istemezsin mi cumhurbaşkanı olasın?
3: Allah'ın kalpten Seni çok seviyorum. Sana ulaşmayı istiyorum.
0: Evliya olmamız için Allah'ın bize bir güç vermesi lazım. Allah ona değişik bir akıl veriyor. Allah'ın evliyası olmak için Allah'ın insanlara yardımı nasıl ulaşır? Allah-u Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Bakara 181. Vallahi yürüdü bükümlüyüz, vela yürüdü bükümlüyüz. Ve Allah Teala bizim için eğer zorluk dilemiyor, kolaylık diliyorsa bu kolaylık bir dilektir. Sadece bir dileğimiz olacak. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Siz onu dilediğiniz zaman ben onu işitirim, görürüm ve bilirim. Gördüğünüzü işittiğim ve bildiğim anda derhal üzerinize tatbikatıma başlarım. Derhal yardımlarını ard arda gönderir. Öyleyse Allah'ın evliyası olmak için Allah'ın insanlara yardımı nasıl ulaşır? Allah'ın yardımının onlara ulaşabilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Zümer 54'te وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ Ona yönelin ve teslim olun. bir dilek ve teslim olun. Ölmeden evvel sonra yardım olmasınız. Öyleyse Allah-u Teala ulaşmayı dileyen, teslim olmayı dileyen, ulaşmayı dileyen kişiyi

ulaşabilmesi bizim bir dileğimize bağlı. Ama bu dilek dilden değil, kalpten. Kalbimizden Allah'a ulaşmayı dilediğimiz, yani Allah'a teslim olmayı dilediğimiz an,

0: Allah-u Teala gerekli işlemleri üzerimizde gerçekleştirmek suretiyle bizi yardımlarıyla teçhiz ediyor. Allah razı olsun. Nur 21'de şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı mükerreme eder. Şeytanın adımlarına tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve kim şeytan adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı mükerreme eder. Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasa içinizden hiçbir yebeğin nefsini tezkiye edemez. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kardeş olun buyuruyor ve bu kardeşliği yaşamak için mürşide tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Eskiden de onlar, şu anda öyle bir şey yok. Eskiden her şeyi sana güzel anlatıyordu, izah ediyordu, hiçbir karşılık beklemeden. Şimdi hep karşılık bekledikleri için ben şimdi o insanları göremiyorum.
3: Mürşid-i Kamil demek Allah'ın yakın dostudur. Mürşid-i Kamil der ki atağınızı bildiğin anda derhal affınızı dileyin Allah'tan. Dileyin ki Allah sizi affetsin.
4: Mürşid insan, iyi insan. Bizi yönlendirmiş oluyor tabii, faydaları olur. Acaba böyle mi değil? Daha bir yaklaşmak isteriz.
1: Müminin 44'te kesintisiz olarak var ettiğini söylüyor Allah irşat makamının resullerine. Nahl 36'ya göre her kavimde var ettiğini söylüyor. Eğer bize kitabını açıklayacak birini göndermezse bizi cehenneme göndermeyeceğini söylüyor Allah.
2: Doğru. Var ama çok nadir çıkıyor yani. Eskisi gibi bol çıkıyordu, şimdi çıkmıyor.
4: Eksiklerimiz vardır da artık öyle insana ulaşır mıyız, ulaşamaz mıyız içini bilemeyiz.
1: Mürşidimizi bulmak için hacet namazı kılıp Allah'a sormamızı istiyor Allah. Bize rüyamızda göstereceğini söylüyor. Bunu yapmayı düşünür müsünüz?
3: Bütün azalarınla, bütün ruhunla hissedecek şekilde bunu yapacaksın ama. Yoksa olmaz. Yani dümenden bir şey olmaz biliyorsun.
2: Düşünürüm. Deneyeceğim onu bir de.
0: Mürşit konusunda eskiden her şeyi karşılık beklemeden anlatıyorlardı. Şimdi hep karşılık bekledikleri için o insanları göremiyorum. Allah'ın hak mürşitleri anlattıklarına dair bir karşılık bekler mi? Anlattıklarını tabii beklemezler. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu söylüyor. Tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum. Enam 90, sizden bir ücret istemiyorum. Yunus 72, sizden ücret istemiyorum. Hud 29, bir şey istemiyor. Hem ücretim Allah'a aittir. Sizden ücret istemiyorum. Mümin 72, Rabbim harcı ücreti daha hayırlıdır. Furkan 7, başka bir ecir istemiyorum. Şuara 127, bir sizden bir ecir istemiyorum. Sebe 47, sizden bir ecir istemiyorum. Yasin 21, sizden ücret istenmeyen kişilere tabi olun. Allah-u Teala 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın zatını gören herkesi irşada memur ve mezun kılıyor. Yani başkalarının da 7 sabah 4 teslimi yaşaması için çalışmalarını bekliyor. Ama bu çalışmada hitap ettikleri insanlardan ücret beklemiyorlar. Yani kısacası Allah'ın inşaatı memur ve mezun kıldığı kişinin maaşını Allah veriyor. Sadece onun her zerresiyle başkasına, kendisine adaması hizmet etmesini istiyor. İşte Yasin 21'de sizden ücret istemeyen hidayete ermişlere tabi olun. Tebliğlerine karşı sizden ücret istemeyen ehdilere tabi olun. Enam 48'de Allah'ın Resulleri وَمَا نِرْسُلِينَ مُسْلِينَ اِلَّا وَبَشِرِينَ وَمُنْزِرِينَ Ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Allah'ın tebliğ vazifeli kıldığı Resuller hem müjdeleyici

0: Hem uyarıcıdırlar. Uyarıcıdırlar. Hitap ettikleri insanlara Allah'a ulaşmayı dilememeleri halinde onların başına gelebilecek sonsuz bir azap, cehennem azabıyla onları uyarıyorlar. Ulaşmayı dilemeleri halinde de onları müjdeliyorlar. İster Hud 29, ister Furkan 57'de de, ister Yasin 21'de aynı hakikat bir kere daha söyleniyor. Öyleyse her devirde Allah'ın Resulleri var mı? Var. Mü'min 44'te ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala Resuller gönderiyor. Bakara 87. Tebliğ, uyarı, müjdeleme, bir yolun takip edilmesi asıldır. Müjdelemek de, inzar etmek de Resullerin görevidir. Söyledikleri en önemli şey, ben sizlerden Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a giden bir yol itaz etmesinden başka bir ücret istemiyor. Kim Allah'a ulaşmayı doğru yol çıkarsa benim ücretim odur işte. Şeklindedir. Allah'a ulaşmayı dilemek Rab'be giden bir yol edinmektir. Evet, gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek Rab'be giden bir yol edinmektir. İşte Müzemil 19 Nazi Tezkire فَمِنْ شَاهِدْتَ قَزَيْلَ رَبِّ سَب۪يلَ Değer 29 اِنْهَازِ تَسْكِرَ فَمَنْ شَاهِدْتَ قَزَيْلَ رَبِّ سَب۪يلَ İşte bunlar öğüttür. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Öyleyse 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemenin Allah'a Rab'be giden bir yol edinmek olduğu, bizi insanların müjdelemenin tek bir sebebi Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Allah'a giden yol sırat-ı müstakim. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah bir sual arz etmek istiyorum. Ali İmran 119'a göre sahabe kendisine düşman olanları bile sevmesiyle Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah'a ve Resul'e karşı gelenlere muhabbet duymaması arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız Muhterem Hocam? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de seni çok seviyoruz. Suali tekrar ediyoruz. Allah Ali İmran 119'a göre sahabenin kendilerine düşman olanları bile sevmesiyle Mücadele 22'ye göre Allah'a ve Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar, duymaması. Allah ve Resulüne karşı haddi aşanlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Dolayısıyla onlara muhabbet duysanız, o zaman zaten yolda değilsiniz. Allah Teala Bakara 256'da La ikrahe fiddin, dinde zorlama yok. Kattebeynüştü minel gay. İrşad yoluyla gay yolu birbirinden ayrılmıştır. Ve men yekfir bi tağuti. Tağutu inkar eden. İşte gördüğünüz gibi tağutu inkar eden kişinin kalbine iman yazıyor. Tağutu inkar etmezse, sevse o zaman böyle bir sonuca zaten ulaşamaz. Allah ve Resulüne karşı gelenler, bunlar tağutlardır. Allah ve Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar, buyamazsın. O zaman Allah ve Resulüne karşı gelen kişiye muhabbet duyan kişi tağutu inkar etmeyendir. Halbuki Allah ve Resulüne karşı muhabbet duymayanlar, onlar tağutu inkar edenlerdir. Öte yandan herkese tebliğ yapılıyor. Sahabenin hiçbir davranışında düşmanlarına karşı bir düşmanlık ve buzu göremezsin. Allah-u Teala onlara diyor ki onlar size haksız davrandılar diye sakın siz haksız davranmayın. Onların bir gün sizden birisi olamayacağınızı bilemezsiniz. Ama ne zaman düşmanlık Allah ve Resulüne ise o zaman sahabe buna seyirci kalmıyor. Yani birisi kişinin kendi şahsına onlar size karşı haksız davrandılar diye sakın siz haksız davranmayın. Kütüreye karşı kötülükle mukabele etmeyin. Onlar bir gün sizden birisi olabilir diyor. Ama ne zaman düşmanlık? Allah ve Resulü neyse. O zaman sahabe buna seyirci kalmıyor. Akrabaları da olsa, anne babaları da olsa, aynı şahsiyetten olsalar dahi netice değişmiyor. Onlar nasıl Resullerine düşmansa, sahabe de onlara aynı şekilde cevap veriyor. Kılıçsa kılıçla, sözse sözse, davranış biçimi ise davranış biçimiyle. Yani konu kendisinin dışında Allah ve Resulü ise ona karşı muhabbet duymuyor. Seyirci kalmıyor. Allah ve Resulüne karşı haddi aşanlar da onlar tağutlardır. Ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
2: Biliyoruz ki şeytan her zaman insanları Allah'ı zikretmekten uzaklaştırıp düşmanlıkları arttırmak ister. Sizce düşmanlıkların yerini dostluğun alması için zikir yapmanın önemi nedir?
3: İyilikler yerleşir, için temizlenir, herkese karşı iyi düşüncen olur.
4: Hep okuyorum, Allah'a şükür işim gücüm rast gidiyor, sıkıntılarım da olmuyor. O da Allah'a ulaşmak için bir sebeptir yani.
5: Müslüman zaten Allah Allah demezse Müslüman olamaz ki.
4: Bir şey duydum, eşek bile günde 1000 sefer Allah'ı zikredermiş. Eşek ediyorsa bizim hayda da fazla etmemiz lazım yani.
2: Ediyor muyum?
4: Yok. Etmiyoruz. Çünkü belli bir noktadan sonra onu şey yapıyorsun zaten. İşin gücün oluyor. Çalışmak zorunda kalıyorsun. İnsanların kafası hep yorgun şu anda. Hep geçim sıkıntısından yorgun. Beyin yorgun olunca beyin kafa bir şey almaz.
2: Yeterince zikrediyor muyuz sizce Allah?
3: Yeterince edemiyoruz.
2: Allah Allah Allah daha çok deseydik aramızdaki kavga biter miydi? Üstünlük savaşı biter miydi?
4: Biterdi. İnsanlar işine gelince Allah'tan korkuyor. Kavgaya gelince Allah'tan korkmuyor. Vuran da Allah Allah diyor. Yiyen, dayak yiyen de Allah Allah diyor. Ben nasıl oluyor bu iş anlamıyorum yani.
5: Hemen edip de tekrar şeytanlığa dönersen, tekrar bir pislik şey yaparsan Allah unutursun.
3: Yine onu Allah bilir. Etsek de Allah'ın elinde bir şey yine de.
4: Cenab-ı Allah bazen insanlara karşısına bir şeyler çıkartır. Bana şükrediyor mu etmiyor mu diye. Mesela kavgayı da öyledir. Bir tarafta kavga çıkartıyor sana. Birisini çıkartıyor kavgacıyı. Allah'a şükredip etmezsen dayak yiyorsun. Ama şükredersen o dayak öbür adam da şükrederse hiçbir şey problem olmuyor.
0: Müslüman olamaz ki dedi. Müslüman olmanın üçüncü zikir midir? Aslında evet, Müslüman olmak Allah'a teslim olmak demektir. Kur'an'daki muhtevasını düşünüyorsak, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunu da geçirin, nefsini, iradesini Allah'a teslim edebilen kişi Müslümandır. Her kademede ayrı bir Müslümanlığı Allah'a Teala teslim oluş standartını temsil eder. Teslimlerin temelinde zikir vardır. Zikir yoksa teslim yoktur. Yani zikir yoksa İslam yoktur. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a Teala'ya dön. Hac 78'de ve cahidu fillahi hakka cihadi ve iştabakum, bu cihadın zikirle olduğunu bize ifade. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Size bir sorum olacak inşallah. Bir insanın kendisine zulmetmesinin anlamı geliyor. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Evet, bir insanın kendisine zulmetmesi ne demektir? Araf 23. İki tür davranış biçimimiz var. Ya derecat kazanırız. Bunlar hasenattır, hayırdır, sevaptır. Ya derecat kaybederiz. Bunlar günahtır, seyyattır ve şerdir. Evet, derecat kaybettiğimiz her noktada kendimize zulmediyoruz. Ne zaman derecat kaybeden bir olay yaparsak bu olay Allah'a bizim aramızda olunca sadece kendi nefsimize zulmetmiş oluruz. Evet. Ne zaman derecat kaybeden bir olay yaparsak, bu olay Allah'la bizim aramızda olunca kendi nefsimize zulmetmiş oluyoruz. Derecat kaybettiğimiz her olayda olayın adı zulümdür. Nefsimize zulmetmiş oluruz. Başkaları da varsa onlara zulmediyorsak, bu sebeple derecat kaybediyorsak o zaman hemen hem başkalarına zulmetmiş oluruz hem de nefsimize zulmetmiş oluruz. Birisi çevremizdeki insanlara sıkıntı veriyorsak onlara zulmediyoruz. Aynı zamanda kendimize de zulmediyoruz. Ama bizimle Allah arasındaysa namaz, kendimize zulmediyoruz. Derecat kaybettiğimiz her olayda olay budur. Allah razı olsun, suallere geçiyoruz inşallah. Bir kardeşimiz Muhterem hocam, sadece Peygamber Efendimiz'i görenler mi sahabeydi, açıklar mısınız? Hayır, Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar. Allah Teala 7 Safa 4 teslimi Ebiye Sultanı Peygamber ve sahabe birlikte yaşadığını Kur'an ayetleri bize ispat ediyor. Ve özellikle de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabenin kim olduğunu bize isimleriyle bildiriyor. Es-sabikun el-evvelin minel muhacirin vel ensar. O hayırlarda ileri geçenler, onların bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç eden muhacirin, diğeri de Medine'de onlara yardım eden ensardandı. Öyleyse sahabe kimmiş? Muhacirin ve ensar. Ama muhacirin ve ensar 7 safa yaşadıklarına göre sadece Peygamber Efendimiz'e değil, Mümtehin 12'ye göre 12 tane insanla tabi olanlar. Ruhlarını teslim edenler, bizi buradan teslim edenler, nefsini teslim edenler, ihlasa ulaşan ve iradeni teslim edenlerin hepsi sahabeydi. Ama Peygamber Efendimiz'i görüp de ulaşmayı dilemeyen hiçbirisi sahabe değildi. Konya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, bazı insanlar müşride tabi olmanın şirk olduğunu, bazıları da müşride tabi olmanın farz olduğunu, için bu konunun doğru olanı hangisi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Sevgili kardeşim, müşride tabi olmak farzdır. Her şeyden evvel Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere itibar ettiğimiz zaman, iman ettiğimiz zaman mürşidin ayetlerdeki geçen ismiyle 19 tane ayrı ismi var. Bu 19 ayrı isimden birincisi Nebi. Allah'ın bütün peygamberleri mürşittir ve sahabenin hepsi mürşidin hası Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Eğer insanlar mürşide tabi olmak şirktir diyorsa, o zaman sahabe müşrikler miydi? Ne kadar bilgiden yoksun insanlar. Evet, insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın farz kıldığı mürşitlerin ayetlerdeki geçen isimleri tam 19 tane ayrı ismi var. Nebilerin hepsi, bütün peygamberler Allah'ın mürşitleridir. Ve Allah Teala bizzat kendisi vazifeli kılıyor. Enbiya 73'te ve cealnahum eymeten yehtuna bi emrina ve uhayna fe'l hayrati ve kıyamü salati ve itaz zekati ve kanu lena abidin. Öyleyse eğer Allah Teala onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldı. Onları emrimizle Allah tayin ediyor. Hidayete erdiren Allah var. Devrin imamı var ve diğer insanlar var. Devrin imamı diğer insanlar için imam tayin etmiş. Hidayete ermeleri için imam tayin etmiş. Allah tayin ediyor mürşidi. Ama mürşide tabi olmak şirktir diyenler o zaman kime tabi olmuş oluyorlar? Ateşe çağıran imamlara tabi oluyorlar. Onu da Allah Teala hangi ayette söylüyor? Kasas 41'de. Hemen zıttıyla beraber söyleyelim. Mürşide tabi olmak şirktir diyenler ateşe çağıran imamlara tabi oluyorlar. Ve cehennâhum eymeten yed'ûne ilen nâri. Biz onları ateşe davet eden imamlar kıldık. Kimdir mürşide tabi olmayanlar? Mürşide tabi olmayan herkes ateşe çağıran bir imam hükmündedir. Yani mürşide tabi olmak şirktir diyenlerin hepsi ateşe çağıran imamlardır. Tağutlardır yani. Kıyamet günü onlara yardım olmaz. Aslında onlara Allah Teala yardım etmiyor. İmam Allah'ın mürşididir. Her nebi asaletin devrin imamıdır. Halife Allah'ın mürşidi. Allah bizzat diyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Yani halife Allah'ı temsil eden mürşittir. Ve her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Resuller tayin verir. Resullerin hepsi mürşittir. Her Resul nezirdir, mürşittir, hidayetçidir. Ve Allah Teala bizzat Yasin suresinin 21. ayet-i kerimesinde sizden ücret istemeyenlere tabi olun. İşte bu ücret istemeyenler 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olanlardır. O Allah'a teslim olanlar Allah'ın bize verdiği kafi diyorlar. Ama bu müşride tabi olmak şirktir diyenler, onlar sadece menfaat için hayatı yaşarlar. Allah'ın ayetlerini satarlar. Onun için Mevlana diyor ki, kitapsız, Kur'ansız bilgin olanın, zikirsiz zengin olanın, sermayesi din olan bazı insanlar var. Onlar dini ticaret metaı haline getirmişlerdir. Dini alıp satarlar. Orada menfaat elde ederler. İşte bu menfaat edenler mürşide tabi olmak şirktir diyenlerdir. Halbuki mürşide tabi olan kişi mürşid Allah'ın tayin ettiği mürşidse, 7 sabah 4 teslimi yaşıyorsa 7 ayet-i kerimede tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Biz ücret istemeyiz. Allah'ın bize verdiği ücret yeterdir bize. Onlar Allah için çalışıyorlar. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz müşriklerin hasidi ve tebliğ ettiği sahabe ben sizden onun için tebliğ için dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir istemiyorum. Yani Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. Biz de herkesi Allah'a davet ediyoruz ve diyoruz ki Allah'a giden bir yol tutmanız isteniyor. Afyon'dan bir kardeşimiz Hüterem Hocam, bir şeyin olmasını çok istediğimiz zaman ve olmadığı zaman çok üzülüyoruz. Kendimizi çok kıpırtıyoruz. Doğru düşünce alışkanlığı nasıl olmalı? Bu konuda ne buyurursunuz? Sevgili kardeşim, Efendimizin bize öğrettiği bir dua var. Ya Rabbim vererek ihsan ettin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetler için. Öyleyse önemli olan Allah'ın bizim için dilediğidir. Allah bizim için vermesini diliyorsa o en güzeldir. Vermemesini diliyorsa o en güzeldir. Doğru düşünce budur. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeş Muhterem Hocam, bir müftü kim hacca giderse annesinden doğduğu gibi günahsız olacağını söyledi. Bu doğru mudur, açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim'de hacca giden kişilerin, yani fiziki hacca Mekke'yi ziyaret eden kişilerin günahları sıfırlandığına dair bir ayet yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişilerin bütün günahlarını Allah-u Teala sevaba çevirdiğini biliyoruz. Öyleyse Hacc-ül Ekber, yani Allah'ın tayin ettiği müşriklerine tövbe etmek, o bizim bütün günahlarımızı sevaba çevirerek annemizden doğduğumuz gibi, bir insan annesinden doğduğu zaman sevabı yoktur, günahları da yoktur. Öyleyse hacca niyet eden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi Furkan 29'a göre, Enfal 29'a göre Allah onun günahlarını örtüyor. Ruhun bizden ayrılarak Allah'ın zatına ulaşması Hacc-ül Ekber'dir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tövbe sona ermez. Tövbe sona ermedikçe seyri sülük de sona ermez. Güneş batıdan, battığı yerden doğmadıkça da tövbe sona ermez. Tövbe varsa mutlaka hicret, seyri sülük vardır. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, İslamların %90'dan fazlasının cehenneme gideceği doğru mudur, açıklar mısınız? Ya Kur'an-ı Kerim söylüyor sevgili kardeşim. Bana, Arap 179'da لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا La ma'ayunu la yibsurne biha. La ma'azane la yesma'une biha. Ulaki kel anami. Velhum eden ulaki. Yani insanların çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vafık etmezler. Gözleri var görmezler. Kulakları işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Eğletmez çoğunluğu demiş. Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi fırka inacı hariç, 72 tanesi cehenneme gidecek. Hem Araf 179, hem Resulullah'ın hadisi bize her devirde insanların çoğunun %90'dan fazlasının cehenneme gideceğini ifade etmiyor mu? Gayet açık ortada. Yetmez. İsra suresinin yanılmıyorsam 62. ayet-i kerimesi belki o civarda. Ne diyor 62? İblis dedi ki senin görüşüne göre benim üzerime benden daha mükerrem ikram edilmiş şerefli kıldığın kimse bu mu? Yani insanı gösteriyor. Eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen, ertelersen onun zürriyetinden neslinden pek azı hariç %10'dan azı pek azı hariç mutlaka bana kendime tabi kılacağım. İblis bunu söylüyor. Sebe 20'de de Allah ne diyor? İblis insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Sebe 20 ne diyor? لَقَدْ سَدَقَ عَلِمِ فِسَدْ زَنَّهُ فَتَّبِعُوا اِلَى فَرِقَ الْمِنِ O zaman bu ayetler bize her devirde insanlar %90'dan fazlasının cehenneme gideceğini ispat etmiyor mu? Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimiz insanları mutlu etmek için bugün ne yaptın diye her gün kendinize hesaba çıkın buyuruyor. Bu konuyu nasıl idrak etmeliyiz? Evet. Yani herkesi devamlı mutlu etmek ve böylece onlara verdiğimiz mutluluğun iki katını yaşamak hepimizin üzerine farz. Hem Efendimiz söylüyor hem de Hazreti Ömer kendini hesaba çekin diyor. Ölün ölmeden evvel kendinizi hesaba çekin, hesaba çekilmeden. Yani bugün Allah için ne yaptın? Dolayısıyla kişi der ki ben namaz kıldım. Allah Teala diyor ki o seninle Allah arasında. Senin için. Oruç tuttum senin için, zikir yaptım senin için, şunu yaptım senin için. Benim için ne yaptın? İşte benim için dediği Allah için başkalarını mutlu etmek. Yaşımızdaki yani insanlara iyilik yapmak, başkalarını mutlu etmek. Allah Teala başkalarına verebildiğimiz her türlü iyilik Allah kendisine kabul ediyor. Bugün Allah için ne yaptın? Muhterem hocam, Trabzon'dan birkaç muhterem hocam, Allah'a irşat da vazifeli kılmadı ama insanları tarafından sevilen ve sayılan, kitaplara okunan kişinin arkasından giden insanların durumu ne olur? Ne yapmaları lazım açıklar mısınız? Allah Teala kitaplar demiyor, Kur'an diyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kitapları öğrenen ve öğreten değildir. Eğer bu kişi Allah'ın inşaatı vazifeli kılmadı. Ama insanlar tarafından sevilen sayılan olabilir. Sevilen sayılan olabilir. Kitapları okunan kişinin arkasından giden. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin yazdığı kitaplar sebebiyle onlar da, o kitapları okuyanlar da, o kitaplar sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, o zaman o kitaplar emaniye hükmündedir. Emaniye hükmünde olması hasebiyle kendisi ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan hükmündedir. İşi pek iyi değil. Sevgili kardeşlerim, her şeyin sahibi Allah'tır. Allah ezeli ve ebedi tek dini İslam'ı üzerimize farz kılmıştır ve İslam'ın bütün kanunlarını, emir ve nehirleri Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Allah Teala Kur'an'ı öğrenmemize bize farz kılmış. Gidin kitapları öğrenin demiyor. İşte ayet-i kerimeler Zuhruf suresinin 44. ayet-i kerimesinde Kur'an'ı öğrenmek üzerinize farzdır diyor. Muhakkak ki Kur'an senin için ve senin kavmin için zikirdir. Kur'an'dan sorumlu olacaksın. Kitaplardan değil. İnsanların yazdığı en azami kitaplardan değil Kur'an'dan sorumluyuz. Eğer bu kişi gerçekten Kur'an öğretmiş olsaydı o zaman otomatikmen insanları Allah'a davet eden birisi olacaktı. Bizim şu anda size yaptığımız gibi Sizi kendimize değil Allah'a davet ediyoruz. Ulaşmayı dileyin diyoruz. Hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olun diyoruz. Ve tabi olduğunuz an o Allah'ın tayin ettiği mürşidse size Kur'an'ı öğretir. 43 sene boyunca muhterem Efendimiz Allah'ın tayin ettiği mürşid vekaleten devrin imamıydı. Her konuşması Kur'an'dı. Sadece bize Kur'an'ı öğretti. Kitaplarımı okuyun diye değil, tam tersi 43 sene boyunca hep Kur'an ayetleriyle sohbet etti. Bize Kur'an'ı öğretti ve Kur'an'ı okuyun dedi. Kur'an'ı öğrenin dedi. Kitapları da sadece Kur'an'ı öğrenmemiz açısından kolaylık sağlamak içindi. Asıl kaynak Kur'an'dır. Dinin yegane kaynağı Kur'an ve bu Kur'an'ı yaşayan ve öğreten Allah'ın mürşitleridir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programın sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Gene Allah'tan bahsetmek üzere. Gene Allah'ın hepinizi mutlaka ulaştırmak istediği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi Allah'tan bize gelen, bizden sizlere ulaşan bir sevgidir. İlahi bir sevgi. Biz Rabbimizin azatsız kölesiyiz. Hayatımızı bu yolda tamamlamak üzere görev aldık. Ömrümüzün sonuna kadar devam edecek bir görev. Bu bizim elimizde olan bir şey değildi sevgili kardeşlerim. Biz talepte bulunmadık. Biz neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde onun tarafından, Allah-u Teala tarafından seçildik. Ama günler geçtikçe bunun sebepleri daha açık bir şekilde anlaşılıyor. Eğer biz din konusunda mürekkep yalamış birisi olsaydık, eski tabir öyledir. Osmanlı devrinde Darülfünun'u bitirenler, yani üst seviye fen okullarını bitirenler, üniversiteleri bitirenler mürekkep yalamışlar olarak halk arasında anlatılırdı. Sevgili kardeşlerim, işte biz bir din tahsili görmedik. Hiçbir zaman da dini bildiğimizi iddia etmedik. Biz bir hiçtik. Din adına onun değesini bile bilmeyen bir hiç. Ama şimdi Allah Teala bize dini öğretti. Dinimiz diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Tek bir din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve Hazreti İbrahim babamız İbrahim olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de. Babamız İbrahim'in dini. Hazreti İbrahim'le alakalı dinler diyenler bu konuda bir büyük yanlışın içindedirler. Burada farklılığı kabul etmek söz konusudur. Ayrı ayrı dinler vardır. Ama hepsi İbrahim'den bir nebze bir şeyler almıştır gibi bir anlam çıkıyor. Hayır sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı dinler yok. Sadece bir tek din var, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bu din üç özellik gösterir. Bir, vahdet. İki, tevhid. Üç, teslim. Üç özellik. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Hazreti İbrahim diyor ki Allah tektir. Kim sizin karşınıza çıkar da hayır Allah ikidir, üçtür vesaire diyorsa, birçok tanrı vardır diyorsa, eski Yunan mitolojisinde olduğu gibi, onların hepsi fasafisodur. Sadece bir tek Allah vardır. Bütün kainatı yaratan Allah. O Allah ki şöyle söylüyor, eğer birçok ilah olsaydı onlar gökte mutlaka kavga ederlerdi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ve huzur duyun. Allah'ın yolunda olduğunuz için. Allah'a sonsuz şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki bütün dünyanın tek bir dinin sahibi olduğunu Allah bize öğretti. Ve onun emrettiği üzere
Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 dinde de tam olarak mevcut olduğunu gördük. Tevrat'ta Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a teslim, fizik vücudu Allah'a teslim 4 oldu. Nefsi Allah'a teslim 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim 7. 7 Safa da Tevrat'ta farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Gene Tevrat'ta bu 7 safanın 7'sini de Hazreti Musa ve ona tabi olanların kesin olarak yaşadıkları ifade ediliyor. Yeter mi? Hazreti Musa ve ona tabi olanlar için yettiğini kabul edelim. Ya Hazreti İsa ve ona tabi olanlar? Allah Teala'nın Hazreti İsa'ya indirdiği kitabın adı İncil. Ve 7 safanın 7'si de orada mevcut. 7 safanın 7'si de Hazreti İsa ve ona tabi olanlara farz kılınmış. O zamanki bütün insanlara, o zaman yaşayan bütün insanlara farz kılınmış. Sonra Hazreti İsa ve ona tabi olanlar hepsi bu farzı yaşamışlar. 7 safanın 7'sini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim'e gelince bunu yüzlerce defa anlattık. Kur'an-ı Kerim de 7 safa 4 teslimden oluşuyor. 7 safanın 7'si de farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi 7 safanın 7'sini de yaşamışlar ve Allah'a ruhlarını da ve içlerinde, nefslerinde, iradelerinde teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a teslim olmakla mükellefsiniz. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Öyleyse, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, kainatın tek dininin birinci özelliği Allah'ın tekliğidir. İkinci özelliği tevhid adını taşıyor. Bu birincisi Allah'ın tekliği vahdet. İkincisi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın sahibi olup şirkten, küfürden, dalaletten, bütün negatif faktörlerden kurtulmak. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir hususun tahakkuku, bütün insanlar için çok mutluluk vereceği bir olay. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safanın 7'sini de yaşamak. İşte Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz. Bir defa daha söyleyelim, biz onun ayağının tozu olamayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde ikinci bir din insanlık tarihi boyunca hiç olmamıştır. Hazreti Adem aynı dinin sahibiydi. 7 safa 4 teslimden oluşan, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, iradenin teslimiyle noktalanan bir kainatın tek dininin sahibi. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzel şeyler sizlerle olsun. Allah Teala'nın hepinize
nasip kılmasını dileriz. 7 Safa ve 4 Teslim'i. Öyleyse bunu tespit ettiğimize göre Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim farz kılındığına göre Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaşadığına göre dinler var mı sevgili kardeşlerim? 3 tane kitap var. 3 tane peygambere indirilmiş şeriat kitabı ve üçü de 7 Safa ve 4 tane teslim içeriyor. Birbirlerinden bu ana faktör itibariyle hiçbir farklılıkları mevcut değil. Üçünde de durum aynı sevgili kardeşlerim. Aynı statü, aynı standartlarda verilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyi yerli yerine oturtmalısınız. Hepiniz için Allah'ın indinde bir güzellikler silsilesi duruma hakim olmalı. Biliniz ki Allah-u Teala tarafından çok seviliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü özelliğidir. Teslim. Vahdet, tevhid ve teslim. Bu teslim ruhunuzun teslimidir. Bu teslim fizik vücudunuzun teslimidir. Bu teslim nefsinizin teslimidir. Bu teslim iradenizin Allah'a teslimidir. 28 basamakta bu konu tamamlanır. 28 basamakta 4 tane teslimi tamamlamış olursunuz. Ve o zaman siz de sorarsınız. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimiz bu teslim esasına dayanır. Önce ruhumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz. En son irademizi Allah'a teslim edeceğiz. Hepsi de Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. İşte din bu kadar sevgili kardeşlerim. Din dediğiniz zaman teslim söz konusu olduğunu, din dediğiniz zaman bunun temelinin teslimler olduğunu yakinen bileceksiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutlaka Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. İşte bu ulaşmadan sonra dik yokuşu tırmanacaksınız. Nefsinizin Allah'a teslim edilmesinden evvel ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz lazım. Bu zikrinizi 5-6 kat arttırmakla gerçekleşebilir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 33 bin zikirde olabilirsiniz. En çok 41 bin zikirde olabilirsiniz. Ama fizik vücudunuzu Allah'a teslim için günün en az 18 saatini zikirle geçirmek mecburiyetindesiniz. Bu başlangıçtaki ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz ve üçüncü cennetin, üçüncü kat cennetin ve dünya mutluluğunun yarısının sahibi olduğunuz noktanın
altı kat ötesi görünen bir yer. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu hiç unutmayacaksınız. Siz neye azmederseniz Allah Teala sizi oraya ulaştırır. Başlangıçta şeytan size orasının ulaşılamaz bir yer olduğunu, çok güç olduğunu söyleyecektir. Ve sizi ondan caydırabilmek için her şeyi yapacaktır. Ama ona aldırmamayı başarırsanız ve Allah'ın yolunda hedeflere doğru yürürseniz, o zaman çok farklı bir olayla karşılaşacaksınız. Allah'ın yardımını alacaksınız. Dünya üzerinde bugün yüzlerce Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş insan yaşıyor. Öyleyse siz de onlardan bir tanesi olabilirsiniz. Neden olmayasınız ki? Mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk Allah'ın verdiği çok özel bir hediyedir. Layık olmak için nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmek mecburiyetindesiniz. Ulaşmak istediğiniz mutluluğun boyutuna bağımlı. İsterseniz Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırır. Hayır, siz ulaştırmazsınız. Allah'a ulaştırır. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra eğer derseniz ki ben üçüncü kat cennetin Allah'a hamd ederim, şükrederim ki sahibi oldum. Allah Teala bana bu müjdeyi verdiğine göre ben eğer devam ettirebilirsem bu 33 bin zikrimi veya 41 bin zikrimi, ikisinin arasındaki bir zikir seviyemi devam ettirebilirsem buradan düşmem. Öyleyse hangi şartların içinde olursam olayım, ben bir defa asgari bunu devam ettirmeliyim. İşte böyle bir niyetle yola çıkan kişi bunu devam ettirebilirse mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur ve dünya hayatının da en az yarısını saadetle geçirir. Yarısı mutsuz, yarısı mutlu. Ama cennet garantide. Ne olur yani kişi ulaşsa 41 bin zikre ve ömür boyunca o 41 bin zikri devam ettirse? Ne kaybeder ki? Ama kazandığı şey üçüncü kat cennettir. Dünya mutluluğunda yarı yarıya kazanmıştır. Hem de hiç pahasına. Çünkü Allah onu kendisine ulaştırmıştır. O bir şey yapmamıştır. Allah ona zikri sevdirmiştir. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona ibadetleri sevdirmiştir. Ve onu hedefe yöneltmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin elinde böyle bir imkan var. Bedava. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, arkasından Allah Teala'nın mutlaka sizi ruhen kendi zatına ulaştırması. Öyleyse ne duruyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, hadi koşun. Ne diyor Allah Teala? Hadi koşun diyor. Arzı dünya kadar olan cennetlere koşun diyor. Yedi kat cennet. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka ruhunu Allah tarafından ulaştırılır onun ruhu. Ve o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir kere bu kişi cehennemden kurtulmuştur. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Öbür taraftan dünya mutluluğunda yarısı onundur. Öyleyse her halükarda sevgili kardeşlerim bu sonuçla karşı karşıyasınız. Ve o zaman endişe etmek niye? Gelecekten ümitsizlik niye?
Allah Teala garanti etmiş bunu. Üstelik kişi hangi dinden olursa olsun, başka başka dinlerden olduğunu söyleyenlere sesleniyoruz şimdi. Sizin kitabınızda da ey Hristiyanlar, ey Museviler, sizin kitaplarınızda da, sizlerin kitabında da aynı şeyler söz konusu. Ruhu Allah'a teslim etmek, üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını üç dinde de insana temin eder. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı henüz dilemediyseniz hemen dileyin. Her dileğinin ruhu mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. İşte Tevrat'ta da bu mevcut, İncil'de de mevcut. Hristiyanlardan veya Yahudilerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kalbinden bir dileği geçirir de Allah Teala'ya bunu ulaştırırsa, o kişi bilsin ki bu iş tamamdır. Ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişi Allah'ın katında evliya olmak, ermiş evliya olmak şerefine erecektir. Evliyalığı çok ötede bir hüküm olarak görenler için olay açıklık ve kesinlik kazanıyor. Dünya üzerindeki inanç birimlerine baktığımız zaman bugün yapılan yüzlerce kuruluşun yaptığı araştırmaların sonunda 72 ayrı inanç biçimi tespit edilmiş durumda. Yani ayrı ayrı fırkalar. Bundan 14 asır evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 73 fırka. Peki bunların hepsi cennete mi girecek? Ya da bunların arasından cennete kaç tane fırka girebilecek? Bir fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fırkayı Naciye. Ey Allah'ın Resulü onların özelliği ne? Onlar da sizler ve benim gibi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sizler ve benim gibi takva sahibi olanlardır. Sizler ve benim gibi gizli şirkten kurtulmuş olanlardır. Hanif olanlardır. Bu müesseselerin her birisi aynı şeyi söylüyor. Asırlarca önce Hazreti İbrahim zamanında Allah Teala meleklerini gönderiyor Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim melekleri görünce korkuyor. Onlara bir kızarmış dana getiriyor, yesinler diye, ama melekler yemiyor.

Sevgili kardeşlerim, öyleyse mukaddes kitapları dikkatle yer yerine oturttuğumuz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği 72 fırkanın içerisinde öyle bir fırka olacak ki o fırka kurtulacak, 72 fırkanın hepsi gidecek cehenneme. İşte 73. fırka diğer 72 fırkanın içinde yaşayan Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler. Öyleyse kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi sevgili kardeşlerim o kurtuluşa ulaşandır. Hangi fırkanın içinde bulunursa bulunsun, hangi grubun içinde bulunursa bulunsun, hangi inanç grubunun veya inançsızların içinde yaşarsa yaşasın, ama o kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemişse, mutlaka kurtuluşa erecektir. Öyleyse, dinlere baktığımız zaman, dinlerin birbirinden ayrı dinler olmadığını, bize en güzel ispat eden ayet-i kerime Şura suresinin 13. ayet-i kerimesidir. Allah Teala orada diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle size de yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı neyse Hazreti İbrahim'in şeriatı da aynı, Hazreti Musa'nın şeriatı da aynı, Hazreti İsa'nın şeriatı da aynı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini de aynı din, şeriatı da aynı şeriat. Hiçbir değişiklik olmamış peygamberler, ulul azm peygamberler boyunca. Bu beş peygambere ulul azm peygamberler deniyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, beş ulul azm peygamberden Hazreti İbrahim Hanif dininin sahibi. Ve babamız İbrahim diyoruz adına. Neden? Çünkü bir oğlundan Hazreti İsa, affedersiniz Hazreti Musa geliyor İshak'tan, bir oğlundan Hazreti İsmail'den, ondan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor dünyaya. Onun için onların babası, gerçek anlamda babaları, bu sebeple Tevrat'ta da babanız İbrahim diye geçiyor. İncil'de de babanız İbrahim diye de geçiyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in din açısından hepimizin babasıdır. Ve görüyoruz ki tek bir şeriat söz konusu. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde fokus edelim düşüncelerimizi. Mercek altında tutalım konuyu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kimliğine bakalım. Bu konuda en açık bilgi Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde veriliyor. Habibim Hanif olarak veçhini, şu fizik vücudunu dine ikame et. Din için ayakta tut. O Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte bu din kayyum olan dindir. Kıyamete kadar devam edecek olan, ezelden ebede kadar gidecek olan din sadece bu dindir. Ne kadar geriye gidersen git, insanlar var oldukça bu din hep vardı diyor Allah Teala. Ne kadar ileriye gidersen git, kıyamete kadar bu din var olmakta devam edecektir. İşte şimdi 3. asr-ı saadet yaşanacak. 1. asr-ı saadet peygamber.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşandı. İkincisi Osmanlı'nın yükselme döneminde yaşandı. Üçüncüsü de bu devrede Mehdi aleyhisselamın devresinde yaşanacak. Bütün dünya bir bolluk ve bereket patlamasıyla huzur ve mutluluğa ulaşacak. Savaşlar bitecek, harpler bitecek. Sulh ve sükun bütün dünyayı kucaklayacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Böyle bir dizaynda bütün insanların mutluluğunu düşünebiliyor musunuz? Öyle bir bolluk bereket ki erzak devamlı birikecek, hepsi yenemeyecek. Öylesine bir bolluk bereket ki dünyada bütün savaşlar sona erecek. İnsanlar sadece mutluluğu yaşayacaklar. Kavga bitecek, düşmanlık bitecek. Bütün insanlar kardeş olacaklar. İşte yeni bir çağ, yeni bir dizayn. Bu çağ Mehdi Aleyhisselam'ın çağıdır. Öyleyse hepinize o veriyor bu müjdeyi. Bütün dünyada bir sulh ve sükun devresi yakın gelecekte mutlaka başlayacaktır. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Kuvvetli görünen bütün statülerin bir bir yerle bir olduğunu göreceksiniz. İnsanları aldatma uğruna kurulan bütün yanlışlıklar düzeltilecektir. Gelecek günlerde sevgili kardeşlerim, üç dinin mensupları mutlaka birleşecektir. Dünyaya İlluminati değil, inananlar ve Allah'tan emir alanlar hakim olacaktır. Bir başka ifadeyle Allah hakim olacaktır. İşte o zaman dünyada bütün adaletsizliklerin yok olduğu bir devre yaşanacaktır. Yaşayanların tadı damağında kalacak olan bir güzellikler kumkuması, bir muhteşem dizayn. Her yerde bir büyük bereket, insanların birbirini düşman olarak değil, birbirini bağrına basan en büyük Allah dostları olarak birbirini kucaklayan insanlar olduğunu göreceksiniz. Herkes öğrenecek ki insanlık bunun için var edilmiştir. Muhtelif dinlerin sahipleri aslında dinleri arasında bir farklılık olmadığını kendi kitaplarından öğreneceklerdir. İşte hamdolsun ki bu reçete bugün elimizdedir. Üç kitaptaki yedi safhanın bütün ayetlerini tespit ettik hamdolsun. Üç kitaptaki yedi safha ve dört teslim hem farzlar olarak tespit edildi, hem de üç kitabın peygamberlerinin ve onlara tabi olanlarının hepsi tarafından yaşandığı tespit edildi. Şimdi neden bizi Birleşmiş Milletler'de konuşturmak istemediklerini anladınız mı sevgili kardeşlerim? Eğer konuşabilseydik, belki o noktadan sonra dünya sulhü için ilk adım atılmış olacaktı. Ama bu birçok insanın şu dünyaya nefsleri istikametinde hakim olmaya çalışanların hiç sevmedikleri bir sonuç. O zaman kuvvetin değil,
dostluğun ve sevginin hakim olduğu yeni bir nizam kurulacaktır, dünya nizamı. Birbirini yenmek için beslenen orduların savaşları için ayrılan milyarlarca, milyarlarca doların dünya sülhü kurulduğunda sadece insanların refahı için harcandığını göreceksiniz. Ve sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde çok şey değişecek. Işık hızı aşılacak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün doğruları insanlara söylenmesine rağmen örtülen nükleer fiziğin hakikatleri birer birer dünyayı aydınlatacak. İşte ışık hızının altındaki hızlarda maddenin bir pozitif ağırlığının sahip olduğunu, ışık hızında bu ağırlığın sıfır noktasına indiğinde, bu inişten sonra da eğer ışık hızının üstüne çıkılırsa, maddenin negatif bir kütleye sahip olduğu görülecektir. Bu şimdilik ilmi kontrolleri altında tutanların karşı çıktıkları Allah'ın bir nimetidir insanlığa. Başka gezegenlerde, birçok gezegende ışık hızı aşılmıştır ve o bize göre sonsuz uzak sayılan gezegenlerden buralara sonsuz hızla hareket eden hava gemileriyle birçok yabancı dünyadan insan gelmiştir. Tekrar bir kısmı ülkelerine de dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, fizik olarak bu üç hal ispat edilmiş durumdadır. Kütlenin sıfırın üstünde oluşu, ışık hızında sıfır kütle oluşumu ve kütlenin negatife dönüşmesi noktasında ışık hızının mutlaka aşılacağı gerçeği. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunlar size geleceğe ait müjdeler olarak söylenmesi bize emredilen hususlar. Gelecek çok güzel günleri sinesinde taşıyacak. Mutlulukları bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmanın, Allah için yaşamanın mükafatı bu önümüzdeki son harflerden sonra bütün dünya üzerinde yaşanacaktır. Mutluluk bütün boyutlarıyla dünya üzerinde yer alacaktır. Birbirine düşman olan ülkeler değil, birbirini kıskanan, birbirinden nefret eden insanlar değil, birbirini seven, birbirine sadece yardım eden insanlar dünyaya hakim olacaktır. O zaman kıskançlığın, hasetin, düşmanlığın yok ettiği bütün insanlık meziyetleri
dünyayı kavrayacaktır. Ve bu dünyayı kuşatan eleğim sema, şu yedi renkli güzellik bütün dünyayı kaplayacaktır. Bu konuda kitaplarda çok şeyler yazıyor. Alın, kitapları okuyun. Son devrede ne kadar güzel şeyler olacağını birer birer öğrenin. Çünkü yakın gelecekte bunları yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözün kısası odur ki, Allah-u Teala'nın indinde sadece bir tek din olmuştur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve başka bir din hiç olmamıştır. Ve ayrı ayrı dinlerden olduklarını zannederek birbiriyle yüzlerce yıldır, binlerce yıldır savaş eden insanların bu savaşları çok yakın bir gelecekte son bir savaştan sonra sona erecektir. İnsanlar tahkik edecekler, kendi kitaplarında da Allah'ın bütün hakikatlerinin yer aldığını göreceklerdir. Yedi safa, dört teslim, üç kitapta da farzdır ve bütün dinlerin mensupları bunu gördükleri zaman aslında birer kardeş olduklarını, birbirlerine düşman olmamaları lazım geldiğini idrak edeceklerdir. O zaman dünyayı bugün idare etmekte olan şer kuvvetler, kuvvetlerini kaybedeceklerdir. Sadece Allah'ın güzelliklerinin yaşanabileceği yeni bir dünya kurulacaktır. İşte o dünyada yer alacak olan sizlere sesleniyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada hepimiz Allah-u Teala'nın bize tayin ettiği ömür kadar yaşarız. Ötesi olmaz. Allah-u Teala ezelden hepimizin sahibidir. Herkesin ömrünü Allah Teala tayin eder. Herkesin hangi şartlar altında nasıl, nerede ve ne zaman öleceği Allah'ın malumudur. İnsan adı verilen mahluk, Allah'ın ruhunu üflediği bir mahluk olarak diğer mahlukatın arasında çok özel bir yerin sahibidir. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar çok şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada verilen yer, Allah Teala bize ne kadar ömür biçmişse o hayatı geçireceğimiz yer küresidir. Eskiler ne güzel söylemiş, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Ne olur sevgili kardeşlerim, biz öldükten sonra Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra bizim arkamızdan bir şeyler söyleyenler, güzel şeyler söyleseler ne kaybederiz ki? Eğer biz kendimizi başka insanların mutluluğuna adamışsak, hedefimiz oysa ve insanlar gerçekten tabiyetten sonra bu mutluluğu yaşıyorlarsa, o zaman biz Allah'ın bize verdiği görevi yerine getirenleriz. Bir ömür boyunca hep kendimizi başka insanların mutluluğuna adamalıyız. Ve bilmeliyiz ki en çok mutlu olanlar başkalarını mutlu kılanlardır. Başkalarını mutlu kılmayı amaç edinenler, hedef edinenlerdir. Hedef ittihaz edenlerdir. Öyleyse bir dünya insanlar, insanlar, insanlar ve sonuç. Ne olursak olalım, Allah'ın katında değerimiz ne olursa olsun, ama sevgili kardeşlerim, bir gün hepimiz öleceğiz, er veya geç. Öyleyse biliyoruz ki uzun yaşayacağız. Bu dünyada verilen gezegende milyarlarca insandan bir tanesiyiz sadece. Ama o sözü unutmayalım. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış.
bizden geriye kalanlar hep insanların güzellikle mutluluklanacağı hatıralar olmalı. İşte haftada kaç defa sizlerle bir araya geliyoruz. Her seferinde ayrı bir konu, ayrı bir tezekkür ve mutluluk içinde bir dersler dizisi. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan bahsediyorsanız, o zaman mutlu olmamanız için sebep yoktur. Allah'tan bahsetmek başlı başına bir mutluluktur. Allah'tan bahsetmenin en kuyusu kişinin kendi kendine Allah'tan bahsetmesi. Yani Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak zikretmesidir. Bunu dilini kımıldatmadan da yapmak mümkündür. O zaman iç sesinizle ama dilinizi devreye sokmadan gene Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. Kerem'in kertemin melekleri hepsini duyarlar ve hissederler. Zikir yapmak, derecat kazanmanın en geniş kapsamlı yoludur. Neden en geniş kapsamlı? Çünkü 24 saatlik bir zaman parçasının 24 saatinin tamamında Allah'ı zikretmek mümkündür. O zaman kişi 24 saat boyunca devamlı derecat kazanan birisi olur. Derecat kazanmak önemli mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Zannedildiği kadar önemli değil. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır. Sonra da Allah ona zikir zevkini verecektir. Ve kişi zikrederek nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Allah ona bunu yaptırır. Doyulmaz bir zevk olarak yaşanır bu 7-8 aylık devre. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Mahlukuz. Allah-u Teala bizleri halk etmiş, yani daha Türkçe bir tabirle yaratmış. İşte Allah-u Teala tarafından yaratılan biz insanlar, Allah'ın bizi niçin yarattığına mutlaka ve mutlaka bir göz atmalıyız. Niçin yaratıldık? Arkasında sadece bir tek sebep var sevgili kardeşlerim. Başkalarını, etrafımızdaki insanları mutlu etmek için, herkesi mutlu etmek için. İşte bu bilgisayar konuşmaları, televizyondaki konuşmalar hepsi bu maksada mantıptır. Bu hedefe yöneliktir. Başkalarını mutlu etmek. Bir insanın mutlu olmasının en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse bu istikamette elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeliyiz. Yani insanlar bizden bahsettikleri zaman onların her hallerinden bizi çok sevdikleri belli olmalı. Peki bir insan bir başkasını niçin sever, nasıl sever? Eğer o kişi onlara iyi davrandıysa, bu güzel davranışlarının
güzelliği ölçüsünde kişi sevilir. Her gün kendinize bir sual sormalısınız. Ben bugün başka insanlar için ne yaptım? Daha biraz ötesi, ben bugün başka insanları mutlu etmek için ne yaptım? Görevinizin sadece bu olduğunu bilin. Başka insanları mutlu ederken asıl kendiniz mutlu olursunuz. Kime ne kadar mutluluk vermişseniz ondan daha fazlasını Allah-u Teala size mutlaka ilahi mutluluk olarak yaşatır. Allah adeta sizin mutluluğunuzun aynısıdır. Başkasına verdiğiniz mutluluğu size aksettiren ve sizin mutlu olmanızı temin eden bir ayna. Allah sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Eğer mutluysanız, Allah-u Teala'nın sizi sevdiğinden emin olabilirsiniz. Çünkü mutluluk dünya ilmiyle yaşanmaz, Rabbani ilimle yaşanır. Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretiniz yoksa, o zaman siz mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Bu Allah ile olan ilişkinizdir. Ama eğer siz bu kesintisiz mutluluğun içerisinde başka insanları hizmete kendinizi adamışsanız, başka insanları mutlu etmeye kendinizi adamışsanız, o zaman iki kat mutluluğu yaşarsınız. Hem zikretmenizin karşılığı olan mutluluğu, hem de zikirle beraber kesinsiz bir zikrin sahibi olduğunuzu düşünüyoruz. Başka insanları mutlu etmenin mutluluğunu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever. Hepinizin mutlu olmasını istemesinin arkasında sizin saadetiniz vardır. Allah ister ki herkes mutlu olsun. İnsan adı verilen bütün Allah'ın yarattığı mahluklar hepsi mutlu olsun. İşte Allah Teala'nın bütün insanların istediği şey mutluluğu yaşamalarıdır. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Allah'ın devreye girmemesi halinde hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk bir insanın iş dünyasında mutlu olmasıdır. Mutluluk bir insanın dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olmasıdır. Mutluluk insanın Allah ile olan ilişkilerinde vücuda gelmelidir. Böylece İç dünyadaki mutluluk kendi içinizdeki mutluluktur. Dış dünyadaki mutluluk başka insanlarla münasebetlerinizdeki mutluluktur. Ama önemli olan Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluktur ki bunun yegane ilacı zikirdir. Peki bir insan zikir yapsa hep ama ibadetlerini yapmasa, bu mümkün değildir. Neden değildir?
Çünkü zikir yapan bir insan öyle bir terbiye ile terbiye olur ki onun ibadetlerini yapmaması değil, en güzelin altında yapmaması söz konusudur. O ibadetlerin en güzelini yapacaktır. Neden öyle? Çünkü daimi zikre ulaştığı için ona Allah iradesini teslim alarak Allah ibadet ettirecektir. İbadetini Allah gerçekleştirecektir. Neden? Çünkü onun önce ruhunu teslim alır, sonra fizik vücudunu teslim alır, sonra nefsini teslim alır, üç etti. En sonra teslim aldığı, daimi zikirden sonra teslim aldığı kişinin kişisel iradesidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu temel teslimleri içerir. Mutluluk da ruhun tesliminde %51, fizik bedenin tesliminde %81, nefsin tesliminde ve daha sonrasında %100 nefsin kalbinin nurlarla dolmasını sağlar. Bu ne demektir? Bu mutluluğun da kendisi demektir. İç dünyanızda kavgasız bir hayat sürüyorsanız, yani nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga bitmişse, nefsiniz artık ruhunuz gibi davranıyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiklerini işlemiyorsa, Allah'ın emirlerini tam olarak yerine getirmesi ne demek? Daimi zikre ulaşmış olması demek. Çünkü Allah Teala ara sıra zikretmemizi farz kılıyor. Bir, günün yarısından daha fazla zikretmemizi farz kılıyor. İki, ve ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken Allah'ı zikretmemizi de farz kılıyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya bizim şimdi oturduğumuz gibi oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Burada yan üstü yatması Allah-u Teala tarafından mutlaka istenir. Neden? Çünkü kişi yan üstü yattığı zaman kulağında Allah kelimesinin tekrarını kalp atışlarına bağlı olarak yaşayacaktır. Kalbiniz böyle atar, siz de Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir yapabilirsiniz. Diye sessiz zikir yapabilirsiniz. Veya dilinizi de kımıldatmazsınız. Diye kalbi zikir yapabilirsiniz. İşte bu kalbi zikrin bir diğer cinsi, elinizi nabzınıza koyarak kalp atışlarınıza paralel bir şekilde Allah'ı zikretmenizdir. O zaman sevgili kardeşlerim,

kalbinizin atışlarına paralel bir şekilde dilinizi kımıldatmadan iç sesinizle Allah kelimesini tekrar etmek sağlam bir temele istinad eder. Ve daima yen üstü yapmaya çalışın. Bir kulağınız yerde olsun. Kıbleyi sağınıza alarak yatağınızı yapmaya çalışın. Ve kıbleye dönerek uyuyun. Gecelerinizi mutlulukla geçirirsiniz. İlk defa sabahleyin uyandığınızda, zikirle uyandığınızı gördüğünüzde ne kadar büyük mutluluğu yaşadığınızı düşünün. Bir ömür boyu hep böyle olacak. Uyandığınız zaman Allah'ı zikretmektesiniz. O zaman bir gün gözleriniz açıkken de melekleri görebilirsiniz. Allah Teala size gösterecektir. Kanatlı melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimeti boldur. O bütün insanlara bu nimeti dağıtmak için hep hedefler gösterir. İnsanların içine bu zevki, bu sevgiyi, bu aşkı vermek için gerekenleri yapar. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Böyle yaratıldıkları için dileyen kişi bunları yapar, bunlardan zevk alır, kesintisiz bir dünya mutluluğunda yaşar. Dileyen kişi yapmaz. En çok zikredenden en az zikredene kadar bir zikir yapanlar silsilesi bütün devirlerde mutlaka var olur. Zikirsizlikse büyük bir hatadır. İnsanın mutluluğunu kendi eliyle katletmesidir.

Bir şeyi içerken bile her yudumda bir Allah kelimesi zikretmek, bunu diliyle değil, kalbiyle yapmak bir zevktir. Allah kelimesini tekrar eden kişi bu zevki yaşayandır. Zikir, dünyada huzurun yegane müessesesidir. Dünyada verilen bu gezegende bir hayat geçireceğiz. Geçirdik. 1933 doğumlu olduğuna göre 77 yaş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşamak, eğer bir mutluluğu gerektiriyorsa, bu mutluluk zikirsiz yakalanamaz.

kalbinize Allah'ın nurlarını dolduracak olan tek ibadet zikirdir. Allah kelimesini tekrar etmediğiniz sürece nefsinizin kalbine Allah'ın nurları gelip yerleşmez. Reçete Allah kelimesinin tekrarı, yani Allah zikridir. Allah zikri, kim Allah'ı zikretmeye başlarsa başladığı noktadan bitirdiği noktaya kadar o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bunu mutlaka sağlar. Acaba kişinin bir özelliği olması gerekir mi? Elbette gerekir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmadan bu zikir ona fazla bir şey sağlamaz. Kapılar kapalıdır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan itibaren fayda başlar. Ama mürşide tabiiyet konunun temelini teşkil eder. Çünkü ancak tabiiyetten sonra nefsin kalbinin içine Allah'ın nurları yerleşecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin başlangıç noktasıdır. Allah'ın kalbinizin kapısında gerekli işlemleri yapması gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci fasıl, mürşide tabiiyet, ikinci fasıl ve tabiiyetle beraber nefs tezkiyesinin başlaması, nefsin kalbine nurların dolmaya başlaması, başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra %98'e ulaşan bir fazıllar sistemi, o kişinin nefsini karanlıkların hepsinden kurtaracaktır. Bütün insanların kalbi, nefslerinin kalbi başlangıçta kapkaranlıktır. Afetlerle doludur o nefs. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptalar vesaire. Bu afetler yerlerini hasletlere terk edeceklerdir. Nefretin yerini sevgi alacaktır. Bütün güzellikler kişinin nefsinin kalbinde açan tomurcuklar olarak giderek güllerin dünyasını vücuda getirecektir. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessesedir ki hepinizi en güzele ulaştırır. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Kanlarını koymuş mu? Koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Bir, iki, mürşidinize tabi olun diyor. Üç, ruhunuzu bana, Allah'a ulaştırın diyor. Fizik vücudunuzu teslim edin diyor. Muhlis olun diyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslimden sonra o kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Ondan sonra daimi zikrin ötesi, bir kişinin muhlis olması, ondan sonra daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Önce muhlis olmak, sonra daimi zikre ulaşmak, yani ulul elbab olmak söz konusu.
söz konusudur. Ulu'l-Elbab'ın ötesi var mı? Ulu'l-Elbab'dan sonra kişi lüplerin sahipleri olarak iradesini de Allah'a teslim edeceği bir noktaya doğru gidecektir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi %51 zikirle tamamlanır. 7 safhanın birinci teslimi ruhun teslimidir. Sonra fizik beden teslim olur. İkinci teslim. Nefs teslim olur. Üçüncü teslim. İrade teslim olur. Dördüncü teslim. Nefsin teslimi ve iradenin teslimi daimi zikirle mümkündür. Bu kademe ulu'l-elbab, ihlas ve serah makamlarını kapsar. Öyleyse bütün insanlar için Allah yolunda merhale kat etmek, mesafe kat etmek bu zikir adı verilen müessesenin giderek artışıyla sağlanır. 5 vakit namaz 7 vakitte çıkmıştır. O kişi mevcut 5 vakitte sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerine sabah namazıyla öğle namazı arasında bir ilave namazla

Ve yasıyla akşam namazı arasında sabah namazıyla öğlen namazı arasında akşam namazıyla yatsı namazı arasında kişi ilave namazlar kılacaktır. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim, insanlar için farz kılınan namaz beş vakittir. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama akşam namazıyla yatsı namazı bunun ötesinde yatsı namazıyla sabah namazı kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti diye iki tane sünnet giriyor devreye. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti kılınır. Diğeri de kuşluk sünnetidir. Sevgili kardeşlerim, tüm bu sistemler Allah-u Teala tarafından ve onun sevgilileri tarafından insanlara ulaştırılmıştır. Allah'ın kainatta yarattığı en üstün mahluk, ona ruhundan üfürdüğü insandır. Allah'a en yakın mahluk, bu sebeple insandır. İnsan, Allah'ın ruhuna başlangıçta sahip olması dolayısıyla cinlerden daha üstün bir varlıktır. Cinlerin de resulleri vardır. Ama insan resuller üstündür. Devrin imamı daima insanlar arasından gerçekleşir. Huzur namazının imamı bir insanın ruhudur. Öyleyse insan olmak Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Hepimiz insan olarak Allah bizi insan hüviyetinde yarattığı için hep Allah'a şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Bu hamd ve şükür müessesesi dizaynında her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri bozmasa dediğinde şeytan elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sakın şeytana aldanmayın. Sizi ne veya kim namazdan alıkoymaya çalışıyorsa o sırada mutlaka şeytan, birisi bunu yapmaya çalışıyorsa şeytan o kişiye tesir etmektedir. Veya doğrudan doğruya bu istikamette bir şey hissediyorsa kişi, namazı kılmamak konusunda bir istek, o zaman bu istek gene kesin olarak biline ki şeytandan geliyordur. Herkesin etrafında şeytan mutlaka vardır. İblis deyince sadece bir tane şeytan akla gelir. Ama herkesin etrafında bir tane değil, birkaç tane şeytan her zaman vardır. Öyleyse her yaptığınızı görürler, bilirler ve size yanlış yaptırmak için şöyle tarif etmek daha güzel. Allah'ın emirlerini yaptırmamak için bir, yasak ettiği fiilleri işletmek için iki,
ayrı ayrı cephelerde faaliyet gösterirler. Bütün gayretleriyle sizin sevap kazanmak yerine günah kazanmanızı temine çalışırlar. İşte onlar süfli cinlerdir ve şeytanlardır. Sevgili kardeşlerim, hepsi insan adı verilen sizlerin düşmanıdır. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, mürşide tabi olacaksınız. Mürşide tabi olduğunuz anda başınız üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Geldiği andan itibaren şeytan size o istikamette bir tesirin sahibi olamaz. Başınız üzerinde devrin imamının ruhu yatay olarak durur, kollarını açmış durumda. Allah-u Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de onların üzerine kanatlarını ger diyor. İşte kanatlar sağ ve sol koldur. Her kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Böyle kolları açık bir vaziyette onun üzerinde yere paralel bir şekilde yer alır. İşte o iblisin telkinlerinden, işte o iblisin karanlıkları göndermesinden sizleri koruyan bir vasıtadır. Her devirde devrin imamının binlerce ruhu, binlerce kişinin başının üzerinde, yüz binlerce kişinin başının üzerinde yerleşir ve görev yapar. Mutlaka hayatta olması lazımdır. Hayatta olmak söz konusu olmasaydı, herkesin başının üzerinde devrin imamının değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu oluşurdu. Böyle olmuyor. Mutlaka hayatta olan birisi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, şu büyük vakayı hiç unutmayalım. Allah insan olarak yarattığı herkesi sever. İster ki bütün insanlar cehenneme gitsin, affedersin, bütün insanlar cennete gitsin, herkes kendisini kurtarsın. Bunun için indirmiş Tevrat'ı, bunun için indirmiş İncil'i, bunun için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala. Ayrı ayrı zamanlarda indirilen bu üç tane kitaba baktığımız zaman birbirinden temelde asli unsurlar itibariyle bir farkları olmadığını görürsünüz. Üç kitapta 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, munis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için geçerli olan bir muhteva söz konusu. En kolayı ruhu Allah'a teslim etmektir. Allah bunu görev olarak almıştır. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu yaptığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nurlarla kaplanmış olur. 7 kademede 7 tane gök katı açılacaktır. Her gök katında %7 nur birikimi o gök katına ulaşmanızı sağlayacaktır. Böylece 7 kere 7 49 eder. %49 nurla 7. gök katını aşarak Allah'ın zatına ruhunuz ulaşır. Dik yokuş bundan sonrakidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmesi günün %80'inden daha fazla zikretmenize bağlıdır. Bu dik yokuştur. Ondan sonra daimi zikre ulaşmak dik yokuştan sonra çok büyük problem olmaz. Allah-u Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaştırması bizim temel duamızdır. Hepinizin ruhunuzu da

Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

0: Hicr suresi Mekke'de nazil olmuştur. 99 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in açıkça beyan edilmiş Kur'an'ın ayetleridir. İhtimal ki kafirler keşke Müslüman teslim olanlar olsaydık diye temenni edecekler. Onları terk et, bırak. Yesinler ve metalansınlar, faydalansınlar. Ve emeller onları oyalasın, meşgul etsin. Fakat yakında bilecekler. Ve biz hiçbir ülkeyi onun malum bilinen bir kitabı olmaksızın helak etmedik. Hiçbir ümmet ecelini evvele alamaz ve tehir edemez, geciktiremez, sonraya alamaz. Ve ey kendisine zikir indirilen, gerçekten sen mutlaka mecnunsun, delisin dediler. Eğer sen sadıklardansan, bize melekleri getirmen gerekmez miydi? Biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. O takdirde onlara mühlet de, zaman da verilmez. Muhakkak ki zikri, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucuları da mutlaka biziz. Ve andolsun senden önce evvelki toplumlara da Resuller gönderdik. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. İşte böylece onu alay etmeyi mücrimlerin kalplerine sokarız. Evvelkilerin sünneti, adeti gelip geçtiği halde onlar ona, Resul'e iman etmezler. Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler, çıksalar bile. Mutlaka sadece gözlerimiz bağlandı, engellendi, gerçeği göremiyoruz. Hayır, biz büyülenmiş bir kavimiz demiş olacaklar. Andolsun ki biz semada burçlar kıldık ve bakanlar için onu süsledik. Ve biz onu taşlanmış, kovulmuş şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Ve yeryüzü, onu uzattık, yaydık ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve orada her şeyden, bütün bitkilerden mevzun, ölçülü, birbiriyle orantılı olarak bitkiler yetiştirdik. Orada sizin için de, sizin rızıklandırılanlar olmadığınız kimseler için de maişetler, geçim kaynakları kıldık. Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Malum, bilinen bir kaderi, takdir edilmiş miktarı olmaksızın onu indirmeyiz. Ve biz rüzgarları yağmur yüklü olarak gönderdik. Böylece semadan su indirdik de sizi onunla suladık. Ve onun suyun hazinelerini, denizleri, nehirleri, toprak altı ve toprak üstü su kaynaklarını, gölleri oluşturan siz değilsiniz. Ve muhakkak ki biz, sadece biz hayat veririz ve biz öldürürüz. Ve varis olanlar da biziz. Andolsun ki sizden evvelkileri biliyoruz ve andolsun ki sonrakileri de biliyoruz. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o onları haşreder, huzurunda toplar. Muhakkak ki o hakimdir, alimdir. Andolsun ki biz insanı hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden yarattık. Ve can, onu daha önce semumun ateşinden yarattık. Rabbin meleklere şöyle demişti. Ben mutlaka hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden bir beşer, insan halk edeceğim. Artık onu dizayn edip içine ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın. Böylece meleklerin hepsi birden toplu olarak secde etti. İblis hariç. Secde edenlerle beraber olmaktan direnerek kaçındı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Ey İblis! Sen niçin secde edenlerle beraber olmadın? İblis, Ben Hameyn Mesnun, standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan salsalinden halkettiğin bir beşere secde etmem, eden olmam, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun. Ve muhakkak ki lanet din gününe, karşılıkların ceza veya mükafatın verildiği güne kadar senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse bana beyaz gününe, diriltilecekleri güne kadar zaman ver, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: öyleyse sen gerçekten mühlet, süre verilenlerdensin. Malum olan bilinen vaktin gününe kadar. İblis şöyle dedi: Rabbim, beni azdırmandan dolayı onlara mutlaka yeryüzünde azgınlığı süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna. Allahü Teala şöyle buyurdu: İşte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Azgın olanlardan, ivaya düşürdüklerinden sana tabi olan kimseler hariç muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın, gücün yoktur. Ve onların hepsine vaat edilen yer elbette mutlaka cehennemdir. Onun cehennemin 7 kapısı vardır. Her kapı için onlardan taksim edilmiş, bölünmüş bir grup vardır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerin içinde ve pınarlar başındadırlar. Emin olarak selam ile oraya cennete girin. Ve onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip çıkardık. Onlar kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerindedirler. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak değildirler. Kullarına haber ver. Muhakkak ki ben gafurum, mağfiret edenim ve rahimim, rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim. Ve muhakkak ki benim azabım, o elim çok acı bir azaptır. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın misafirlerinden haber ver. Onun yanına girdikleri zaman selam olsun dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi: gerçekten biz sizden korkuyoruz. İbrahim aleyhisselamın misafirleri şöyle dediler: siz korkmayın. Muhakkak ki biz seni bir alim, bir erkek çocukla müjdeliyoruz. Bana ihtiyarlık gelmişken mi beni müjdeliyorsunuz? Böyleyken ne ile müjdeliyorsunuz, dedi. Biz seni hak ile müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma, dediler. Dalalette olanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser, dedi. Şöyle dedi: ey elçiler, bundan sonra sizin konuşacağınız konu nedir? Muhakkak ki biz mücrim, günahkar bir kavme gönderildik, dediler. Lut'un ailesi hariç, muhakkak ki biz onların hepsini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı hariç. Çünkü onun mutlaka geride kalanlardan, helak olacaklardan olmasını takdir ettik. Böylece gönderilmiş olan resuller, elçiler Lut'un ailesine geldiği zaman. Lut aleyhisselam şöyle dedi: muhakkak ki siz tanınmayan bir kavimsiniz. Yabancı bir topluluksunuz. Hayır, biz onların hakkında şüphe ettikleri şeyle sana geldik, dediler. Ve biz sana hakkı getirdik. Ve muhakkak ki biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz. Hemen ailenle gecenin bir kısmında yürüyerek yola çıkın. Onların arkasından onları takip et. Sizden hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Ve emrolunacağınız yere gidin. Ve onların arkası kesilmiş, nesli tükenmiş olarak sabahlayacakları, helak olup yok olacakları emrini ona bildirdik. Ve şehir halkı birbirini müjdeleyerek geldi. Lut aleyhisselam şöyle dedi: muhakkak ki bunlar benim misafirlerimdir. Artık beni mahcup etmeyin, utandırmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, sakının. Beni alçaltmayın, rezil etmeyin. Biz seni el alemin başkalarının işine karışmaktan nehyetmedik, men etmedik mi? Şöyle dedi: Eğer düşündüğünüzü yapacaksanız işte bunlar benim kızlarım. Ömrüne and olsun ki muhakkak ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Böylece müşrikleri güneş doğduğu vakit orada bulunanları bir sayha korkunç bir ses dalgası aldı, yakaladı. Böylece onun o beldenin üstünü altına getirdik. Onların üzerine siccilden öldürücü taşlar yağdırdık. İşte bunda ibretle izleyenler için elbette deliller vardır. Ve muhakkak ki o gerçekten yol üzerinde mukimdir, hala durmaktadır. Muhakkak ki bunda müminler nefslerinin kalbine iman yazılmış olanlar için elbette deliller, ibretler vardır. Ve Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. Bu sebeple onlardan da intikam aldık ve muhakkak ki ikisi de iki şehir de gerçekten açıkça bir rehberdir, gelecek nesillere ibrettir. Andolsun ki Hicr halkı gönderilen resulleri yalanladı. Onlara ayetlerimizi, mucizelerimizi, delillerimizi verdik. Fakat onlar ondan yüz çevirdiler. Ve onlar dağlardan sağlamlığına güvenilir evler yontarak oyuyorlardı. Böylece sabah vaktine erenleri, sabaha çıkanları bir sayha korkunç bir ses yakaladı. Böylece iktisap ettikleri, kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Biz semaları ve yeryüzünü ve o ikisinin arasındaki şeyleri başka bir şey için yaratmadık. Ancak hak ile yarattık. Ve muhakkak ki o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Artık onlardan güzellikle yüz çevir. Muhakkak ki senin Rabbin o yaratandır ve bilendir. Ve andolsun ki sana mesaniden, ikinciden yediği, yediliği yedili olarak ve Kur'an-ül Azim'i verdik. Onlardan bir kısmına çifter çifter bol bol meta olarak verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlar için mahzun olma. Müminlere, kalplerine iman yazılmış olan kimselere kanatlarını indir, mütevazi ol, himaye et. Ve muhakkak ki ben apaçık, uyaran, açıklayan, beyan eden bir nezirim de. Muktesimlere, kısım kısım ayıranlara indirdiğimiz gibi. Onlar Kur'an-ı Kerim'i parça parça kıldılar. Artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Yapmış oldukları şeylerden. Artık emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklerden yüz çevir. Muhakkak ki biz alay edenlere karşı sana kafiyiz, yeteriz. Allah ile beraber başka ilah kılanlar, kabul edenler artık yakında bilecekler, öğrenecekler. Andolsun ki biz onların söylediklerinden dolayı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Öyleyse Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve sana yakın gelinceye, son yakine, hakkul yakine, Allah'a köle olmaya ulaşıncaya kadar Rabbine kul ol. Nahl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 128 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri geldi. Artık onda, onun muhtevasının gerçekleşmesinde acele etmeyin. Onu tenzih edin ve o şirk koşulan şeylerden yücedir. Kullarından dilediği kişinin üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı. O, onların şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanı bir nutfeden yarattı. Böyle olmasına rağmen o, apaçık hasımdır, düşmandır. Ve hayvanlar, onları da o yarattı. Sizin için onda soğuktan koruyan şeyler ve menfaatler, faydalar vardır. Ve de ondan, hayvanlardan yersiniz. Onları akşamları otlaktan döndürdüğünüz zaman ve sabahları otlatmaya çıkardığınız zaman sizin için onda bir güzellik vardır. Ve kendinizin yorulmadan ulaşamayacağınız, ancak çok meşakkatle gidebileceğiniz beldeye ağır eşyalarınızı onlarla taşırsınız. Muhakkak ki sizin Rabbiniz gerçekten rauftur, çok şefkatli, çok merhametli ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onlara binmeniz için ve de zinet olarak, süs hayvanı olarak atlar, katırlar ve merkepler ve daha bilmediğiniz şeyler yaratır. Ve sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardır. Ve eğer o dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Sizin için semadan su indiren odur. İçecek şeyler ondandır, sudandır. Ve ağaçlar ve otlar ondan olur. Orada hayvanlarınızı otlatırsınız. Onunla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar ve bağlar ve bütün ürünlerden ürünleri, meyveleri yetiştirir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ve gece ve gündüz, güneş ve ay ve yıldızları sizin emrinize verdi. Onlar onun, Allahu Teala'nın emriyle size musahhar, emrinize amade, hazır kılındılar. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa, onların renkleri çeşit çeşittir, muhteliftir. Muhakkak ki bunda zikreden, tezekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ondan taze et yemeniz için denizi emrinize veren odur. Ondan süs eşyası çıkarırsınız, onu takarsınız ve onun içinde suları yararak giden gemileri görürsünüz. Ve bunlar onun fazlından istemeniz içindir. Ve böylece şükredersiniz. Ve sizinle sarsılır diye sarsılmamanız için yeryüzünde dağlar oluşturdu, nehirler ve yollar oluşturdu. Böylece yolunuzu bulursunuz, hidayete erersiniz. Ve alametler, işaretler ve yıldızla, devrin imamıyla onlar yol bulurlar, hidayete ererler. Yaratan kimse, yaratmayan kimse gibi midir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve şayet Allah'ın nimetlerini adet adet, tane tane sayarsanız, onu sayamazsınız. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve Allah gizlediklerinizi, sırlarınızı, sakladığınız şeyleri ve açıkladığınız aleni olan şeyleri bilir. Ve onların Allah'tan başkasına dua ettikleri şeyler bir şey yaratamazlar. Onlar kendileri yaratılmışlardır. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ve ne zaman beyaz olunacaklarının, diriltileceklerinin bilincinde değillerdir. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Hala ahirete, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayan kimselerin kalpleri inkar edicidir ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onların gizledikleri ve açıkladıkları aleni olan şeyleri Allah'ın bildiğine şüphe yok. Muhakkak ki o kibirlenenleri sevmez. Ve onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını dediler. Kıyamet günü onların kendi günahlarının tamamını yüklendikten başka ilimleri olmaksızın dalalette kalmasına sebep oldukları kimselerin günahlarından da yüklenmeleri için. Yüklendikleri şey ne kadar kötü, öyle değil mi? Onlardan öncekiler de hile yapmışlardı. Allah onların binalarını temellerinden harap etti, yıktı. Böylece tavanları üstlerinden üzerlerine çöktü. Onlara azap farkında olmadıkları yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları alçaltacak, rezil rüsva edecek ve onlara ortaklarım nerede diyecek. Onlar için ayrılıklara düştünüz. Kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. Muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üstünedir. Melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettirecekleri zaman onlar teslim olurken biz bir kötülük yapmadık dediler. Hayır, muhakkak ki Allah yapmış olduğunuz amelleri en iyi bilendir. Haydi, orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. İşte kibirlenenlerin, büyüklük taslayanların kaldığı yer ne kötüdür. Ve takva sahiplerine, Rabbiniz ne indirdi denildi. Hayır, güzellikler dediler. Ahsen olanlara, iradesini Allah'a teslim edenlere, bu dünyada haseneler, iyilikler, güzellikler, sevaplar, pozitif dereceler vardır. Ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve gerçekten muttakilerin, takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Onlar, muttakiler, altından nehirler akan adn cennetlerine girerler. Orada onların diledikleri her şey vardır. İşte Allah, ahsen olan muttakileri, bir hakkın takvanın sahiplerini böyle mükafatlandırır. Melekler, onları tayyip, en güzel, en iyi bir şekilde vefat ettirirler. Onlara, selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel, hayırlı ameller sebebiyle cennete girin derler. Onlar sadece meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Ve Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Böylece yaptıkları kötü ameller onlara isabet etti, ulaştı. Alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Şirk koşanlar, eğer Allah dileseydi, biz ondan başka bir şeye kul olmazdık ve babalarımız da kul olmazdı. Ve ondan, onun emrinden başka bir şeyi haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yaptı. Artık Resullerin üzerinde apaçık tebliğden başka bir sorumluluk var mı? Ve andolsun ki biz, bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin içinde Resul beyaz ettik, hayata getirdik, vazifeli kıldık. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olsunlar ve taguttan, insan ve cin şeytanlardan içtinap etsinler, sakınıp kurtulsunlar diye. Onlardan bir kısmını, Resul'ün daveti üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah hidayete erdirdi ve bir kısmının dilemeyenlerin üzerine dalalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bakın, görün. Sen, onların hidayete ermesini çok istemene rağmen, muhakkak ki Allah, dalalette bıraktığı kimseyi, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayete erdirmez. Ve onlar için bir yardımcı da yoktur. Ve kim ölürse Allah onu beyaz etmez, yeniden diriltmez diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a kasem ettiler. Hayır, öyle değil. Bu, onun Allah'ın üzerinde hak bir vaattir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Bu diriltme hakkında ihtilafa düştükleri şeyin, onlara beyan edilmesi, açıklanması için ve inkar edenlerin, kafirlerin, kendilerinin şüphesiz kesinlikle yalancı olduklarını bilmeleri içindir. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O hemen olur. Ve zulme maruz kaldıktan sonra Allah için Allah yolunda hicret edenleri dünya hayatında mutlaka hasenelerle güzellikler, iyilikler, güzel bir yurt yerleştirmemiz içindir. Ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür, şayet bilmiş olsalardı. Onlar kendilerine yapılan zulümlere sabrettiler. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve biz senden önce kendilerine vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikir ehline, daimi zikir sahiplerine sorun. Beyinelerle, ispat vasıtaları ile ve semavi kitaplarla Resuller gönderdik. Onlara indirdiklerimizi, insanlara beyan etmen, açıklaman için sana da zikri, Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Artık kötülükler için tuzak kuranlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya azabın farkına varamayacakları bir yerden gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Veya onlar dönüp dolaşırlarken Allah'ın onları yakalamasından, yakalamamasından emin mi oldular? Ve onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Veya onları korkuyorlarken yakalar. Buna rağmen muhakkak ki senin Rabbin elbette Rauf'tur, çok şefkatlidir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir, merhametlidir. Onlar Allah'ın yarattığı her şeyi, elektronları görmediler mi? Onun gölgeleri, karşıt elektronları, elektronlara tabi olarak sağdan sağ spinli ve soldan sol spinli Allah'a secde ederek dönerler. Semalarda olanlar ve yeryüzünde olan dabbelerin, yürüyen canlıların hepsi ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar kibirlenmezler. Onlar, onların üstlerindeki emrinde oldukları Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Ve Allah şöyle dedi: İki ilah edinmeyin. O sadece tek bir ilahtır. O halde sadece benden korkun. Ve semalarda ve yeryüzünde olanlar O'nundur. Ve din daima O'na aittir. Öyleyse hala Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Sizin olan ne kadar nimet varsa hepsi Allah'tandır. Sonra da size bir sıkıntı dokunsa o zaman O'na yalvarırsınız. Sonra O sizden zararı, sıkıntıları giderince o zaman sizden bir grup Rablerine şirk, ortak koşarlar. Onlara verdiğimiz şeylere nankörlük etsinler. Haydi faydalanın, metalanın. Artık yakında bileceksiniz. Onları rızıklandırdığımız şeylerden bilmediklerine bir pay nasip ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki iftira etmiş olduğunuz şeylerden mutlaka sorgulanacaksınız. Ve Allah'a kızlar isnat ediyorlar. O Sübhan'dır. Allah çocuk edinmekten münezzehtir. Ve beğendikleri, tercih ettikleri erkek çocuklar ise kendilerinin, onların oluyor. Onlardan birisi bir kız çocukla müjdelendiği zaman öfkeli olarak yüzü siyahlaşıp gölgelenir. Müjdelendiği şeyin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu zelillikle tutsun mu yoksa onu toprağa mı gömsün? Verdikleri hüküm ne kötü, öyle değil mi? Haberin kötü telakki edilmesi ahirete, hayattayken Allah'a ulaşmaya inanmayanlara aittir. Ve âlâ, yüce olma durumu Allah'a aittir. Ve O azizdir, hakimdir. Ve eğer Allah insanları zulümleri sebebiyle sorgulayıp derhal cezalandırsaydı, O'nun yeryüzünün üzerinde yürüyen canlılardan bir canlı bırakmazdı. Ve fakat onları belirli bir zamana kadar tehir eder, erteler. Artık onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat tehir edilir, ertelenir, ne de bir saat evvele alınır. Ve onlar kerih gördükleri, beğenmedikleri şeyleri, kızları Allah'a isnat ederler, has kılarlar. Ve onların dilleri en güzelin onlara ait olduğu yalanını söyler. Ateşin, cehennemin onların olduğuna şüphe yok. Ve muhakkak ki onlar ifratta olanlar, aşırı davrananlardır. Allah'a yemin olsun ki senden önceki ümmetlere resuller göndermiştik. Fakat şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. Artık o gün onların dostu o şeytan olacaktır. Onlar için elim azap vardır. Ve kitabı sana hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara beyan etmenden, açıklamandan ve amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olan bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. Ve Allah semadan suyu indirdi. Böylece onunla ölümünden sonra arza, yeryüzüne hayat verdi. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karnında fers, sindirilmiş gıda ile kan arasından oluşan, tadanlar için boğazdan kolayca geçen halis, saf süt içiriyoruz. Ve hurma ve üzümden şeker, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra ve güzel bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette bir ayet vardır. Ve senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve onların, insanların kurdukları çardaklardan evler, kovanlar edinmelerini vahyetti. Sonra meyvelerin, çiçeklerin hepsinden yiyin. Rabbinin emre amade kılınmış yollarında sülük edin, uçun, dolaşın. Onun karnından muhtelif, çeşitli renklerde içecek bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve Allah sizi yarattı. Sonra sizi vefat ettirecek. Ve sizden kim ömrünün en rezil devresine geri hidayetten dalalete döndürülürse, bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten sonra bilemediği, idrak edemediği içindir. Muhakkak ki Allah en iyi bilendir, kadir olandır, her şeye gücü yetendir. Ve Allah rızık konusunda bazınızı diğerlerine üstün kıldı. Fakat üstün kılınan kimseler, ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren verici değiller. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Onlar Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Ve Allah sizin için sizin nefsinizden zevceler, eşler ve sizin için zevcelerinizden oğullar ve torunlar kıldı. Ve sizi tayyip, helal, temiz rızıklarla rızıklandırdı. Hala batıla mı inanıyorlar? Ve onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Ve onlar, müşrikler, semalardan ve yeryüzünden onlara rızık olarak bir şey vermeye malik olmayan, Allah'tan başka şeylere, putlara tapıyorlar. Ve onlar o putlar ki hiçbir şeye muktedir değildirler, güçleri yetmez. Artık onları, putları, Allah'ın emsali benzeri tutmayın. Muhakkak ki Allah bilir ve siz bilmezseniz. Allah şöyle bir misal verdi. Bir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen, köle olan bir kul ve tarafımızdan güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız, böylece ondan gizli ve aşikar infak eden kimse, onlar eşit, müsavi olabilir mi? Hamd Allah'a mahsustur, Allah içindir. Hayır, onların çoğu bilmezler. Allah iki adamı örnek verdi. İkisinden birisi dilsiz, bir şeye muktedir değil, gücü yetmez. Ve o, Mevlasına, efendisine yüktür. Onu nereye yönlendirse, gönderse, bir hayır, fayda getiremez, sağlayamaz. O, adaletle emreden, irşat makamının sahibi olan ve sırat-ı mustakim üzerinde olan kimseyle eşit, müsavi olabilir mi? Ve semaların ve yeryüzünün gaybı Allah'a aittir. O saatin, kıyametin emri ancak göz kırpmak kadar veya ondan daha hızlıdır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Ve Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Ve sizi işitme hastası, görme hastası ve idrak etme hastası sahibi kıldı. Umulur ki böylece şükredersiniz. Onlar göklerin boşluğunda emre amade olan kuşları görmediler mi? Onları Allah'tan başkası boşlukta tutamaz. Muhakkak ki bunda mümin olan bir kavim için elbette ayetler vardır. Ve Allah sizin için evlerinizden sakinet, huzur yeri kıldı. Ve sizin için hayvanların derilerinden yolculuk göç ettiğiniz günlerde ve ikamet ettiğiniz, konakladığınız günlerde hafif olan, taşınabilen evler, çadırlar ve onların yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından çeşitli mal ve bir zamana kadar geçim vasıtası kıldı, yaptı. Ve Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler kıldı. Ve sizin için dağlardan, yağmurdan, rüzgardan barınılacak yerler ve sıcaktan koruyan giysiler, gömlekler ve sizi şiddetli darbelerden koruyan gömlekler, zırhlar kıldı. Sizin üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki böylece teslim olursunuz. Artık yüz çevirirlerse bundan sonra sana düşen sadece açık bir tebliğdir. Onlar Allah'ın nimetini biliyorlar, sonra onu inkar ediyorlar. Ve onların çoğu kafirlerdir. Ve o gün bütün ümmetlerden birer şahit göndeririz. Sonra kafirlere cehennemden çıkmaları için izin verilmez. Ve onlardan Allah'tan rıza talepleri kabul edilmez. Cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyen zalimler, azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez. Ve onlara nazar edilmez, yüzüne bakılmaz. Allah'a şirk ortak koşanlar, şirk ortak koştukları şeyleri, putları gördükleri zaman, Rabbimiz, işte bunlar senden başka dua etmiş olduğumuz ortaklarımız dediler. O zaman onlar da putlar da, muhakkak ki siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz diye onlara söz attılar, söylediler. İzin günü onlar putlar, Allah'a teslimiyetlerini arz ettiler ve iftira etmiş oldukları şeyler, putlar, yalancı ilahlar onlardan uzaklaşıp saptılar. İnkar edenlere, kafirlere ve Allah'ın yolundan men edenlere fesat çıkarmış olduklarından dolayı azap üstüne azabı arttırdık. Ve o gün bütün ümmetlerin içinde onların üzerine onların kendilerinden bir şahit beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Ve sana her şeyi beyan eden, açıklayan, hidayete erdiren ve rahmet olan kitabı Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaletli olmayı ve ihsanı ve akrabalara vermeyi emreder. Ve fuhuştan, münkerden, Allah'ın yasakladığı şeylerden ve azgınlıktan, hakka tecavüzden sizi nehyeder. Böylece umulur ki siz tezekkür edersiniz diye size öğüt veriyor. Allah ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etme konusunda sizinle ahdleştiği zaman Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Onu sağlamlaştırdıktan, hidayete erdikten ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra yeminleri bozmayın. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra dalalete düşmeyin. Ve siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız. Allahü Teala sizi hidayete erdirerek, ruhunuzu kendisine ulaştırarak verdiği sözü, kefaletini yerine getirmişti. Muhakkak ki Allah sizin ne yaptığınızı bilir. İpini kuvvetle büktükten sonra çözüp açan kadın gibi, hidayete erdikten sonra dalalete düşen kişi gibi olmayın. Yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yok sayan bir ümmetin sayısının, yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yerine getiren diğer bir ümmetten daha çok olmasına dayanarak, yeminlerinizi aranızda hile konusu ediniyorsunuz. Oysa Allah, sizi onunla yeminlerinizi yerine getirme konusunda imtihan ediyor ve kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyi, hidayete ermeyi mutlaka size açıklayacak, beyan edecek. Ve eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet kılardı. Fakat O, dilediğini doğuştan bütün insanlar dalalette olduğundan, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah kendisine ulaştırmaz, böylece onu dalalette bırakır. Ve dilediğini, Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir, verdiği söz gereğince kefaleti sebebiyle kendisine ulaştırır. Ve elbette yaptıklarınızdan, yapmış olduğunuz amellerinizden sorgulanacaksınız. Yeminlerinizi aranızda hile konusu edinmeyin, kılmayın. Öyle yaptığınız takdirde yere sağlam bastıktan, hidayete erdikten sonra ayak kayar, dalalete düşersiniz. Ve kötülüğü, kişinin yoldan çıktıktan sonra yaşayacağı huzursuzlukları tadarsınız. Allah'ın yolundan yüz çevirdiğinizden dolayı sizin için büyük azap vardır.
1: Ve Allah'ın ahdini az bir bedelle satmayın. Oysa o ahd, Allah'ın indinde katında sizin için daha hayırlıdır. Bilseniz, bilmiş olsaydınız.
0: Sizin yanınızda olan şeyler biter. Allah'ın indinde katında olan şeyler bakidir, tükenmez. Ve sabredenleri, yapmış oldukları amellerin ecirlerini, bedellerini mutlaka daha güzeliyle mükafatlandıracağız, karşılığını vereceğiz.
1: Mümin olan kadın ve erkekten kim salih, nefsini tezkiye ve tasfiye edici amel işlerse, o takdirde ona mutlaka tayyip, temiz, helal bir hayat yaşatırız. Ve onları mutlaka yapmış oldukları amellerin ecirlerinden, bedellerinden daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman recmedilmiş, taşlanmış şeytandan hemen Allah'a sığın. Çünkü onun amenü olanlar ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir sultanlığı, yaptırım gücü yoktur. Onun şeytanın sultanlığı, yaptırım gücü sadece ona, şeytana yönelenlerin ve onunla, şeytanla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a şirk koşanların üzerindedir, onları etkiler.
0: Ve biz bir ayeti değiştirerek onun yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, Allah neyi indireceğini bildiğine göre sen sadece bir müfterisin, iftira edensin dediler. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. De ki, onu, Kur'an-ı Kerim'i, Rabbinden hak ile amenü olanları sebat ettirmek için ve Müslümanlara, teslim olanlara hidayet ve müjde olarak Ruhul Kudüs Cebrail aleyhisselam indirdi. Ve andolsun ki biz onların, fakat onu Kur'an-ı Kerim'i ona şüphesiz bir beşer, insan öğretiyor dediğini biliyoruz. Ona isnat ettikleri kişinin lisanı acemidir, Arapça değildir. Bu Kur'an-ı Kerim lisanı ise apaçık Arapçadır. Muhakkak ki Allah, Allah'ın ayetlerine inanmayanları, iman etmeyenleri hidayete erdirmez. Onların ruhunu kendisine ulaştırmaz. Ve onlar için elim azap vardır. Sadece Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yalanla iftira ederler. İşte onlar yalancılardır.
1: Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse ve kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allahu Teala onun göğsünü küfre açar, şerh eder. Artık Allah'tan bir gazap onların üzerinedir ve onlar için azim azap vardır. İşte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri ve Allah'ın kafir kavmi hidayete erdirmemesi sebebiyledir. İşte onlar Allah'ın kalplerini, işitme hastalarını ve görme hastalarını tab ettiği, mühürlediği kimselerdir. Ve işte onlar gafillerdir. Onların ahirette hüsrana düşenler olduğuna şüphe yoktur. Daha sonra da muhakkak ki senin Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret, göç edenlere, sonra da cihad edip sabredenlere, şüphesiz bütün bunlardan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. O gün bütün nefsler gelir. Herkes hayat filmini görerek kaybettiği ve kazandığı dereceler açısından kendi nefsiyle mücadele eder. Ve herkese amelleri, yaptıkları ödenir. Ve onlara zulmedilmez. Haksız olarak negatif derece yazılmaz. Ve Allah korkudan emin ve mutmain, huzurlu, tatmin olmuş olan bir şehri, halkını misal verdi. Onun rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat o şehir halkı Allah'ın nimetlendirmesine nankörlük etti. Bundan sonra Allah onlara yapmış olduklarından dolayı açlık ve korku libasını tattırdı. Ve andolsun ki onlara kendilerinden, kendi içlerinden bir Resul geldi. Fakat onu yalanladılar. Böylece azap onları yakaladı ve onlar zalimlerdir. Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı helal ve tayyip, güzel, temiz olan şeylerden yiyin. Ve eğer siz yalnız ona kul olduysanız Allah'ın nimetlerine şükredin. Size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kurban edileni haram kıldı. Artık kim zarurette yemek zorunda kalırsa, haddi aşmadığı ve hakka tecavüz etmediği takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, affedendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Allah'a yalanla iftira etmek için dillerinizin vasıflandırması ile bu helaldir, bu haramdır diye yalan söylemeyin. Muhakkak ki Allah'a yalanla iftira edenler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve onlar için elim azap ve dünya üzerinde az bir meta vardır. Ve daha önce sana anlattığımız şeyleri Yahudilere haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra muhakkak ki senin Rabbin cahillikle kötülük yapıp sonra bunun arkasından tövbe edip ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler için ondan sonra mutlaka gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam Allah'a hanif, tek Allah'a inanan olarak kanitin olan, yönelen bir ümmet idi ve o müşriklerden olmadı. Onun Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Allah onu seçti ve onu sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet etti, ulaştırdı. Ve ona dünyada hak ettiği haseneler, pozitif dereceler verdik. Muhakkak ki o ahirette elbette salihlerdendi. Sonra da sana hanif, vahdet, tevhid ve teslimi esas alan olarak İbrahim aleyhisselamın dinine tabi olmayı vahyettik ve o müşriklerden olmadı. Sadece onun hakkında ihtilafa düşenlerin üzerine cumartesi balık avlama yasak kılındı ve muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü onların arasında hakkında ihtilaf etmiş oldukları şeyde elbette hüküm verecek. Rabbinin yoluna, Allah'a ulaştıran yola, sırat-ı mustakime, hikmetle ve güzel, pozitif dereceler kazandıracak öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Muhakkak ki senin Rabbin, onun yolundan, sırat-ı mustakimden sapanları, dalalete düşenleri ve hidayete erenleri bilir. Ve şayet siz ikab edecekseniz, ceza verecekseniz, o takdirde onların sizi onunla cezalandırdıklarının misliyle cezalandırın. Ve eğer gerçekten sabrederseniz, elbette o sabırları sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın sadece Allah iledir. Allah'ın tasarrufu iledir. Onların yüzünden mahzun olma. Ve onların kurdukları tuzaklar sebebiyle sıkılma, sıkıntı içinde olma. Muhakkak ki Allah takva sahipleriyle beraberdir ve onlar muhsinlerdir.

Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunları, bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaştırırız.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle inşallah sözümüze başlarız. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Ve bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene birlikteyiz. Bir defa daha tekrar edelim. Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaya yönelik bir çalışmadır. Allah'ın öğretisiyle gerçekleşir. Ruh Allah'a aittir. Bir lafız, yedi ruh. O bir lafızda kendi arasında yedi tane lafızı zaten otomatik olarak ayrılır. 28 basamaklık bir Kur'an-ı Kerim spektrumu içerisinde, Kur'an-ı Kerim yelpazesi içerisinde bütün ancak Allah'ın öğretisiyle tahakkuk eder, gerçekleşir. O öğretiyi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Ve Şuara suresinin 26 numaralı sure 20. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale fealtuha izen ve ene mine dallin. Kale dedi. Fealtuha onu yaptım. İzen o zaman ve ene ve ben mine dallin. Dalalette olanlardan. Sonuç şöyle oluyor. Musa Aleyhisselam onu yaptığım zaman ben dalalette olanlardandım dedi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kimdir dalalette olanlar? Dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Özellikleri nedir? Özelliklerini veriyor Allah Teala Câsiye 23'te. Diyor ki Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet isimli bir perde çeker Allah Teala. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri de mühürlüdür. Yani onlar gışavet isimli perdeyle görme hastaları örtülü olduğu için göremezler. Kulak işitme hastaları mühürlü olduğu için işitemezler. Kalpleri mühürlü olduğu için idrak edemezler. Onlar dalalette olanlardır. Hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Şirkte olanlardır diyor Allah Teala. Hevalarını Allah varken, asıl ilah varken, el ilah varken tek

Görme hastası, işitme hastası ve kalpteki idrak hastası. Üçü de mühürlü. Görme hastasının üzerindeki mühür, gıcavet isimli bir perde. Peki o kadar mı? Hayır. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların gözleri vardır. Ayanühüm diyor Allah Teala. Ama onunla la yübsürün görmezler diyor. Onların azanıyım diyor, kulakları vardır. Ama onunla işitmezler diyor. La yesmeun. Onların diyor kalpleri vardır. Ama onunla fıkıh etmezler, idrak etmezler diyor. Öyleyse uzuvlar, gözler, kulaklar, kalp uzuvlar çalışmıyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalaletedirler. Allah Teala hayvanlardan daha çok dalaletedirler demekle neyi kastediyor? Şunu kastediyor Allah Teala hayvanlardan bahsederken hangi hayvan türünü görürseniz görün diyor, onların muhakkak bir başkanı vardır diyor. Kuşlara uçarken dikkatle bakın, mutlaka bir tanesi öndedir. Sürü halinde bir yere indirdikleri zaman bakın, bir tane başkanları mutlaka vardır. Bütün hayvanlar için bir başkan vardır diyor. O başkan ölünce yerine bir başka hayvan başkan olur. Allah Teala diyor ki onlar hayvanlar ibadetlerini bilirler diyor. İbadetlerini bilirler ve gerçekleştirirler diyor. Allah'a ibadet ederler diyor Allah Teala. Hayvanlar hayvanlara bu hastayı vermiş Allah Teala. Hepsi Rablerini bilirler diyor. O zaman hayvan deyip biz geçiyoruz. Biliyoruz ki yerlerin de göklerin de konuşması söz konusu. Hayvanlar da birbiriyle konuşuyor. Güzel bir şekilde anlaşıyorlar. Ve mutlaka bir toplum hayatının gereklerini yerine getiriyorlar. Bir başkan ihtiyarladığı zaman, görevlerini yapamayacak devreye girdiği zaman hayvanlar arasında mutlaka bir seçme oluşur. Yani başka birisi, daha genç olan birisi onunla savaş verir. Ve kim galip gelirse sürünün başına o geçer. O günden sonra odur sürünün reisi. Öyleyse hayvanlar arasında da bir hiyerarşi var. Emirlere itaat var. Allah'ın emirlerini bilmek var, onlara itaat edip ibadet etmek de var. Onun için Allah Teala dalaleti olanları hayvanlar bile ibadet ederken, Allah'a atanırken, Allah'ın emirlerine itaat ederken onların Allah'a ulaşmayı dilememeleri, cehennemi seçmeleri sebebiyle hayvanlardan daha aşağıda görüyor Allah Teala. Şuara suresi 21. ayet-i kerime. Buna geçmeden evvel sevgili kardeşlerim, ne demek istiyor Hazreti Musa? Yani daha Allah Teala onu çağırmamış. Musa henüz Allah Teala ile karşılaşmadığı bir devrede, Allah Teala tarafından oraya iç dünyasından çağrılmadığı ve Cebrail Aleyhisselam'la karşılaşıp da Cebrail Aleyhisselam'ın onun ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkardığı noktadan daha evvelki bir noktada. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki devre. Kimdir dalalet olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dalaletten kurtulursa onların işaretleri var. Gözlerinde hicab-ı mestüre yok. Kulaklarında vakra yok.

kalplerinde ekinet yok. Görme hastalarının üzerinde gışavet yok. İşitme hastalarının üzerinde mühür yok. Kalpleri üzerinde de mühür yok. Öyleyse böyle bir dizaynda muhtevaya baktığımız zaman açık bir şekilde görüyoruz. Dalalette olanlarla hidayette olanlar arasında farklılık var. Bütün insanlar kör, sağır ve dilsiz olarak yaratılmışlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için Allah Teala onu alacaktır o insanlardan. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için o kesin bir olgudur. O kişi dalalettedir, kördür, sağırdır, dilsizdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın rahim esması ve tecellisi otomatik olarak harekete geçer ve derhal 7 tane işlemde o kişinin düze ulaşması temin edilir. Gözleri açılır, kulakları açılır, kalbi açılır. Görme, işitme ve idrak etme hastaları açılır. Kalbindeki ekinlet alınıp yerine ihbat konulur. Kalbindeki küfür kelimesi alınır, kalbin mühürü açılır. Ve kişi hidayet üzere olur. Hazreti Musa'nın dalalette olduğu devre. Bakınız, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dalalette olduğunu ve Allah-u Teala onu dalaletten bulup da dalaletteyken seni bulup da hidayete erdirmedik mi diyor Duha suresinin 7. ayet kerimesinde. Ve neyle karşılaşıyoruz? Hazreti Musa için de aynı şeyi söylüyor Hazreti Musa. O da vaktiyle dalalette. Herkes, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, dilemediği sürece dalalettedir. Allah razı olsun. 21. ayet-i kerime, Şuara suresi 21. ayet-i kerime. Şu Duha suresinden emin olalım sevgili kardeşlerim. Doğru mu hatırladık, bir hata yapmayalım diye düşünüyorum.

vecedike dallen ve feheda. Seni dalalette buldu da sonra hidayete erdirmedi mi diyor Allah-u Teala. Yanlış değilmiş, Allah razı olsun. Şuara suresi 21. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ferartu minkum lemma hıftukum fe vehebe li Rabbi hukmen ve cealeni minel mürselin. Ve ferartu ve ben kaçtım, firar ettim minküm sizden. Lemma olduğu zaman olduğundan dolayı hıftukum sizden korktum. Fe sonra fakat vehebe li bana bağışladı Rabbi Rabbim hukmen hüküm hikmet ve cealeni ve beni kıldı minel mürselin Resullerden gönderilenlerden kıldı. Birleştirelim neticeyi. O zaman yani o dalalette bulunduğum zaman sizden korktuğumdan dolayı kaçtım. Fakat Rabbim bana hikmet bağışladı. Vehebe karşılıksız verdi. Bağışlamak karşılıksız vermek Türkçe'de hibe deniyor adına ve hebe kelimesi ve hibe etti diyor Allah-u Teala Rabbim bana hikmet hukmen hikmet bağışladı. Ve beni mürselinlerden gönderilen resullerden

Mürsel'inlerden yani gönderilen Resullerden.

Öyleyse Allah Teala ne yapmış Hazreti Musa'ya? Onu daimi zikre erdirmek suretiyle hikmet sahibi kılmış. Kalp gözünü açmış, kalp kulağını açmış. Kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok etmiş. Allah onu daimi zikre ulaştırmış. Hikmet sahibi yapmış, hayır sahibi yapmış ve tezekkür sahibi yapmış. 7 tane faktör beraberce gelir. Hikmet bağışlamış ve yetmez. Allah Teala ona risalet vermiş. Elçisi yapmış. Her devirde, bütün kavimlerde Allah'ın resulleri vardır. Ama Hazreti Musa sadece resul değil, aynı zamanda nebi idi. Yani peygamber de Ulul Azm peygamberlerden bir tanesidir Hazreti Musa. Bu konuda Allah Teala ona risaleti nebilikle birlikte vermiştir. Yani Hazreti Musa da nebi ve resuldü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da nebi ve resuldü. Hazreti İsa da nebi ve resuldü. Hazreti İbrahim de, Hazreti Nuh da nebi ve resuldü hepsi. Risalet müessesesi devam etmektedir. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte sona ermiştir. Ve Şuara Suresinin 22. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tilke ni'metun temunnuha aleyye en abbette beni İsrail'e. Beni İsrail. Ve tilke ve bu nimetün nimet. Temunnuha onu lütfettin. Onu lütufta bulundun. Aleyye bana en abdette senin köle yapman beni İsrail'e, İsrailoğulları.

ve bu bana lütufta bulunduğun nimet, beni İsrail'i, yani İsrailoğullarını senin köle yapmandır. Diyor Hazreti Musa Allah-u Teala'ya. Allah'ın köleleri yapıyor Hazreti Musa'yı. Onların başlarında bir Nebi Resul ve İsrail kavmi de Allah'ın köleleri yapıyor. Yani buradan açık bir murat var. Demek ki o devirde başlangıçta daimi zikre çok kişi ulaşmış. Allah'ın kölesi olabilmek için daimi zikir şarttır. Hikmet sahibi olmak şarttır. Ve geliyoruz Hazreti Musa ile Hazreti Harun'un Firavun'la karşılaşması olayına, Şuara suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah Teala, kale firavnu ve ma rabbül alemin. Kale dedi firavun ve ma ve nedir rabbü el alemin, alemler. Firavun, alemlerin Rabbi nedir? Yani ne demektir? Dedi. Alemlerin Rabbi, Rabbin alemin ne demektir? Dedi. Sual soruyor. Alemlerin Rabbi. Herkes fizik vücudunun ait olduğu bir tek alem biliyor. Fizik alem. Oysa ki bildiğiniz gibi Allah Teala üç asıl, üçte karşıt olmak üzere zıttıyla kayyum kılarak altı alem yaratmıştır. Altı yöründe. Yedinci günde arşa ulaşmıştır. Arşı istiva etmiştir. Alemlerin Rabbi, bu sadece bir tanesi hakkında fikir sahibi olduğumuz zahiri alemin ötesinde diğer alemlerin varlığını elbette bilmiyordu. Alemlerin bir tane alem var demek istiyor. Alemlerin Rabbi demek ne, sen ne demek istiyorsun diyor. Ve Şuara suresinin 24. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbü semavati vel ardi ve ma beynehuma in kuntum mukinin. Kale dedi, Rabbü Rab, es semavati semalar gökler ve el ardu ve yeryüzü yer ve ma ve şeyler beynehuma ikisi arasında. İn eğer kuntum siz oldunuz mukinin, yakin olarak inananlar. Yakin. İnananlar. Yakin hasıl ederek inananlar.

Musa Aleyhisselam, eğer yakin, kesin olarak inananlarsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir dedi. Yakin olarak inananlarsanız, yakin kelimesinde kesinin ötesinde bir mana var. Yakin olarak, yakin hasıl ederek

yakin hasıl ederek inananlarsanız o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir dedi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 3 tane yakın geçer. İlmel yakin, 1. Aynel yakin, 2. Hakkul yakin, 3. 28 basamaklık İslam merdiveninde ilmel yakin 3. basamaktan başlar. Ve 21. basamakta son bulur. Bu ilmel yakindir. Fizik ötesi bir yetisi kişinin mevcut değildir. Buraya kadar Allah Teala'nın dizaynı o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle birlikte başlayan, üçüncü basamakta başlayan, Allah'ın rahim esması ile tecellisiyle gelişen, gözünü, kulağını, kalbini açtığı, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiği, göğsünden kalbinin nur yolunu açtığı kişilerin mürşitlerine ulaştırılması söz konusudur. Ruhlarını vücuttan ayrılarak 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşmaları söz konusudur. Böyle bir dizaynda ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasına kadar geçecek olan 21-22 basamaklık dizayn ilmel yakini ifade eder. İlim olarak yakin hasretmiştir kişi. İnanmıştır ve ilim olarak da öğrenmiştir. Ama yakini yaşamamıştır. 21. basamakta ilmel yakin biter. 22. basamakta değil, 21. basamakta ilmel yakin biter. 22, 23 ve 24. basamaklar ilmel yakin ile aynel yakin arasında bir köprüdür. Aynel yakin daimi zikre ulaşıldığını ifade eder. Aynel yakin o kişinin daimi zikre ulaştığını ifade eder. O kişinin bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığını ifade eder. İki özellik oldu. O kişinin kalp gözünün açıldığını ifade eder. Üç, kalp kulağının açıldığını ifade eder. Dört. Böyle bir olay daimi zikirle mümkündür. Bu 4 tane vasıf şartı 3 tane sonuç şartı doğurur. O kişi ehli tezekkür olur. O kişi ehli hayır olur. O kişi ehli hikmet olur. Burası 26. basamaktır. Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbab olmuştur. 27. basamakta da aynel yakin devam eder. Aynel yakin 28. basamağın 1, 2, 3 ve 4. kademelerinde de devam eder. Kişi günahları affedilen, günahları sonra sevaba çevrilen, kendisine salah nuru verilen kişinin günahları neticede sevaba çevrilir. Burası o kişinin irşada ulaştığı noktadır. Bundan sonra kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman hakkül yakine ulaşır. Öyleyse üç ayrı safa söz konusu: ilmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Yakinden Allah-u Teala'nın muradı budur. Allah razı olsun. Ayet 25'te ne olacağına bakmadan önce Firavun'un durumuna bakalım. Onun tabii yakin hasıl etmekle uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Onun için
onun yakin hasretmesi elbette söz konusu değil. Bir, eğer inanmış olsaydınız manası var burada. Ayet 25. Bismillahirrahmanirrahim. Kale limen havlehu ela testemiun. Kale dedi. Limen kimselere havlehu onun etrafında emı la testemiun. İşitmiyorsunuz. Firavun etrafındakilere dedi ki, işitmiyor musunuz? O Firavun etrafındaki kişilere diyor ki, işitmiyor musunuz? Neler söylediğini işitmiyor musunuz? Yani verecek pek cevabı yok. Ya da cevabı daha sonraya kalacak. Ve etrafındakilere de soruyor. Yani neler saçmaladığının farkında mısınız gibi bir sual bu. Ve 26. ayet-i kerimede Şuara suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Kale Rabbukum ve Rabbu aba ikumul evvelin. Kale dedi, Rabbukum sizin Rabbiniz ve Rabbu ve Rab aba ikum sizin babalarınız, atalarınız el evvelin, evvelkiler, öncekiler. Musa Aleyhisselam sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir diyor. Geçmişteki, evvelki, sizden evvelki atalarınız da Rabbidir. Yani sizin zamanınızda değil, sizden evvelki bütün atalarınız zamanında da Allah-u Teala vardı. Ondan evvel de Allah vardı. Kainatı yaratmadan da Allah-u Teala vardı manasında beraberinde içeriyor. Yani şu ana ait olan bir Allah söz konusu değil. Ezeli ve ebedi bir Allah söz konusu. Ne kadar evvele giderseniz gidin, evveli olmayan. Ne kadar geriye giderseniz gidin, geleceğe giderseniz gidin, geleceğin de sonu olmayan, geçmişinin de geleceğinin de sonu olmayan bir Allah. Ezeli ve ebedi. Ve 27. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale inne resulekumullezi ursile ileykum le mecnun. Kale dedi, inne muhakkak resulekum sizin resulünüz, ellezi ki o ursile gönderildi ileykum size, le elbette gerçekten mutlaka mecnun. Mecnun dili. Firavun, muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz mutlaka mecnundur, delidir dedi. Bu bütün nebilerin değil sadece, bütün kavim Resullerinin de müşterek sonucudur. Ne zaman Allah'ın Resulleri Allah'ın emirleriyle ortaya çıkarlarsa onların hepsine mutlaka deli denmiştir.
Hazreti Musa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de, bütün Hazreti İbrahim'e de, bütün nebilere mutlaka deli denmiştir. Bütün resullere de, bütün kavimlerdeki resullere de deli denmiştir. İnsanların ölçüsü kendi ölçüleri. Eğer onlar Allah'ı işitemiyorlarsa, kalpleri kapalıysa, herkesi kendileri gibi düşünecekleri gayet tabidir. Öyle olsaydı ben de Allah'ın sözlerini işitirdim. Ben de Allah'tan ayet alırdım. Ben de Allah'ın dediklerini işittikten sonra belki ben de Allah'ı görürdüm. Allah Teala olsaydı diyen birçok insan söz konusu. Yani ölçüleri kendilerinden menkul. Ben Allah'ı göremiyorsam kimse göremez. Ben Allah'ı işitmiyorsam kimse işitemez. Ben de bir insanım. Allah Teala bana da mutlaka aynı yetenekleri vermiştir bütün insanlar gibi. Öyleyse ben kendime bakarım diyor adam. Ben görürsem, ben işitirsem, ben hissedersem, idrak edersem ancak o zaman ben Allah'ın varlığına inanırım veya senin bana söylediğin şeyi gerçekleştiririm. Bütün zamanlardaki Resullerin Allah'a ulaşmayı dileyin talebine aynı cevap gelmiştir. Bu da onlardan. Muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz bir delidir, mecnundur. Resul olarak kabul etmişlerdir bütün sihirbazlar Hazreti Musa'yı. O bizim Resulümüz Allah-u Teala tarafından gönderilen Allah'ın elçisidir diyorlar. Allah'ın Resulüdür. O bir delidir diyor. Bütün kavimlerdeki Resullere mutlaka bu söz söylenmiştir. Bütün nebilere mutlaka bu söz söylenmiştir. Onun deli olduğu, mecnun olduğu. Bu Allah'ın bir özel işaretidir. Allah Teala'nın ona verdiği imkanlara sahip olmayanlar yalan söylediği düşüncesine ulaşıyorlar. Madem ki ben Allah'ı işitemiyorum, o da işitemez diye düşünüyorum. Belki de onları haklı kılan çok sebep var kardeşlerim. Ama ne var ki hakkın sahibi olduğunu zanneden bu insanların gidecekleri yer cehennemdir. Ve 28. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbül Maşriki vel Magribi ve ma beynehuma in kuntum takilun. Kale dedi Rabbü Rab el Maşriki şark doğu ve el Magribi ve batı ve ma ve şeyler beynehuma ikisi arasında in eğer kuntum siz oldunuz takilun akıl ediyorsunuz. Musa Aleyhisselam eğer akıl etmiş olsaydınız, akıl etmiş olsanız şarkın ve garbın, doğunun ve batının ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir dedi.

akıl etmek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra Allah'ın o kişide yaptığı 7 tane değişiklikten sonra kişinin akıl etmeye başlaması söz konusudur. Gözde görme hassasındaki engeller alınmış olacak. Kulakta ve işitme hassasının üzerindeki engeller alınmış olacak. Kalbin mührü açılmış olacak. Küfür kelimesi alınmış olacak. Kalpteki ekinlet alınacak dışarıya. Yerine ifat konulacak. O zaman kişi akıl etmiş olur. Mülk suresinin 8-9 10. ayetleri bu hususları çok net olarak açıklıyor. Akletmiş olan kişinin kim olduğunu, nasıl olduğunu ve akletmiş olan kişilerin sadece onların cennete girebileceğini açıklıyor. Allah razı olsun. Ve 29. ayet-i kerime. Kale le in teha haste ilahen gayri le ec ellu ec e lenneke minel mes Cuni Gale dedi. Le elbette mutlaka gerçekten ittihaste eğer sen edinirsen ilahen bir ilah gayri benden başka le gerçekten elbette mutlaka ec alenneke seni mutlaka kılacağım minel mescunin hapsedilenlerden zindana atılanlardan.

Firavun diyor ki, eğer gerçekten benden başka bir ilah edinirsen seni mutlaka zindana atılanlardan kılarım. Yani ilah benim diyor Firavun. Allah benim diyor. Başka ilah yok diyor. Sen benden başka göklerde filan bir ilahın mı var olduğunu zannediyorsun? Manası çıkıyor buradan. Öyle bir şey yok diyor. İlah benim. Ve sen benden başka bir ilah edindiğin takdirde gideceğin yer mutlaka gideceğin yer zindandır diyor. Zindana atılanlardan, hapsedilenlerden, zindana atılanlardan kılarım. Ve Hazreti Musa'ya Firavun bunu söylüyor. Yani kendisini gerçekten ilah zanneden, asıl Mecnun olan, deli olan zavallı Firavun kendisini ilah zannediyor. Zaten Mısır'ın o zamanki dünya ilmi dünyadaki bütün milletlerin ötesindeydi. Eski Mısırlılar atomu da biliyorlardı. Öyleyse bu Firavun kendisini üstün görüyor İsrailoğullarından ve ona kimse Allah'tan bahsetmemiş. O kendisini ilah olarak görüyor. Ve 30. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale eve lev ci tuke bir şeyin mübin. Kale dedi, evelev, olsa da mı? Cetülke sana getirdim, bir şeyin, bir şey, mübinin, apaçık. Musa aleyhisselam, sana apaçık bir şey getirsem de mi? Dedi, sana apaçık bir şey getirsem de mi? Yani Allah'tan bir ispat vasıtası getirsem de mi? Bu bir sual. Hazreti Musa'nın o sırada Allah-u Teala tarafından ona nasıl bir metanet verilmiş olduğunun kesin işareti. Bir işaret gelecek. Ve Şuara suresinin 31. ayet-i kerimesi Firavun'un ne söylediğine dair Gale fe ti bihi in kunte mine sadikin. Kale dedi. Fethi. Öyleyse getir. Bihi onu. İn eğer ise kunte sen oldun. Mine sadikin. Sadıklardan. Sadıklardan. Doğru söyleyenlerden. Firavun. Öyleyse sen sadıklardan doğru söyleyenlerden isen onu getir dedi. Yani o getireceğin şey her neyse getir onu diyor Firavun. Burada Firavun'un Hazreti Musa'dan o bir şey fizik ötesi bir olay bekliyor. Tabiatıyla fizik ötesi bir olay vücuda geldiği zaman da muhakkak ki sen bir sihirbazsın diyecek. Hep böyle olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin ricalini tabi olmaya davet ediyor. Onlardan biri diyor ki şu gökteki ayı görüyor musun? Görüyorum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Öyleyse diyorlar, sen ne zaman bu ayı ikiye bölersen o zaman biz sana gidip tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben ayı ikiye bölemem diyor. Ben netice itibariyle bir insanım. Ama diyor, Allah bunu yapabilir isterse. Eğer Allah gerçekten ayı ikiye bölerse, o zaman gelip bana gerçekten tabi olacak mısınız? Buna söz veriyor musunuz? Onlar da diyorlar ki, söz veriyoruz. Ve Allah Teala ayı ikiye bölüyor. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra onları çağırıp soruyor. Hadi bakalım diyor. İşte Allah ayı ikiye böldü. Şimdi bana tabi olmanız gerekmez mi? Onlar da diyorlar ki bu apaçık bir sihirdir. Bakalım burada ne çıkacak? Şuara suresi 32. ayet-i kerime. Fe elka asahu fe iza hiye su banun mübin. Ve o zaman bunun üzerine elka attı. Asahu, onun asası. Fe iza, o zaman böylece hiye, o su banun, yılan ejderha mübinun. Apaçık. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını attı. O zaman o, yani asa, apaçık gerçek bir yılan oldu. Ejderha oldu. Apaçık bir yılan, bir ejderha oldu diyor. Bu tabi bir aslında Allah-u Teala'nın nasip kıldığı bir ispat vasıtası. Ve yılan asa yılan olunca, kocaman bir ejderha olunca, bu bir Hazreti Musa'nın kimliğini ispat eden bir olay. Allah Teala mucizelerle gönderiyor Hazreti Musa'yı. Ve Şuara suresinin 33. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Ve neza'a yedehu fe izahiye beyda'u lin nazirin. Ve neza'a ve çıkardı yedehu elini fe iza, o zaman böylece hiye, o beyda'u beyaz nurlu li'en nazirin, bakanlar için, seyredenler için. Elini çıkardı. İşte o zaman onu seyredenler için o bembeyaz, yani nurlu oldu. Elini, koynundaki elini çıkarıyor Hazreti Musa ve çıkardığı zaman elinin bembeyaz olduğunu, nurlu olduğunu görüyorlar. Bu Hazreti Musa'nın elinin Allah-u Teala tarafından bir ispat vasıtası olarak aydınlanmasıdır. Ve 34. ayet-i kerime, Şuara suresi 34. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kale lil meleği inne ha lil meleği havlehu inne haza le sahirun alim. Kale dedi, li'el meleği, ileri gelenlere, havlehu, onun etrafında, inne muhakkak haza bu, le, gerçekten mutlaka, sahirun, sihir yapan, sihirbaz, alimun, bilgin, alim, bilgin, bilen, Firavun, etrafındaki ileri gelenlere, muhakkak ki bu, gerçekten bilgin bir sihirbazdır, dedi. Yani, her zamanki sonuç, hep mucize istenir peygamberlerden. Allah Teala izin verir, mucize oluşur. O zaman derler ki bu muhakkak bir sihirdir. Sen bir sihirbazsın. Yani insanların hiçbir zaman hedefe ulaşmaları söz konusu değil.
Bu yüzden her zaman bütün Resuller inkar edilmiştir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün kavimlere Resul gönderdiğini, ard arda gönderdiğini, hangi kavme Resul gönderdiyse bütün Resullerin inkar edildiğini söylüyor. Her zaman böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Bütün Resuller inkar edilmiştir. İstisnası hiç olmamıştır. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Ve 35. ayet-i kerime yuridu en yuhri cekum min ardikum bi sıhrihi fe maza temurun. Yuridu istiyor. En yuhri cekum sizi çıkarmak min ardikum sizin yurdunuzdan bi sihri onun bi sıhrihi onun sihri ile. Fe bu takdirde maza ne temurun. Ne emredersiniz? Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu takdirde ne emredersiniz? Emriniz nedir? İleri gelenlere, yani meclise, konseye söylüyor şehrinin ileri gelenlerine. Galu. Ercih fe ehahu ve as fil medaini haşireyn. Kalu dediler. Ercih, onu tehir et, beklet. Ercihu ve ehahu ve onun kardeşi ve bas ve gönder fi el medaini şehirlere, Medine şehir, medaini şehirlere haşirin, haşredenler, toplayanlar, toplayıcılar. Onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder dediler. Neleri toplayacaklar? Sihirbazları. Ve böylece bir şeylerin olması söz konusu. Ye tuke bi kulli sahharin alim. İtuke bi sana getirsinler. Kulli bütün hepsi seharin sihir yapanlar, sihirbazlar. Alimin, alim, bilgin, bilen. Bilgin. Yani alim olan sihirbazların hepsini sana getirsinler. Gizli ilmi, ilmi ledunu bilenler. Gizli ilim bir Rabbani, bir Zülmani olarak iki kat, iki ayrı safa gösteriyor. Şeytana ait olanlar Zülmani, şeytana ait gizli ilimler, Allah'a ait gizli ilimler. Allah'a ait olanlar da Rabbani. Ayrıca burada daha Hz. Musa'yı daha başlangıçtan itibaren sihirbaz olarak kabul ediyorlar. Ve bütün sihirbazları çağırıp onunla mücadele ettirecekler. Hedefleri o. Fe cümi as se he seharatu li mikati yevmin ma'lum. Fe işte o zaman böylece Cumi'a toplandılar, bir araya getirirler. Es-seharatü sihirbazlar. Li-mikati belli vakitte, yevmin bir gün, malumin bilinen. Böylece sihirbazlar bilinen bir günün belli bir vaktinde bir araya getirirdiler. Sihirbazların bir araya gelmeleri söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne olur gelirlerse 39. ayet-i kerimede şöyle söylüyor Allah Teala. Sihirbazların bir araya getirilmesine murat ne? Hazreti Musa'nın karşısına birçok sihirbaz bizden çıkaracaklar. Biri olmazsa öteki mutlaka ondan üstün olur diye düşünüyorlar. Ve bütün ülkelerdeki sihirbazları
topluyorlar. Ve 39. ayet-i kerime ve kıyle linnâsi hel entüm müctemiûn ve kıyle ve denildi linnâsi insanlara yani sihirbazlara hel mı entümsiz müctemiûn toplananlar, içtima edenler, toplananlar. İçtima, topluluk, topluluğun vücuda getirilmesi. Müctemiun, içtimadakiler. Ve insanlara siz toplandınız mı denildi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sihirbazların hepsi Hazreti Musa ile yarışmak üzere bir araya toplanıyorlar 39. ayet-i kerimede. Böylece bir muhteva söz konusu. Sihirbazlar bir muhtevayı ortaya koyuyorlar. Hepsi bir araya gelip Hazreti Musa ile bir nevi savaş verecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Ve bir defa daha birlikte olmayı nasip kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâta. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a şükürler olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Turuncuyu sever misiniz? İşte bu renk, arkamdaki renk, sarıyla turuncunun armonisine dikkatle bakın. Sevdiniz mi? İşte orada, o sıcak renklerde bir güzellik var sevgili kardeşlerim. İçinizin açıldığı, bir güzele doğru yaklaştığınızı hissettiğiniz bir duygu, bir güzellik. Allah-u Teala sevgili kardeşlerim ne kadar güzel renkler yaratmış. Bir gün Sitetül Münteha'yı göreceksiniz. En sondaki, varlıkların en sonundaki ağaç. O ağacın yapraklarındaki güzelliği ne kelimeler, ne renkler anlatamaz. Ağacın yapraklarındaki güzellik dediğim zaman yaprakların şeklinden bahsetmiyorum. Renklerinden bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer güzel bir şey görmeye niyetliyseniz, güzeli görebilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Hani size hep anlatırım ya, bir sokaktan geçmişsinizdir. Birçok defa. Ama bir gün o sokak içerisinde güzel çiçekler, güller olduğunu fark etmişsinizdir. O zaman kafanıza dank etmez mi sevgili kardeşlerim? Ben bunca zamandır bu caddeden geçiyorum. Bu güzel günleri, bu güzel çiçekleri nasıl olmuş da görmemişim? Çünkü kendi dünyanızda yaşamışsınız. Çünkü iç dünyanızın karanlığı, nefsinize tabi olduğunuz bir devreden bahsediyoruz. Dışarıdaki güzellikleri görmenizi engellemiş. Hep bir şeylerin eksik olduğu bir dünyada yaşadınız. Hep güzelliklerin kayıp olduğu bir dünyada, sizin gözünüze görünmediği bir dünyada. Ne diyordu? Orhan Veli'yi hatırlayalım. Ne diyordu? Denizin yeşili, göğün mavisi ve lapinaların en harelisi. Hala tuzlu akıyor kanım istiridyelerin kestiği yerden. Çok hisli değil mi sevgili kardeşlerim? Sevmek güzelliğin temelidir. Sevince daha bir güzel olur etrafınız. Sevince siz güzel olursunuz. Hele sevdiğiniz Allah'sa. Ona olan aşkınızın dereceleri boyunca daha güzel, daha güzel, daha güzel olursunuz. Öyle bir dizayn düşünün ki orada siz varsınız ve Allah var. O zaman etrafınızdaki her şey güzeldir. Her şey dokunulamayacak kadar güzeldir. İçiniz titrer o güzelliklerle beraber olduğunuz için.
İşte böyle bir tablo. Bu sarılar,

geçip de hiç farkına varmadığım güzellikleri, aynı cinsten ağaçlar görürsünüz yan yana. Geçip gidersiniz aralarından. Sonra bir gün aklınıza gelir de hepsi aynı cins ağaç. Acaba aralarında fark var mı diye baktığınızda hayret edersiniz ki hepsi birbirinden farklı yaratılmış. Aynı ağacın her birisi farklı bir yeşil sergiliyor. Aynı tür ağaç. Sonbahar neden o kadar güzel oluyor? En çok sarıyla turuncu muhtevasında olduğu için. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sormaz mıyım şimdi size mutlu musunuz diye? Mutlu musunuz? Laf aramızda, eğer Allah ile beraber değilseniz, o sizinle beraber değilse mutlu olamazsınız. Geçici zevkler yaşarsınız. Kısacık süreler içerisinde zevkler kaybolur, yeniden bir süre sonra arzuya dönüşür. Ama tatmin kısacık bir tatmindir. Ya sevgili kardeşlerim, Allah'a aşık olduğunuz zaman ömrünüz boyu bitiremeyeceğiniz bir güzelliğin etrafında döner ha dönersiniz. Hani kelebekler gecenin karanlığında yanan bir lambanın etrafında dönerler ya, pervaneler dönerler ya, mevleviler dönerler ya, işte öyle bir dönüş. İç dünyanızda pırıl pırıl renkler, sadece sevginin hakim olduğu bir dünyada yaşarsınız. Allah'ı düşündükçe gözleriniz yaşarır. Aşık olmanın, sizi yaratana aşık olmanın, hayran olmanın o doyumsuzluğunu yaşarsınız. Hayat dersiniz, ne kadar zevkli bir şeymiş. Sevgili kardeşlerim, bir görseniz onu. O kadar çok seversiniz ki o sizin için sizden çok daha kıymetli bir yere oturur. Ve ömrünüz boyunca orada kalır. Hayran olduğunuz Allah'ınız, Yüce Rabbimiz, bizleri hepimizi yaratan, sevmek değil sevgili kardeşlerim, aşık olmak da değil, onun da ötesi, onun da ötesi, hayran olmaktan bahsediyorum ben. O zaman söyleyeceksiniz, her şey ne kadar güzelmiş de ben nasıl olmuş ömrümün bu kadar senesini boşuna geçirmişim. Rüzgarlarda, fırtınalarda, ne aradığını bilmeden bir aramanın içerisinde. Avunmak için şu sevgiye dayalı standartta, avunmak için Allah'ı tanımadan evvel yaptığınız şeyleri bir düşünün. Neler yaptınız? Ancak onu tanıdıktan, ona aşık olduktan sonra, ancak o zaman yaşadığınızın farkına varırsınız. Hayat güzel bir şeymiş dersiniz.

harika bir olay dersiniz. Rabbinize hamd edersiniz, şükredersiniz sizi yaratmış diye. Küçücük şeylerde onu görürsünüz sevgili kardeşlerim. Nano alemde mikroskobun normal görüntüsünün bir milimetrenin milyonda birine iniyorsunuz. Hücre yapısını görüyorsunuz. Bir parmağınızın ucunda milyonlarca hücre. Nasıl hayran olmazsınız ona sevgili kardeşlerim? Her şeyinizde sizi mükemmel bir hilkat abidesi olarak yaratmış. Yaratılış abidesi. Görmek için gözler vermiş. İşitmek için kulaklar. Ve hissedebilmek için, özellikle onu, Allah'ı hissedebilmek için fıkıh edebilmek için idrak edebilmek için kalp vermiş size. Mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor. Öyleyse beni sevin. Sevgi mutluluğun temelidir. Nefret de mutsuzluğun. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin, çok sevin. Bilin ki sevginizin yüzlerce katı, binlerce katı sevilirsiniz. Onun sevgisinin kalbinize verdiği o sürur var ya, o sevilmenin verdiği o büyük güzellik, o zaman gözleriniz yaşarır. O sevginin vücuda getirdiği bir muhteşem bulutlardan akan rahmet gibi gözyaşlarınız dökülür gözlerinizden. Ona aşık olmakla kalmazsınız. Hayran olursunuz. Her şeyine. Sizi sevdiğini söylemekten hiç bıkmaz. Her zaman kulaklarınızda değil, kalbinizde. O sesi duyarsınız. Sevgi çağlayanlarını, ona hayran olursunuz. Bütün güzellikler sizin için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için. Bütün kainat sizin için yaratılmış. Her güzellik sizin için. En basit yaratığına bakın. Muhteşem bir dizayn göreceksiniz. Herkes kendisinin, her şey kendisinin en güzel prototipi olarak ele alınmış. Herhangi bir ağaca bakın. Eşsiz bir el onu dizayn etmiş. Hilkat.
yaratılır. Ne kadar güzel renkleri, ne kadar güzel bir araya getirmiş. Nasıl hayran olmazsınız? Hadi sorayım size gene. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Unutmayın. Her şey sizler için yaratıldı. Siz ise Allah için yaratıldınız. Öyleyse en çok sevdiği mahluku, insanı kendisi için yaratıyor. Sonra da her şeyi insan için yaratıyor. Yeryüzünün halifesi. Sizler yeryüzünün varislerisiniz ve olacaksınız. Allah Teala yeryüzünü varislere bıraktığını söylüyor ve onların salihler olduğunu söylüyor. Siz de salihlerden olacaksınız. O zaman yeryüzünün mirasçısı olmanın o kesintisiz mutluluğunu yaşayacaksınız. Bu yerler, bu gökler hepsi sizin için yaratıldı. Sonsuz galaksiler, yıldızlar, her yere gittiniz. Her şey sizin için ve siz oralara hep gidersiniz. Ama hem giderken hem dönerken iki defa ışık duvarını aşmak mecburiyetindesiniz. Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşacaksınız. Dönerken sonsuz hızdan sıfır hıza. Işık duvarını mutlaka geçeceksiniz hız açısından. Yani saniyede 300 bin kilometre. İşte o geçiş sırasında o size bir şeyleri hatırlatır veya unutturur. Bir gün size söylediğimi hatırlayacaksınız. Bir tek noktadan iki gözünüze ulaşan bir ışık huzmesi göreceksiniz. O onun işaretidir. İki gözünüze ayrı ayrı ulaşır. Belki o zaman da siz bana sorarsınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor diye. Hı? Nasıl biz mutlu olmayız ki sevgili kardeşlerim? Neredeyiz? Nerede olursak olalım, hep kalp kalbeyiz, hep gönül gönüleyiz, hep beraberiz. İşte şimdi beni nerede görebiliyorsanız, çayından bir fırt çeken ve size mutluluğu anlatan ben, bir Allah dostu sizinleyim. Onun güzelliklerini paylaşmak üzere, göstermek üzere, mutluluğunuza bir nebze renk katmak üzere üslup katmak üzere ferahlık katmak üzere yani hep mutluluğa dönük şeyler sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda sonuçlara bakıyoruz beraberce. Sonuçlar başlangıçtan sonuna kadar mükemmel kelimesiyle anlatılabilir sadece. Onun yarattığında
bir eksiklik bulamazsınız. Aramazsınız ki zaten. O sizi güzelliklerinde öyle bir kaybeder, öyle bir mesteder ki her şey gözünüze en güzel, en güzel, en güzel biçimde görünür. Kelimelerle anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim. Yaşamak söz konusu. Yaşadığınız zaman siz de aynı şeyi hissedeceksiniz. Kelimelerin kifayetsiz olduğunu, yetersiz olduğunu, anlatılamayacağını, yaşanacağını anlayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah ile bütünleneceğini bilmenizi istiyorum. Halık ve mahluk ilişkisi, yaratan ve yaratılan. Biz insanlardan bazıları ne kadar gururlu, ne kadar kibirli olurlarsa olsunlar, neticede bir gün idrak edeceklerdir ki sadece bir yaratık. Hepimiz işte oyuz. Sadece bir yaratıkız. Sadece kendinize baksanız bile üzerinizdeki mucizeler size yaratanın neye muktedir olduğunu anlatır. Gözleriniz var sevgili kardeşlerim ve görmeye hasredilmiş, size bedelsiz teslim edilmiş. Görebiliyorsunuz. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, düşünen beyninizle, çalışan bütün uzuvlarınızla siz Allah'ın hikmetinin en güzel göstergelerisiniz. Varız diyorsunuz her biriniz. Biz Allah'ın yaratıklarıyız. Diyorsunuz ki o bizim sahibimiz. Bizi yaratan o. Onunla varız. Onunla bütünüz. Yaratan ve yaratılanlar. Bir tane yaratan, sonsuz sayıda yaratılan. Bu hayat başlar ve biter mi diyorsunuz? Hayır, bitmez sevgili kardeşlerim. Sonsuza kadar gider. Bir gün hepimiz ölmeyecek miyiz diyeceksiniz. Evet, öleceğiz. Ya sonrası, sonrasını düşünmüyor musunuz? Kıyamet günü yeniden canlanacağız. Ve bize soracaklar, ne kadar kaldın, ne kadar zamandır buradasın? Söyleyeceğimiz şey, en çok bir gün. Ha gece uyumuşsunuz, sabah kalkmışsınız, ha ölmüşsünüz, kıyamet günü dirilmişsiniz. İkisinin arasında hiçbir fark yok sevgili kardeşlerim. Üstelik de hangi yaşta ölürseniz ölün, ebedi hayata ondan sonra gitmek üzere varsınız. Ölümden korkanlara sesleniyorum. Kendinize yazık ediyorsunuz. Ölüm sadece bir uyku halidir. Evvela şunu bilin. Ölürken hiç kimse ızdırap çekmez. Acı yoktur. Acı yaşanmaz. Tıpkı uykuya girmek gibi. Sevgili kardeşlerim, ilk defa kendinize dışarıdan baktığınız zaman bunun ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Öldüğünüz zaman da aynı şey olacak. Gene kendinize dışarıdan bakacaksınız. Evet, bu vücudunuza. O zaman ölümün hiç de korktuğunuz gibi korkunç bir şey olmadığını yaşayacaksınız.
Nasıl ölmeden evvel vücudunuzdan ayrıldığınız zaman ona tekrar gireceğinizi biliyorsanız, öldüğünüz zaman da kıyametle birlikte tekrar döneceğinizi öğreneceksiniz. Kıyametten sonra zamanın geriye dönmesinde hepiniz tekrar canlanacaksınız. Bir sonsuz hayatı eğer Allah'ın yolundaysanız en güzel standartlarda Allah'ın cennetlerinden bir cennette geçirmek üzere. Görmediniz değil mi oraları? Ama bir gün gösterecek. Sevgili kardeşlerim, cehennemi de gösterecek. O zaman Allah'a o kadar çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ki doğru yolu seçmişsiniz diye, Allah'ın yolunu seçmişsiniz diye, Allah ile bile olmuşsunuz diye. Biliyorsunuz Osmanlıca'da bile beraber olmak demek. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Onu sevin yeter. Geri kalanını siz yapmayın, bırakın ona, o yapar. Yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu size yaşatır. Onu seversiniz ve mutluluğu size öğretir. Ücretsiz öğretir, yeter mi? Yetmez. Karşılığında o ücret öder. Çünkü sizi yaratan Rabbiniz, Allah-u Teala, sizden sadece bir tek ister, bir tek şey ister. Ne ister? Sizin mutlu olmanızı. İşte o öyledir. O Allah'tır, yaratıcıdır. Siz ona hiçbir şey veremezsiniz. Sizin ona verebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Onun için yaptığınız her şey aslında sizin mutluluğunuzun oluşturulması istikametinde bir kilometre taşıdır. Onun için değil, sizin için. Namaz kılmak da öyle, oruç tutmak da öyle, zikir yapmak da öyle. Ama özellikle zikir yapmak. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Herkesin kalp gözü zikir yaparken açılır. Neden siz yapmıyorsunuz? Şu zavallı transandantal meditasyon yapanlara ne kadar acıyorum biliyor musunuz? Şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Onun takımına yenik düşmüşler. Yalanlara inanmışlar. Derler ki transandantal meditasyon mu? Onu yaptığınız zaman rahatlarsınız. Şimdiye kadar hiç göremedik. Transandantal meditasyon yapmış da rahatlamış birisini. Her meditasyondan sonra bir stres kaplıyor insanların içini. Neden kardeşlerim acaba? Söyleyeyim mi neden? O kullandıkları Sanskritçe kelimeler, mesela om kelimesi, havada öyle bir ihtizaz, titreşim yapıyor ki, o insanların içine huzursuzluk akıtıyor. Ayaklarından yukarıya doğru çıkan bir şeylerin kalplerine ulaştığını ve kalplerini biraz daha kararttığını hissediyorlar. Onlara sormanızı isterim. Birinci sual, sizin yolunuz deyin onlara, yukarıya doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Cevabı alacaksınız bizim, vaktiyle onlardan aldığımız cevabı alacaksınız. Yol aşağı doğru. Ne olmuştu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir gün bu transandantal meditasyon yapanlardan müsaade istedik. Bizi de aranıza alır mısınız dedik. Ya ne olur gelelim biz de. Kabul ettiler.
Ama o ilk girdiğimiz toplantıda biz de konuştuk. Çok hüzünlü şeyler oldu. Ne oldu biliyor musunuz? O günkü toplantıda olanların önemli bir kısmı ondan sonra bir daha gitmediler oraya. Biz onlara sadece hakikatleri anlattık. Ha, ondan sonra mı ne oldu? Bizi bir daha kabul etmediler. Kabul etselerdi belki orada kimse kalmayacaktı. Uzatmayalım sevgili kardeşlerim. Onlardan bir tanesi ve tanınmış birisi bizden müsaade istedi. Biz dedi sizin oraya girip konuşabilir miyiz sizin dergahınızda? Aa dedik çok büyük mutluluk duyarız. Ne zaman isterseniz buyurun. Geldi. 2 saat veya 2,5 saat konuştu. Ve biz de ona dedik ki sualimiz var. Birinci sual, sizin yolunuz yukarıdan aşağı mı gidiyor yoksa aşağıdan yukarı mı? Samimi bir çocuktu. Onların Ankara'dakilerin başındaki kişiden bahsediyorum. Dedi ki aşağı doğru. İkinci sual dedik. Aşağı doğru giderken yolunuz aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Gene samimiyetle kararıyor dedi. Peki dedik. Allah kendisine ulaşılmasını istiyor. Siz de Allah'a ulaşıyor musunuz? Tabii dedi. Biz dedi yukarıdan aşağı indikçe okyanusların dibine, dibine, en dibine dalarız dedi. Orası dedi zifiri karanlıktır. Allah sonsuzluktur dedi. O zifiri karanlık da sonsuzluktur. Biz böylece Allah'a ulaşırız dedi. Sevgili kardeşlerim, o kardeşimize gerçekten çok samimi olarak çok acımıştım. Ama o artık ayrılamayacak kadar önemli bir yerdeydi. Ve hicranını içine atarak yaşamaya devam ediyor. Ona Allah'ın nurlarını anlattık. Ne yazık ki hiç göremeyeceği nurlar. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik varken, bunca mutluluğu oluşturacak olan, bizi yaratan Allah'ın güzellikleri, onları hiç yaşamamak ve iblisten bir şeyler almaya çalışmak, ilim adına, marifet adına, adına ne koyarlarsa koysunlar, sevgili kardeşlerim sadece cehenneme bilet alınır. Oysa ki Allah Teala sizi cennetine bilet almaya çağırıyor. Biletlerini doğrusunu isterseniz pahalı satar. Çok pahalı biletleri. Ne kadar pahalı? Bir tek dilek kadar pahalı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bitti. Bileti aldınız, uçağa atladınız demektir. O uçak sizi doğru ona götürür. Yani ruhunuzu demek istiyorum. Ha, bir küçücük ilavemiz daha var, hiç boş yok. Yani kim, insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilesin, dileyen kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Pardon, pardon. O ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve o evliya olur diyor.
Hani şu gördüğünüz evliyalar var ya, kavuklarıyla falan türbelerde yatarlar. Hani insanlara sorarsınız, ya bu evliyaymış, ne diyorsun? Tabii evliyaymış ya, onlar eskiden varmışlar. Şimdi evliya mı olurmuş be kardeşim? Bu zamanda evliya mı olurmuş sualini size sorarlarsa, evliya olurmuşmuş deyin. Ve bizim topluluğumuzdan bahsedin onlara. Şu bir avuç insan. Allah-u Teala her seferinde aynı güzel şeyi söylüyor. İçime huzur veren şeyi söylüyor. Onların yarısından çoğu evliyadır. Buradakiler için, oradakiler için, nerede olursanız olun, oradakiler için bizim kardeşlerimizseniz, Allah-u Teala sizin için söylüyor bunu. Onların çoğu evliyadır. Yarısından kelimesini kullanmıyor. Çoğu diyor, bu çok, yarısından çoğu değil, çok daha fazlası manasına gelir diye düşünüyoruz. Biz öyle düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, öylesine bir intizam içinde, öylesine bir uyum içinde, öylesine bir güzellik içinde yaratmış ki her şeyi, sadece yaratıcının yaratış gücüne, ustalığına, sadece ona bile sadece hayran olabilirsiniz. Onun yaptığını sevmek değil, her vücuda getirdiği her şey bir şaheserdir. O sizi yaratmış, siz de mutluluğu yaşayın diye. İşte şimdi beni dinliyorsunuz. Aranızda mutsuzlar var. Onlara sesleniyorum. Ay benim mutsuz kardeşim, bil ki sen eğer mutsuzsan, seni mutsuz yapan başkaları değil, ay benim gözümün bebeği, seni mutsuz yapan sadece sen kendinsin. Hiç kimse başkaları sebebiyle mutsuz olmaz. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'ın elindedir. Siz mutlu olmak istiyorsanız ve o mutluluğun bedeli olan şeyi Allah'a ödüyorsanız, mutluluğu yaşamamanız imkansızdır. Hiç kimse olmamıştır ki insanlık tarihi boyunca Allah'a ulaşmayı dilesin de Allah'a ulaşmasın. Allah'ın hani şu hiç olması mümkün değilmiş gibi görünen evliyası olmasın. Böyle bir şey hiç tarihler yazmıyor. İnsanlık tarihi, Allah'ın tarihi yazmıyor. Bu güzel dizayn içerisinde güzelliği yaşamayanlara nasıl acımazsınız sevgili kardeşlerim? Kendilerine ne kadar zulmettiklerinin farkına bile varamadan mutsuz, huzursuz bir dünya hayatından sonra orada kıyamette cehenneme girecekler ve bir daha çıkamayacaklar oradan. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ilk defa öldükleri zaman fark edecekler. Şu Allah'ı tanımadan ölen herkesin ilk yapacağı şey, ya Rabbi böyle olduğunu bilmiyordum. Beni tekrar dünyaya gönder de sana ne kadar itaatli bir kul olduğumu ispat edeyim. Senin gösterdiğin mürşide tabi olayım. Senin emirlerini yerine getireyim. Firavun da böyle söylüyor. Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala diyor ki, hadi bakalım diyor, açtık. Kalp gözünü açtık. Öldün artık. Kalp gözünü açtık, şimdi hakikati gördün.
Firavun diyor ki, ya Rabbi, beni tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaat eden bir kul olacağımı orada ispat ettiğimi göreceksin. Allah Teala diyor ki, ey Firavun, hiç kimseye böyle bir yetkiyi vermeyiz. Bu dünyada yaşarken bize ulaşmayı dilemeyen, küfrün içinde yaşayan, kendisini başkalarına Tanrı diye takdim eden, senin standartında olan insanların öldüğü anda kalp gözünü açarız ki hakikatin ne olduğunu görsünler, bizi görsünler diye. Sen dünyaya dönmek istiyordun, öyle değil mi? Seni dünyaya göndereceğim diyor Allah-u Teala. Şu cesedin var ya diyor, seni öyle bir yere koyacağım ki senden sonra gelecek bin yıllar boyunca insanlar senin şu andaki şu secde vaziyetindeki halini görecekler. Secdenin milattan evvel de bütün o devirlerde var olduğunu görecekler diyor Allah-u Teala. Firavun'un cesedi hala Londra'daki British Museum'da. Secde vaziyetinde sevgili kardeşlerim. Ve hiçbir tahnit izi yok. Yani ilaçlarla falan muhafaza edilmiş bir vücut yok. Aynen kalmış vücut. En az 4000 senelik bir vücut. Aynen öyle kalmış. Saçları hala başında duruyor ve secde vaziyetinde Firavun. Bizden sonra da gelecek olan nesiller gelirse onlara da örnek olmak üzere. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafında mutluluk var, huzur var, saadet var. Bütün güzellikler var, avuç avuç. Öbür tarafında da mutsuzluk, bütün karanlıklar, kötülükler. Seçim sizin. Dilediğiniz gibi bir seçim yapacaksınız. Aslında çok alternatifiniz yok. Sadece iki tane. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, dilememek. Zaten şimdiye kadar dilemiyordunuz. Dilemeyenlere sesleniyorum. Bundan sonra da dilemezsiniz. Şimdiye kadar nasıl huzursuz olduysanız, şu Allah'ın dostlarının yaşadığı mutluluğu kıyısından köşesinden hiç yaşayamadıysanız, bundan sonra da öyle yaşayıp hayatınızı bitireceksiniz. Ama sakın mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına bağlamayın. Onların üzerine atmayın. Her hata yapan insan arkasından mutsuzluğu yaşar ve mutlaka başka birine yamamaya çalışır. O bana böyle kötü davrandı da ben ondan mutsuzum. Yoksa ben mutsuz olacak insan mıyım? Herkes mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutsuzdur. Mutlu olması da mümkün değildir o kafa yapısıyla. Öyleyse kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Sahi size bir şey sormak istiyorum. Çok zor bir şeyden mi bahsediyorum acaba ben? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir tek dilekten bahsediyorum. Sizi mutlaka cennete, mutlaka üçüncü kat cennete alacak olan bir tek sebep. Bir tek talepte bulunacaksınız, istekte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmak, ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bitti.
Hadi bakalım söyleyin şimdi. Çok mu zor? Çok mu zor ki bu kadar mutsuzsunuz? Oradaki kardeşimiz, sen, şu anda bu dünyada diyorsun benden daha mutsuz insan mı var? Diyelim ki o sensin. En çok mutsuz olan sensin. Peki, bu mutsuzluk kalıbından, kabuğundan seni mutlaka çıkaracak olan formülü veriyorsam, sen de onu tatbik etmiyorsan, bizler gibi mutluluğu yaşayamıyorsan, kabahat bizim mi sevgili kardeşim? Sen başkalarına o mutluluğu yaşamayan birisi olarak sadece mutsuzluk verebilirsin. Çünkü nefsinde baştan aşağı afetler var. Her söz sana batar. İnsanların her davranışı seni huzursuz kılar. Ve sen de dersin ki onlar sebebiyle mutsuzsun. Halbuki aynı davranışı bir Allah dostuna yapsalar, onların o davranışı onu üzmez. Umurunda bile olmaz. Onlar üzüldükleriyle kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her güzellik en güzel standardı Allah olan bir üçgenin bir parçasıdır. Güzellik mi diyorsunuz? Orada mutlaka Allah vardır. İnsanları mutsuz eden, huzursuz eden bütün karanlık kalplerde ise iblis hükümrandır. Hayata atıldığınız zaman nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Kapkaranlık bir kalp. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iptilalar, düşmanlık. Sayayım da her biri sizi mutsuz etmek için bir ilaçtır, bir vesiledir. İşte hep mutsuz insanlar neden mutsuz? Nefsleri ne derse onu yapmak isterler. Allah'ın dostlarını yaparlar, ruhları ne derse onlar da onu yapmak isterler. Küçücük bir fark. Taraflardan biri başka insanları mutlu etmek için yaşar. Her başkasına ulaştırdığı mutluluğun arkasından onların iki katı kendisi mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, vermeden almak Allah'ın kitabında yazmaz. Toprağa tohumu ekeceksiniz, sonra mahsulü alacaksınız. Etrafınıza güzellikler vereceksiniz, onlardan güzellikler toplayacaksınız. Hayır, toplamayacaksınız. O kendiliğinden gelir. Birleşik Kaplar Kanunu gereğince kendiliğinden gelir. Sizin dışınızdaki bütün insanları bir bütün kabul edin. Siz varsınız bir, sizin dışınızdaki herkes var. İki, Allah var. Üç. Onlara yaptığınız her güzel davranış, kime yaparsanız yapın, başka birinden size pozitif olarak mutlaka geri dönecektir. Hem o güzelliği işlediğiniz zaman Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru yaşayacaksınız. Hem de toplumdan belki başka birisinin size ona benzer başka bir güzelliği ulaştırdığını göreceksiniz. Arttıkça sizin verileriniz, algılamakta olduğunuz güzellikler de ona paralel olarak artacak, artacak, artacak. Kur'an hükmünü atalarımız
Ne ekersen onu biçersin diye söylemişler. Ne verirseniz onu geri alırsınız. Eğer mutsuzluk ekiyorsanız, mutsuzluk meyvelerini toplarsınız. Mutluluk ekiyorsanız, o zaman da mutluluk meyvelerini. Sevgili kardeşlerim, buradan öyle görünüyor. Sizin oradan nasıl görünüyor? Söyleyin bana. Her şeyin bu kadar güzel olduğu bir ortamda, benim canlarım, sevgili kardeşlerim, neden yanlış yolu seçersiniz de hep mutsuz olursunuz? Her gün sizden 100'den fazla telefon alıyorum. E-mail alıyorum 100'den fazla. Hep bana mutsuzluklarından bahsediyor kardeşlerimizin dışında olan insanlar, kardeşlerimizin de bir kısmı. Onlara hep anlatıyorum nerelerde hata yaptıklarını. Arkasında başkalarını arayanlar kendileriyle karşılaşıyorlar. Eğer çevrenize mutluluk ulaştırırsanız, onlardan size sizi mutlu edecek davranışlar geri döner. Hani insanlar vardır, onunla konuşmak istemezsiniz, içinizi sıkar. Gene yeni bir söz söyleyecek de sizi gene rahatsız edecek diye üzülürsünüz, karşılaşmak istemezsiniz, yanında olmak istemezsiniz. Sakın onlardan biri olmayın sevgili kardeşlerim. Öyle bir insan olun ki herkes sizinle konuşmak istesin. Herkes sizinle beraber olduğu zaman mutluluğu yaşasın ve başkalarına sizden bahsederken işte o var ya, onu çok seviyorum. Ne zaman beraber olsam mutlaka onun yanında kendimi rahat, huzurlu ve mutlu hissediyorum. Acaba nereden kaynaklanıyor bu? Allah'tan. Böyle olmalısınız. Sizden bahseden herkes böyle söylemeli. Hep bekliyorum sevgili kardeşlerim. Sizler hakkında başkalarından bana ulaşacak olan falanca kardeşimiz bana şöyle şöyle öyle güzel bir davranışta bulundu ki unutamam. Ben ona bunu nasıl iade edebilirim? Ben nasıl onu mutlu edebilirim? Ne zaman bana böyle ulaşacaksınız sevgili kardeşlerim? Hepinizden bunu beklediğimi biliyor musunuz? Bunu yapanlar olduğu zaman biliyorsunuz ki o zaman da ben size ulaşıyorum. Bu güzelliği başkalarına verenlere ulaşıyorum. Diyorum ki tebrik ederim. Allah'ın emrini yerine getirmişsin. Bazı kardeşlerimiz senden sitayişle çok güzel standartlarda bahsediyorlar. Sevgili kardeşlerim, nefs öyle çirkin bir afetler silsilesidir ki bunun bile standartlarını değiştirmeye çalışanlar oluyor bazen. O kadar kendilerinden talepte bulunduğumuz halde güzel davranışlarla insanlara öyle bir şeyler ver ki bana ulaştıklarında senin onlara olan o güzel davranışından bahsetsinler. Böyle bir şeyi eğer yapamıyorsa o kardeşimiz, nefsi de bunu duymak istiyorsa başka insanları ulaştırmaya çalışıyor bize. Biz ondan memnunuz desinler diye. Olur mu sevgili kardeşlerim, yukarıdakini unutuyorsunuz? O bize söylemez mi zannediyorsunuz yoksa? O zaman biz size teşekkür etmiyoruz. Arkasında sadece bu var. Ne zaman siz de
sevgili kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. Benim mutsuz kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, dünyayı kendilerine zindan eden kardeşlerim, hala bana mutsuzluğunuzun arkasında başkaları olduğunu zannettirmeye çalışan kardeşlerim, Allah bize söylemez mi bunları? Sadece kendinizi aldattığınızın farkında değil misiniz? Size ne kadar acıdığımızın onun da farkında değil misiniz? Kendinizi heba ediyorsunuz. O dünyanızdaki mutsuzluğa açılan kapının arkadan kilitlenmiş, açıp da içeride size yardım edemeyeceğimiz bir noktada saklanan kardeşlerimiz. Allah'a şükürler olsun ki sayınız çok değil. Allah Teala onların çoğu evliyadır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olmak istemez misiniz? Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız, Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra da en azından Allah'a ulaşmayı dilemek konusundaki kasetleri şöyle bir gözden geçirin. Mutluluğa ulaşmanın hiç de zannettiğiniz kadar zor olmadığını göreceksiniz. Mutluluk mu? Sizin için sevgili kardeşlerim. Evet sen, hani şu dünyada benden daha mutsuz insan var diyen demin seslendiğim kardeşimiz. Sen, orada sadece yanlış yaptığın için bulunuyorsun. Doğruları tatbik etmeye başladığın gün güzele döneceksin. Seni Allah'ın güzellikleri bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir defa daha bir beraberlik tamamlandı. Doğrusunu isterseniz gönlüm sizden ayrılmak istemiyor. Bu kalp kalbi olan beraberlik, içimizi ısıtan sevgi, bilin ki bizden Allah'tan dolaşarak size ulaşıyor, sizden Allah'tan dolaşarak bizim kalbimize ulaşıyor. Sevgi Allah'tan geliyor. Öyleyse sevmeyi öğrenin. Hiç de zor bir şey olmadığını göreceksiniz. Nefret edenler etmekte devam etsinler ama siz sevin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu akşam da sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi onun yaşatacağı, yaşatmaya her an hazır olduğu o sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Fatiha ma'as salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'e göre tebliğ konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İslam'da öğreti, Kur'an-ı Kerim öğretim metodu safa safa şekillenir ve her şey tebliğ ile başlar. Bir ve ikinci basamakta bulunan insanlara tebliğ yapılır, kıraat edilir. Kur'an-ı Kerim'in öğretim metodunun 7 safhasına baktığımız zaman, evet, nasıl Kur'an-ı Kerim'in bir lafzın manası ve 7 ruhu varsa, tıpkı bunun gibi ilk 2 safha özellikle tebliğ

etmiştir. Ona göre insan yaratılmıştır. Tebliğ dinin başlangıç noktasıdır ve tebliğ yapacak olan kişinin bunu sevdirerek gerçekleştirmesi söz konusudur. İşte şu anda 7 safa Kur'an-ı Kerim öğretim metodu. Birincisinde tebliğ var. İkincisinde kıraat var. Bu İslam'daki muhteva, bir ve ikinci basamakta bulunan insanlara tebliğ yapılır dedik. Allah-u Teala'nın Kur'an ilmi bir lafzı mana yediru ilmen yakin, aynen yakin ve hakkal yakin olmak üzere üç yakin halini muhtevasına alır. Tebligat ilmen yakinin aynı zamanda başlangıç noktasıdır. Tebliğ varsa ilim vardır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebliğ yapıyor mu? Evet. Nitekim birçok ayet-i kerimede senin vazifen tebliğdi. Bunlardan birkaçını hemen sizlere söyleyebiliriz. Maide suresinin 67. ayet-i kerimesinde Ya eyyühe Resulü belleg ma unzile ileyke min Rabbik. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmasan o takdirde onun risaletini sana gönderdiğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Öte yandan Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Nur suresinin 54. ayet-i kerimesi. De ki Allah ve Resulüne itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz ona Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen vazife tebliğdir. Sizin üzerinize düşen sorumluluk ise yükletilendir. Yani itaattir. Eğer ona itaat ederseniz, hidayete erirseniz, Resul'ün üzerinde açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Öyleyse Resullerin birinci görevi tebliğ, tebliğe muhatap olanların birinci görevi ise itaattir. Allah-u Teala ayetlerde. Öte yandan Rad suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Şayet onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek artık senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim üzerimizedir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bir tarafında öğrenenler var, diğer tarafında öğretenler var. Öğretenlerin en üst noktasında da kendisine son şeriat tabi indirilen Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz söz konusu. Ve bu ayetlerde doğrudan doğruya Allah-u Teala senin görevin tebliğ etmektir. Hesap bizim işimiz. Yani eğer davete icabet etmezlerse o zaman senin vazifen orada biter. Hesap bizim işimizdir. Bu dünya hayatı amel yeridir, hesap yeri değil. Ahiret de hesap yeridir, amel yeri değil. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala birinci safhada nasıl tebliğ yap diyorsa İsra 45-46'da da ayetleri kıraat ederek bunu gerçekleştir buyuruyor. فَاِذَا قَرَتَ الْقُرْعَانَ Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ

İnelaimnemlâhtı. Yani davete icabet etmeyen, tebliğe pozitif cevap vermeyen kişiler için baş gözlerine hicap verme süre, kulaklarına vakra, kalplerine ekinet koyarım. Sen Rabbini vahid olarak zikrettiğin zaman nefretle senden uzaklaşırlar. Sevgili kardeşlerim, inanç şartlarına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'e göre 7 tane inanç şartının başında Ementü Billahi 1 ve Melaiketi 2 ve Kütübi 3 ve Resulü 4 ve Yevmül Ahiri ve Bil Kadri Hayri Şerri Min Allahi Ta'a Hayri Min Allahi ve Şerri Min Nefsi Ta'a Ba'su Ba'dil Mevt. 7 inanç şartından bir tanesi Yevmül Ahir. Yevmül Ahir, ruhun ölmeden evvel dünya hayatında Allah'a ulaşma günü. Yevmül Ahir, nefs ve fizik uç açısından da cennete ve cehenneme girme günü olduğu gibi ruh açısından, fizik vücutların nefs açısından cennete ve cehenneme girme ama ruh açısından dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatına sığınması, Allah'ın zatında ifna olmasını ifade ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 ayeti kerimede yevmül ahire iman eden Allah'a ulaşmayı dileyenler, 7 ayeti kerimede de yevmül ahire iman etmeyen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire iman edenler 7 ayet-i kerimede şekillenmiş. Bakara 62, Bakara 177, Ali İmran 114, Maide 69, Tövbe 18, 19 ve Tövbe 44. Bunlar yevmül ahire iman eden, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir de yevmül ahire iman etmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de aşağıdaki ayeti tane ayet-i kerimede şekillenmiş. Bakara 8, Bakara 126, Nisa 38, Nisa 39, Nisa 136, Tövbe 39 ve Tövbe 45. Öyleyse Yevmül Ahir çok önemli bir olay. İnanç şartları içinde de yer alıyor. Geleneksel din tatbikatındaki inanç şartlarında hayır ve şer Allah'tandır. Bu da doğru değil tabii. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı olarak değil. Nasıl Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in vazifesi tebliğ ise onun mirasını devralan varislerin de vazifesi tebliğ etmek ama insanları zorlamak değil. O sebeple Resulullah'ın varisi olarak onun sünnetini tatbik eden herkes tebliğcidir ama insanları zorlayıcı değil. İnsanları zorlamak o tebliğcilerin işi değil. Eğer itaat etmezlerse, tebliğ yapıldığı zaman itaat etmez, Allah Teala'nın 73 ayet-i kerimede 19 fiille ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını açıklamasına rağmen 12 kere üzerimize farz kılınmasına rağmen eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemez, itaat etmezse, yani davete icabet etmezlerse o zaman durum ne olur? Çok farklı bir neticeye bizi ulaştırır. Allah Teala onların kulaklarına vakra koyuyor. O zaman onlar Resul işitmezler. Söyledikten anlayamazlar. Onların gözüne hicab-ı mestüre var. Senin onlar arasında hicab-ı mestüre olduğu için onun sana seni görmezler Resul olarak. Sana bakarlar ama göremezler. Onların kalplerinde kinet var.
senin söylediklerini idrak edemezler. Bunlar davete icabet etmemeleri halinde, yani Allah'a ulaşma diye davetine icabet etmemeleri halinde Allah'ın koyacağı engelleri ifade ediyor. Öte yandan Allah'a ulaşma dileğini dilemezlerse o zaman da orada da hasarlarına engeller koyuyor. Allah-u Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde onların kalpleri var fıkıh etmezler. Onların gözleri var görmezler. Onların kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemeyip Allah-u Teala'nın hasarlarına engel konması hasebiyle. Tebliğin tesir etmediği insanlar kıraati dinledikleri zaman ondan hiçbir şey anlamazlar. Nefretle arkalarını dönüp giderler. Öyleyse birinci bir basamakta tebliğ, ikinci basamakta kıraatte dönüşüyor. İnsanların ibret alması, olaylar karşısında takındıkları tavır burada önem kazanıyor. Tebliğden sonuç çıkarabilenler kıraata ehil olurlar. Kıraat devresinde henüz karar vermemişlerdir. Tebliğ herkes içindir. Kıraatsa tebliği düşünenler, tebliğe muhatap olup da onu değerlendirme aşamasında olanlar içindir. Burada kıraat insanlar olayları karşısında tutumuna göre Allah'ın onları seçmesine veya seçmemesine sevkiyet verecektir. Bu babda kıraat gözlerinde icab edilmesi süre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinet olan insanlar için bir ölçüdür. Onlar bu istikamette bir talebin sahibi olabilirler veya olamazlar. Kıraat insanlar için bir açıştır. Allah'a ulaşmayı dileyenler burada Allah-u Teala tarafından seçilirler. Seçilenlerden sadece küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren kişi kendisini kurtarmıştır. O kişi için hiçbir problem artık söz konusu değildir. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e Şuara 214'te Enzir aşiretekel akrabin en yakın olan aşiretini uyar. Hadis-i şerifte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kureyş kabilesinin Safa tepesine davet etti ve şöyle hitap etti. Ey Kureyş cemaati! Ben siz şu dağın eteğinde, şu vadide düşman atları var. Hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Onlar da hiç düşünmeden evet inanırız. Çünkü şimdiye kadar seni hep doğru olarak bulduk. Senin yalan söylediğini hiç işitmedik dediler. Oraya gelmiş bulunan herkesten bila istisna bu tasdiki alan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara şu ilahi hakikati bildirdi. O halde ben şimdi size önünüzde şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanları, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Ey Kureyşliler! Size karşı benim halim, düşmanı gören, ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati! Siz uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi dirileceksiniz, kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerin ceza ve şiddetinin azabını göreceksiniz. Mükafat da ebedidir, bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Kurtuluşa derhal ulaşırsınız. Siz artık delalette olan bir insan değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren hidayette olan birisiniz.
Peki bunu neyle sağladınız? Tebliğe muhatap olarak sağladınız. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hepiniz insayı insanlar delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte tebliğe muhatap olduğunuz an Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman kesinlikle Allah sizi mutlak surette hidayete erdirir garantisi var. Sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hepimiz tebliğ ile vazifeliyiz. Muhataplarımız her sınıftan insanlar olabilir. Onlara tebliğ yapan kardeşlerimiz Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini anlatmak durumundalar. Öyle mi? Evet işte. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere Allah üzerimize farz kılmış. Öyleyse kardeşlerimiz duyduk duymadık demeyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin dedikleri zaman bu dileği 12 farz emrinin bir gereği olarak söylüyorlar. Ve bu farza icabet itaat şart. Tebliğ bir kurtuluş davetidir. Tebliğ yapacak olan Kur'an-ı Kerim'den bahsedecektir. Kur'an-ı Kerim'in bir kurtuluş reçetesi olduğunu, bir kurtuluş ve saadet davetisi olduğunu, mutluluk davetisi olduğunu mutlak surette insanlara söyleyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenlere tebliğ yapanlar Allah'ın insanı yaratmakta sebebinin mutlu olması olduğunu ifade edeceklerdir. Tebliğin temelinde Kur'an-ı Kerim'in bir saadet reçetesi olduğu, her şeyden evvel bir saadet davetisi olduğu ve bir saadet garantisi olduğunu tebliğde muhakkak bu husus yer almalıdır. Kur'an-ı Kerim bir saadet daveti. Sadece Kur'an-ı Kerim değil, diğer bütün kutsal kitaplar o saadete nasıl ulaşacağını gösteren reçetedir. Bir kılavuzdur, bir rehberdir. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk garantisidir. İşte Rahat 27, Şura 13 ve Hud 29'da Ankebut 5'te 4 ayet-i kerimede Allah-u Teala ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor. Bu ayetler söylediğim ayetler Rad 27, Şura 13, Hud 29, Ankebut 5. Allah'a ulaşmayı dileyenin o hedefi mutlaka Allah tarafından ulaştıracağını kesin bir şekilde ifade ediyor. Öyleyse insanlara bu güzelliği anlatmak durumundayız. Tek başına Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı kesin olarak almak demektir. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı cehennemin kilidi. Allah'a ulaşmayı dilememek de cehennemin anahtarı cennetin kilidi. Kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, hiçbir şey yapmadan ölsün, netice değişmez. Tebliğin sonucu buraya ulaştırır kişiyi. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bütün insanları Allah'a ulaşmaya davet eder. Kur'an-ı Kerim bir davetiyedir. Allah-u Teala amin olun diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun diyor. Bu farz hükümle karşı karşıya Allah'a ulaşmayı dilemek bir farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor herkesi. Kur'an-ı Kerim ne olur davet ederse, kişi davete icabet ettiği takdirde cennet saadetinin üçüncü kat cennet saadetinin sahibi olur. Dünya saadetinin yarısına da sahip olur. Yedi kat cennetin ilk üçünün en üstünü olan nasip olur. Dünya saadetinin de yarısından fazlasına bu kişi mutlaka Allah tarafından sahip kılınacaktır. Kur'an-ı Kerim bu itibarla Allah'a ulaşmayı dileyenler için, davete icabet edenler için bir garantidir. Ne yapılacak, nasıl yapılacak? Kur'an-ı Kerim boyunca hep Allah-u Teala'nın tarifleriyle karşı karşıyayız. Her şey Allah-u Teala'nın en güzel dizaynı içerisinde gerçekleşir. Yaratılış gayemize baktığımız zaman ne görüyoruz? وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ Ben insanlara ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım.
İnsanların kul olduğu yere bakalım. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen Allah'a kul olur. Bu ona mutlak surette cennet saadetini, dünya saadetini sağlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Nasıl? وَاَنَابُ اِلَى Allah'a yöneldiler. O Allah'a yönelenler için müjde vardır. Kullarımı müjdele. Onlar ki tağuta insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdele vardır, kullarımı müjdele. Allah'a ulaşmayı dilemek işte Kur'an-ı Kerim kesinlikle saadeti veriyor, müjdeyi veriyor. Onlara müjdeler vardır. Tek başına müjde deseydi ya dünya saadetini ya ahiret saadetini kastetmiş olacaktı. Ama müjdeler diyor. Dünyada da ahirette de müjdeler var diyor. İşte ifade ettiğimiz gibi 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah-u Teala ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının farz olduğunu buyuruyor. Ve Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz 7 tane hadiste sahabeye duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin ayetlerle, o 7 tane hadisle dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlatıyor. İşte birinci hadis, meşhur Cibril hadisi. Allah Resulü ne buyuruyor? Kâlemel imanü ya Resulullah. İman nedir ya Allah Resulü? Kâlel imanü en tu'minu billahi ve melâiketi ve likâi ve resûli ve tu'minu bi'asî. Öyleyse burada görüyoruz ki likâ Allah imandan sayılıyor. Likâ Allah yoksa iman yoktur. Allah kulunu dünya hayatıyla kendi likası arasında serbest bıraktı. İşte Yunus 7. İnnellezîne lâ yercûne likâna. Lika Allah'ı dilemeyenler dünya hayatını dilerler. Lika Allah'ı dileyenler dünya hayatından iştinab edenlerdir. Tebliğ yapılırken insanlarla kavga etmek, çatışmaya girmek, tartışmaya girmek söz konusu değil. İnsanlar bizimle aynı fikirde olmak mecburiyetinde değiller. Bizden farklı düşünen pek çok insana rastlayabiliriz. Bunlar serbestçe düşüncelerini söylemeliler. Sabırla dinlemelisiniz. Sonra da Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ispat vasıtalarını kullanarak Kur'an ayetleriyle söylediklerinizin doğruluğunu onlara ispat etmek durumundayız. Tebliğ budur. Tebliğ başkalarını fikre zorlamak, zorla kabul ettirmek değildir. Bu konuda gayret sahibi olan kişi sadece başarısızlıklarla karşılaşır. Her seferinde hayal sükutuna uğrar. Varmak istediği hedef insanları Allah'a çağırmakken sadece insanlarla kavga eden bir zavallı olur. Sevgili kardeşlerim, tebliğ bir sulh ve sükun vasıtasıdır. Kavga vasıtası değildir. İnsanlardan mutlaka sizin fikrinizden olmalarını bekleyemezsiniz. Herkes kendisinden has bir fikrin sahibidir. Onları eğer konuya yakın bakmaları söz konusuysa onlara tebliğin devamını anlatabilirsiniz. Tebliğ ile ilgili ayetlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Ne diyordu Allah Resulü? Ben bir tebliğci olarak gönderdim, zorlayıcı olarak değil. Tebliğin nasıl güzel yapılması gerektiğini ayetler bizlere net olarak açıklıyor. İşte Nahl 125 Ud'u ila sabili rabbiki bil hikmeti ve mevzeti haseneti. Hikmetle ve güzel sözle insanları Allah'a davet edin. İsrail'i hiç kullarıma de ki güzel söz söylesinler. Taha 44 O zaman onlara yumuşak söz söyleyin. Ankebut 40 En güzel olandan başkasıyla mücadele etmeyin. Ve onların putlarına sövmeyin. Enam 108 İnsanların söylediklerinden asla alınmayacağız. Sabretmek, sabrın sonu selamettir, boşuna söylememişler. Sabırla karşınızdaki kişi ondan
yana olduğunuzu, niyetinizin, hedefinizin sadece onu kurtarmak olduğunu, onu mutlu etmek olduğunu, onu üzmeden anlatmak mecburiyetindeyiz. Ondan yana olduğumuz bütün davranışlarımızdan ortaya çıkmalı. İnsanlara siz bilmiyorsunuz, ben biliyorum mantığıyla gidersek asla başarıya ulaşmamız mümkün değil. Sadece Allah'ın yolunda doğruları söylemek, ayetlerle konuyu ispat etmek temel hedefimiz olması lazım. Bu konuda onlara yardım etmek hepimizin üzerine farzdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her mümin bulunduğu yerde vazifelidir. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Allah'a ulaşmayı dilemesini temin etmek, o konuda onlara yardımcı olmak hepimizin üzerine farzdır. Onlar ya hidayeti dilerlerse, hidayete ererlerse, o zaman siz onların hidayetine sebebiyet veren birisi olursunuz. Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Onların kazandığı derecelerden siz de kazanırsınız.

bu konuda yasa kapılmamak, iblisin tuzağına düşmemek asıldır. İnsanlara ilim adı altında üniversite diploması veren doktora diploması verirler, doçent olur, profesör olurlar ama Allah'a ulaşmayı dilemezlerse onların kurtulmaları mümkün değil. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil durumda yaşarlar. Hadis-i şerifte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Heyber'in fethiyle görevlendir Hazreti Ali. Ya Resulallah, bizim gibi oluncaya dek onlarla savaşacağım deyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın davet ve tebliğ metodunu şöyle göstermiştir. Onları bulundukları bölgeye varıncaya kadar sükunetle yürü. Sonra onlara İslam'ı davet et. Yerine getirmeleri gereken ilahi hak ve esasları onlara haber ver. Vallahi senin vasıtanla Allah'ın bir kişiyi hidayete erdirmesi senin için güneşin üzerine battığı doğduğu yerlerin hepsine sahip olmaktan daha iyidir. Bir kişinin senin vasıtanla Allah'ın bir kişiye hidayet vermesi senin için üzerine güneşin battığı yerlerden daha iyidir hadisi çok manidardır. Konumuzla ilgili geleneksel din tatbikatını yaşayan insanların söylediklerine baktığımız zaman Kur'an'dan çok ayrıldıklarını görüyoruz. Bir araştırma şirketinin verilerine baktığımız zaman insanların %9'u her gün Kur'an-ı Kerim dinliyor. %20 haftada en az bir gün dinliyor. İnsanların %72'sinin evinde Kur'an-ı Kerim ayetleri asılı. Tabii insanlar dini kimden öğreniyor deyince şu istatistikler karşımıza çıkıyor. Aile ve çevresinden öğrenenlerin sayısı %65. Kendini araştırarak %17, din kuruluşlarından %9, diğer kaynaklardan %9. Peki insanların öğrendiği ilim onlara fayda sağlıyor mu? Dinin kaynağı nedir sorusuna insanların verdiği cevap nedir? Veya başka bir deyimle dinin kaynağı nedir, kimden öğrenilmelidir diye sorduğumuz zaman İslam ülkelerinde en çok karşımıza çıkan kaynak faydasız ilim. Günümüzde İslam ülkeleri bilim teknolojide geri kalmış durumdalar. Kur'an-ı Kerim inmesinden çok kısa bir süre içerisinde 9. ve 13. yüzyıllar arasında bilimde ve sanatta İslam düşünce inanılmaz yükselişine tanıklık ediyoruz. Ama daha sonra bir yozlaşma tamamen bu işten bir kopuş söz konusu. Osmanlı'da tebliğ ilmin yayılması, Osmanlılar'da tarikatlar o kadar önemli ki 600 bin nüfuslu Kanuni İstanbul'unda 300'ü aşkın dergah vardı. Hemen tüm Osmanlı padişahları ve şahzadeler mürşitleri vardı, dergahlarda yetişiyorlardı. Günümüzde tebliğ ilmin yayılmasına baktığımız zaman ne görüyoruz? Din adamların yorumuna baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmekle ilk kastedilen onun tilavetini öğrenip öğretmektir. Hayat tarzı haline getiren ilim ve bilgi dinden öğrenen en üstün bilgidir. Hadis-i şerifte Resulullah bazı emirleri yerine getirmesi için ashabından birilerini görevli kıldığı zaman, bir yere yolladığı zaman müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın buyurdu. Evet, gerçekten de Allah'a giden yolun giriş kapısı kolaylaştırmak, zorlaştırmamak, müjdelemek, nefret ettirmemek. Kim için kolay? Hazreti İsa Aleyhisselam kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Öyleyse Allah'la bile dini yaşamak kolaydır. Bunun arkasından müjde gelir.
Ama Allah Teala'nın devrede olmadığı bir dizayn hiç kimseyi mutluluğa ulaştırmaz. Her şeyden evvel muhatabımız faydasız ilimle donatılmış olmaları hasebiyle bizim Efendimiz'e inmiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim ilmini onlara söylediğimiz zaman çok farklı şeyler olarak onlara girecektir. Farklı bir ilim. Onların öğrettikleri kendileri de dahil olmak üzere hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. İblis bütün insanlığı 20. yüzyılda korkunç bir tuzağa onları düşürerek onları cehenneme mahkum etmiş. İnsanların %90'dan fazlası, 8 milyar insanın %90'dan fazlası ne yazık ki kurtuluşta değildir. Daha kötüsü ise niçin kurtulamayacaklarını da bilmedikleri için kurtulamamaları söz konusu. İnsanlar öğrendikleri yanlış ilmin standartları içinde İslam'ın 5 tane şartıyla gerçekten cennete gidebileceklerini zannediyorlar. Ama bu sadece insanların zanı. Tebliğ görevi incelik ister, hassasiyet ister, insanları onlara rağmen Allah'ın doğrularına ulaştırmakla vazifeli olduğumuzun bilincinde olmamız lazım. Hazreti Ayşe'den nakledilen bir hadiste Resulullah sizin gibi hızlı konuşmazdı. Aksine yanındakilerin ezberleyeceği kadar tane tane yavaş yavaş konuşurdu. Öyleyse muhataba yumuşak, yavaş yavaş konuşmak hedefi asıldır. Günümüz geleneksel din tatbikatı kim İslam'ın 5 şartıyla amel ederse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama bizim Kur'an'dan öğrenmiş olduğumuz din hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Öyleyse ikisi birbirine taban tabana zıt. O zaman Kur'an ayetleriyle bunu onlara ispat etmek durumundayız. Ebu Hüreyre'den nakleden bir hadis-i şerifte benim ümmetimin durumu geceleyin ateş yakan kimsenin haline benzer. Böcekler ve kelebekler o ateşe düşmeye başlar. Ben de siz ateşe girerken kuşaklarınızdan tutup engellemeye çalışıyorum. Evet, gerçekten de olay budur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, harca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 tane şartıdır. Bunların yapılması lazım mı? Elbette. Bu tebliğin sahipleri onu en üst seviyede elbette yapacaklardır. Her gün 2 günlük borç namazı kılacaklardır. Her gün bazı günler bir defa, bazı gün 2 defa, bazı günler 3 defa daha hamd ve şükür namazı kılanlardır. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılacaklardır. 5 vaktin ötesinde kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti de buna ilave edeceklerdir. Biz şu dünyada bütün gruplardan daha çok namaz kılan durumundayız. Çünkü Resulullah'ın sünnetini biz tatbik ediyoruz. Zekatın mutlaka verilmesi lazım ama en az 2 kat. Orucun Ramazan ayı boyunca tutulması yetmez. Her perşembe günü bütün kandillerde de bayramlarda da orucun tutulması şart. Bizler bunu yerine getiriyoruz. Sahabenin ve Resulullah'ın yaşantısına bakarak onların örnek alıyoruz. Öyleyse sadece İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşacaklarını zandıkları insanlar gerçekten Kur'an'la karşılaştırdığım zaman bunun mümkün olmadığını net olarak ifade ediyoruz. Nedir? Hedef emirlerin hiçbirisi yok. İblis hedef emirleri tamamen din tatbikatından çıkartmış, yerine vasıta emirleri geçirmiş. İnsanlar ibadetlerle uğraşsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İblisin gayesi bu.
Halbuki hedef emirlerin birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen İslam olamaz. Kendisini İslam zanneder. Tek başına Allah'a ulaşmayı dilemek de kişiyi İslam kılmaz. Sadece mümin kılar. İslam farklı bir muhteva içerir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah der. Böylece kişi İslam dairesine girer. Ama İslam sayılır mı? Nüfus kağıdında öyle yazılır ama Allah'ın dizaynına baktığımız zaman Kur'an ayetleriyle Kâletel Arabu amennâ hücrat 14. Araplar biz de mümin olduk dediler. Dilleriyle gerçekten iman etmişlerdir. Allah Teala ise kalbe bakıyor. Kul lem tu'minu. Velakin kullu eslemme. İslam dairesine girdik deyin. Velem ayetku imane fi kulubikum. İman kalbinizin içine girmedi. Gerçek İslam Allah'a teslim olan kişidir ki ruhuyla, veçiyle, nefsiyle ve iradesiyle Allah'a teslim olan kişi o kalben Allah'a ulaşmayı dileyen peşinden ikinci safa olarak 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişidir. Hadis-i şerifte Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan yağmura benzer. Bilindiği gibi bazı araziler vardır, mümbittir. Suyu kabul eder, bol bol bitki ve ot yetiştirir. Bir kısım araziler ise bir tek değildir ama suyu üstünde tutar. Allah onun tuttuğu su ile insanları faydalandırır. Ondan hem kendileri içerler hem de ekin ve hayvanlarını sularlar. Bu yağmur diğer bir çeşit araziye daha isabet eder ki o ne suyu üstünde tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dinini anlayıp da Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, bunu öğrenip başkasına da öğreten kimseyle buna iltifat etmeyen, Allah'ın benimle gönderilen hidayeti kabul etmeyen kimsenin misalidir. Öyleyse tebliğde yapmamız lazım gelen şey, onlara onlardan yana olduğumuzu, sadece onların kurtuluşu için var olduğumuzu davranışlarımıza ispat etmek durumundayız. Tebliğ yapmaya yalnız gitmemiz yanlış olur. Kardeşlerimizle birkaç kişi beraber tebliğe gitmek asıldır. Resulullah'ın sünneti 3 kişi olarak ifade ediliyor. Bizim aramızdaki dayanışmayı, saygıyı, aramızdaki yakın ilgiyi gittiğimiz her yerde görmeliler. Bizim kendilerinden farklı bir manevi yapının sahibi olduğumuzu sözlerimizden değil davranışlarımızdan anlamalılar. Bir insan kendisinin şöyle böyle şöyle olduğunu anlatır. Bu hiçbir şey ifade etmez. Karşısındakinde en ufak bir netice oluşturmaz. Ama insan davranışlarıyla ne olduğunu gösterir. İştir kişinin aynesi, lafa bakılmaz. Görünür rütbeyi aklı her eserinde. İşiyle ne olduğunu gösterir. Eskiler demişler ki evet, iştir kişinin aynası, lafa bakılmaz. Görünür rütbeyi aklı eserinde. Kişinin aynası söyledikleri değildir, işidir. Lafı ne söylese söylesin, ona bakılmaz, onun hiç önemi yoktur. Kişinin rütbesi eserinde görünür. Kişinin aklının, kişinin rütbesi onun eserinde görünür. Vücuda getirdiği eser önemlidir.

Kuru lafla insanlara anlattığımız zaman her şeyi Kur'an ayetleri ispat etmek üzerimize farzdır. Hadis-i şerifte benim tarafımdan tebliğ edilen Kur'an'dan bir ayet bile olsa insanlara ulaştırınız. İsrailoğullarının ibretli kıssalarından da haber verebilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur. Kim bile bile bana yalan isnat ederse o cehennemdeki yerini hazırlasın. Tebliğ herkese ulaşır mı? Elbette. Baktığımız zaman tebliğ herkese ulaşır. Zümer 71'de cehennemlikler cehennemin kaplarından girdiklerine cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içinde Kur'an ayetleriyle size ayetleri tilavet edenler, Resuller geldi mi gelmedi mi? Resullerin birinci görevi tebliğ. Geldiler. İtiraf ediyorlar. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayet-i kerimesine baktığımız zaman cehennemlikler cehennemin kaplarından girdiklerinin cehennem bekçileri size nezir geldi mi? Geldiler. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer onlar işitmiş, akletmiş olsaydık bugün cehennemde olmazdık. En'am 48 ve mâ nürsülü mürseline illâ bu beşirine ve müziğim. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. İbrahim 4 ve mâ arsallâ min resûlin illâ bi lisâni kavmî li beynelhum. Her kavme, o kavmin ana lisanine Allah'ın Resulleri açıklar. İsra 15 ve ma kunna muazzibina hatta nebese resul. Resul göndermesek azap etmeyiz. Öyleyse bu ayetlerden çıkaracağımız sonuç tebliğ herkese ulaşır. Tebliğde sıkıcı olmamak, sert olmamak mecburiyetindeyiz. Kendimizden yana olmamak mecburiyetindeyiz. Hadis-i şerifte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bıkkınlık beklemekten endişe ederek bize vaaz vermek için uygun günleri kollardı. Çok konuşmamak mecburiyetindeyiz. İnsanların manevi kurtuluşuna, tekamülüne sebep olarak onları cennet mutluluğuna, dünya mutluluğuna sahibi kılmak hepimizin üzerine farzdır. Öyle olmasına sebebiyet verecek olanlar olmalıyız. Onların kazandıklarında onları hidayete ulaştırmakta gerekli neticeye vasıl olmak, o bizim vazifemiz olmalı. Onların kazandıklarında bize de Allah-u Teala pay versin diye talepte bulunmalıyız. Daha doğrusu Allah-u Teala pay versin. Kimin hidayetine sebebiyet verirseniz onların kazandıklarından size de verilir. Kimin delaletine sebebiyet verirseniz onların kazandıklarından da size yazılır. Hidayet, hayra vesile olanlar hayrı işlemiş gibidir. Şerre vesile olanlar da şerri işlemiş gibidir. Allah'ın indinde tebliğ görevi mukaddes bir görevdir. Bundan 14 asır evvel sahabe hep tebliğ yaptılar. Başarılı bir tebliğ asıldır. Bugün dünyada 1 milyar çevresinde Müslüman var ama 14 asırda bu kadar Müslüman oluştu. Tebliğ ile oluştu. Öyleyse bu mukaddes vazifeyi gerekli dikkat ve ihtimamı sarf ederek yerine getirmek durumundayız. Bizler hidayet çağının temsilcileriyiz, meşaleleriyiz, nurlarıyız. Hidayet dünyaya bir vakfının müntesipleriyle, temsilcileriyle yayılacak. Tebliğ yapan herkes her davranışıyla örnek olmak bilinci içerisinde olmalıdır. Her şey öylesine güzel ki o güzelliklerin herkesin yaşamasını
Öylesine gönülden istemeliyiz ki bu dileğimiz gözlerimizden, kalbimizde sirayet etmeli, dilimizde mutlaka insanlara ulaştırmalıyız. Eğer onların kazandıklarından biz de pay sahibi olmak istiyorsak, tebliğe en üst seviyede önem vermek durumundayız. Hadis-i şerifte size doğu tarafından ilim öğrenmek için insanlar gelecektir. Size geldiklerinde onlara iyiliği tavsiye ediniz. Hakkı tavsiye ediniz. Evet, tekrar ediyorum. Size doğu tarafından ilim öğrenmek için insanlar gelecektir. Size geldiklerinde onlara iyiliği tavsiye ediniz, hakkı tavsiye ediniz. Her mutluluğa ulaşan insanda bizlerin bir pay sahibi olması çok çok önemli. Yaratılış gayemiz sevmek ve mutlu olmaktır. Sevenler sevilir, sevilenler mutlu olur. İnsanların tebliğ ile hidayetine ermesine zemin hazırlamak hepimizin vazifesi. Hepimiz birinci sınıf birer tebliğci olmalıyız. Tebliğ Allah'ın kurtuluşunun son derece kolay bir yolu, Allah'a ulaşmayı dilemeyi onlara öğretmekle başlamalıyız. Bunu öğrenen, hayatına tatbik eden kişi kurtulmuştur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin, kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız buyuruyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Allah onu orada bırakacak değildir. İkinci kat cennete ulaştıracak ve o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman da üçüncü kat cennete kazanacaktır. O noktaya kadar Allah garanti ediyor. Neyle? Tek bir dilekle. Kim kendisine ulaşmayı dilerse o hedefe mutlaka bütün insanları, o insanları Allah ulaştıracaktır kendisine. Allah Teala tebliğ sahiplerini başarılı kılsın diye Rabbimize dua ediyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir tebliğ konulu konferansımızda Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Öyleyse bu tebliğ sohbetine dikkat edin burada. Bu tebliğde bütün insanlara Allah'ın hakikatlerini Allah Teala tarafından onlara açıklamak durumundayız. Her şeyin en güzel standartta oluşması, hepimizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine vasıl olmamız, sonsuz mutlulukların sahibi olmamız dileklerimizle Kur'an-ı Kerim'e göre tebliğ konusunu konuşmamız burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. Eğer tebliğden konferansa dinleyen, muhatap olan sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, siz de tebliğe muhatap olup da kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz ve bu dileğin sahipleri bir an evvel ben tövbeye gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kainat kurulduğu günden kıyamet gününe kadar bir kapı hep açık olacaktır. Bu kapı tövbe kapısı. Bu kapıdan Allah'a ulaşılır. Tövbe kapısından geçmedikçe gök kapıları açılmaz. İşte ben de Allah'a ulaşmayı diledim. Ben de tövbe etmek istiyorum. O kapıdan geçip ruhumu Allah'a ulaştırmak istiyorum diye talebin sahibiyseniz, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'nın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht
nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, bu tövbeyi de gerçekleştirdiyseniz, bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbeyi almanız halinde 7000 zikirle başlamalısınız. Ve sizi bütün mutluluklara ulaştıracak olan yegane vasıta emin ibadetlerin sultanı zikir olduğunu hiç unutmayınız. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. İstanbul'dan birkaç muhterem hocam, tebliğde üslubumuz nasıl olmalıdır? Kur'an'dan hangi ayetleri vermeliyiz, açıklar mısınız? Allah'a davet ettiğinize göre Allah'a ulaşma dileğini onlara anlatmalısınız. Allah'a ulaşan ruhumuzdur. Ama ruhumuzun Allah'a ulaşmasına rağmen, dilek ruhun talebi olmasına rağmen, nefs tezkiye olmadıkça fizik vücutta şeytana kovulmaktan kurtulmaz. Bu ancak neyle mümkündür? Ruhun talebi olan Allah'a ulaşma dileğiyle. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz yaratılış gayemiz kul olmak. Kul olmayı şöyle tarif ediyor. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse birinci safa kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, duanın kabul edilmesi, mürşidin önüne tövbe ve tövbeyle birlikte ruhun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması. Yaratılış gayemiz bu. O zaman Kur'an'dan hangi ayetleri okumalıyız? Zariyat 50'yi söylemeliyiz. 12 tane ayet-i kerimeyle ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşmasının farz olduğunu açıklamalıyız. İşte biz size mahzunet diyoruz. 7 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Onların delalette kalacağı ve gideceği yerin 7 grup ayet-i kerimeyle cehennem olduğu buyuruluyor. İşte 7 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. 7 ayette ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, 7 grup ayet-i kerimeyle delalette olanların gideceği yer cehennem. Gayet basit ispat. Öte yandan 7 ayetle Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah mutlaka mürşide ulaştırıyor. 7 ayet ve mürşide tabi olanların mutlak surette ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. 3 tane cennet ve dünya saadetin yarısı. Öyleyse dilemeyenler için cehennem, dileyenler için 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı. Allah'ın bir mükafatı. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, bir hoca tebliğ anlatırken insanları imana, hakka ve salih amellere davet etmek, kötülükten uzaklaşmalarına yardımcı olmak en hayırlı vazifelerdendir. Zira bu onları ebedi kurtuluşa çağırmak demektir, dedi. Bu konu doğru mudur? Elhak doğrudur. Tebliğ anlatırken insanları imana, yani Allah'ın zatına, hakka ve salih amellere davet etmek. Hakka davet etmek, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmek. Salih amel davet etmek ise mürşide tabiyet. En sonunda tabi ruhun Allah'a ulaşması. Yani 3 tane safayı anlatıyor. Ama önemli olan burada dilden değil, kişinin dilemesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi. Eğer insanlar İslam'ın 5 şartını salih amel olarak kabul ediyor, ulaşmayı dilemezsek mürşide tabi olmazsa olur diyorlarsa, bu kesinlikle kendine yakındır, mümkün değildir. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse kurtuluşa eremez. Belki İslam'ın 5 şartı değil de İslam'ın 5 safhası önemli. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek, 5 şartın yerine 5 safha. İkinci safha mürşide tabi olmak, üçüncü safha ruhun teslimi, dördüncü safha fizik vücut teslimi, beşinci safha nefsin teslimi. Bu 5 safha ile yemin, misak ve ahdinizi yerine getirmeniz halinde gerçekten Allah'a kul olursunuz. Ul elbab olan kullardan olursunuz.
İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, İsra Suresi 45 ayet ile Bakara Suresi 150 bin ayetteki Resulün ayetleri kıraat ve tilavet etmesiyle bugün din öğretenlerin ayetleri kıraat ve tilavet etmesi arasında fark var mı? Açıklayabilir misiniz? Evet, fark var. Hazreti İsa Aleyhisselam havariyle diyorlar ki, ya İsa sen bir şeyler okuyorsun, ölüler diriliyor. Ne okuduğunu bize söyle, biz de okuyalım, ölüler dirilsin. Hazreti İsa Aleyhisselam aynı şeyleri onlara söylüyor ama ölü dirilmiyor. E niye olmadı ya İsa? Evet, ayetler aynı ama ağız başka. Şimdi sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, hikmet sahibi alim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah'ın veli Resulü, hikmet sahibi Nebiler Sultanı Peygamber, hikmet Nebi Resul. Allah'ın tasarrufunda asaleten devrin imamı en üst seviyede. Ve Allah Resulü ne buyuruyor hadisinde? Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun, kelamını işittin. Çünkü ancak hikmet sahibi alimin hikmet nuruyla ölü kalpler dirilir. Ölü kalplerin dirilmesi hikmet nuruyledir. Hikmet nurunun sahibi olmayan insanlar ulaşmayı dilememiş, ne tabirime sabahtan akşama kadar Kur'an kıraat etseler hiçbir şey olması söz konusu değil. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, sevgi ve merhamet arasındaki illiyet rabıtasını açıklar mısınız? Evet, sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, yerdekilere merhamet ediniz ki göklerdekiler size merhamet etsin. Yani onlara yardım ediniz, onlara özellikle istedikleri her konuda merhamet ederseniz Allah Teala da size merhamet eder. Severseniz Allah Teala da sizi sever. Yerdeki mahlukatı seviniz ki göktekiler sizi sevsin. Yeryüzündeki olanlara merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin. Onun için Mevla ne diyor? Haktan alırız, halka veririz. Allah razı olsun. Allah'ın size verdiklerini sizin de insanlara vermeniz kaydıyla. Allah size sevgi veriyorsa siz de o sevgiyi insanlara yansıtacaksınız. Allah size başka istikamette yardım ediyorsa siz de onlara o yardımı ulaştırmalısınız, merhametinizi göstermelisiniz. Dördüncü kat cennet, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, kişinin kendi ameliyle değil, Müslümanlar olan merhametiyle diyor cennete girerler. Siz etrafınızdaki insanlara merhamet ederseniz, onları mutlu ederseniz, o zaman Allah-u Teala da sizi mutlu eder.

Eğer üzmezseniz Allah Teala size merhamet eder. Sizi kesinlikle korur. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz bugün dünyada kutsal kitaplarda 7 sabah 4 teslimden haberdar olmadıkları halde İbrahimi dinler adı altında bir anlayış oluşmuş durumda. Bu oluşumların şeytan tarafından Allah'ın tek dini olan Hanif dininin bir muadili olarak devreye sokulduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii kutsal kitaplarda Hazreti Musa'nın babası da hani Hazreti İbrahim olarak, Hazreti İsa'nın babası da Hazreti İbrahim olarak ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in babası, yani Allah Resulü hadisinde peygamberler babaları bir, anneleri farklı çocuklar. Allah da Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Nahl 123'te Suma vahayna ile kennette bi milleti İbrahim Hanife. Sana vahyettik, baban İbrahim'in milletine tabi ol. Aynı şeyi Hazreti İsa Aleyhisselam'a da söylemiştir. Baban İbrahim'in milletine tabi ol. Aynı şeyi Musa Aleyhisselam'a söylemiştir. Öyleyse dinler yoktur, tek bir din vardır. Bu din ezeli ve ebedi. Babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça adıyla İslam'dır. İnsanlar belki başlangıç noktasında eksik olarak bir şeyler söyleyeceklerdir ama zaman içerisinde bu birlik ve beraberlik dünya sulhu için mutlaka bir birleşme, bir birlik ve beraberlik olacak inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, İnsa 75'te savaşmak için bir vekili kılınması talep ediliyor. Bütün savaşlarda mutlaka bir veli mi olması gerekiyor? Açıklayabilir misiniz? Evet. Yani başta bir kumandan, bir sorumlu kişi mutlaka gerekli. Ama bu başımızdaki sorumlunun da Allah'ın bir dostu olması emrediliyor. Nisa 75'e baktığımız zaman size ne oluyor ki Allah yolunda? Ey Rabbimiz, halkı zalim olan bir kasabadan bizi çıkar. O zalim, yani mazlumlar, ha mazlumlar diyorlar. Ey Rabbimiz, halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar. Çünkü o zalim olan kasabada zulme uğruyorlar. Katından bize bir veli, katından bize bir yardımcı gönder. Yani zulümden kurtulmak ancak bir veli nesirle mümkündür. Nitekim Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ اَوْ نَصَرَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar, sen onların dinine tabi olmakça. قُلُونَ اَهُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى. Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. وَلَيْنْ تَبَعْتَ اَهْوَانْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ عِلْمٍ. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması olduğu ilmi sana geldikten sonra sen onların hevasına tabi olursan, yani hevası ne diyor bu insanların? Kullarlar arasına kimse giremez. Mürşide tabi olmak şirktir. Onların hevası bu. Sen de onların hevasına tabi olursan kullar arasına kimse giremez. İslam'dan ruhban sınıfı yoktur diye mürşide tabi olmak şirktir dersen مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَسِيرٍ. Senin için artık Allah'tan bir veli ve bir nesil yok, yani veli mürşit yok. Kimler için mürşit yok? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, delalette olanlar için. Kimler için mürşit var? Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane insanla mürşidine tabi olanlar için söz konusu. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Harran Kur'an, Harran Mutlu Program konferanslarının sonuna geldik. Bir başka konferansta Allah Teala'nın tekrar bizleri bir araya getirmesini Efendimiz'in himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'as-salavat.
Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Exacto.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
2: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmaya kalben diyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Kur'an'dan kopan kavramlar konusunda abd ve abid konusuna giriyoruz. Abd kul demek. Abid ise ibadet eden demek. Öyleyse abd kelimesiyle abid kelimesi arasında farklılık var. Namaz kılan bir kişi namaz kıldığı sürece abiddir. Zikir yapan bir kişi zikir yaptığı sürece abiddir. Hangi ibadeti yapıyorsanız o ibadetin süresince abidsiniz. İbadet eden. Peki abd kelimesi de abid kelimesi de aynı kökten gelmiyor mu? Evet, aynı kökten geliyor. Abd kelimesi de abid kelimesi de aynı kökten geliyor. Öyleyse Arapça kökündeki üç temel harf burada da var. Abd kelimesinde de, abid kelimesinde de aynı harflerin toplandığını görüyoruz. İbadet kelimesinde de aynı kökün üç kelimesi sondaki t ile gene var.

Tağut kelimesi kendisine ibadet edilen istikamette kullanılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar abd ve abid kelimesini birbirine karıştırmış durumdalar. Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir maksatla yaratmadık. Sadece bize kul olsunlar diye, abidun. Sadece bize kul olsunlar diye. Hepimiz Allah'a kul olalım diye yaratılmışız. Herkes doğar, doğduğu anda Allah'ın kulu mu olur? İnsanlar öyle zannederler. Oysa ki olmaz. Allah'a kul olamaz bir insan doğduğu anda veya Allah'a ibadet ediyor diye, İslam'ın beş şartını yerine getiriyor diye, namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye, zekat veriyor diye, hacca gidiyor diye, kelime-i şehadet getiriyor diye, o kişi Allah'a kul olamaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olmak yetkisinin sahibi değildir. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde biliyor ki: "Vellezî neştenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra febeşşir ibadî." Onlar sahabeden bahsediyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onlar sahabe tağuta kul olmaktan, abd olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse bir insanlar var, tağuta kul, insan şeytanlara veya cin şeytanlara veya başka tür şeytanlara kul, ama şeytana kul. Tağut, insan şeytanları, cin şeytanları içeriyor. Sadece şeytanları değil, insanlardan da başka insanları yoldan çıkarmaya ya çalışanlar, şeytanın emrinde olanlar tağut müessesesinin içine giriyor. Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar bütün insanlar şeytanın kuludur. Şeytana aptır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın kulu olur. Allah'a kul olur. Ve Allah Teala bütün insanları, hepimizi Allah'a kul olalım diye yaratmış. Bir defa daha söylüyoruz ayet-i kerimeyi: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Liyabudun kelimesini ibadet etsin diye anlayan insanlar öyle Türkçeleştirmeye çalışıyorlar. Biz insanları başka bir şey için değil, bize ibadet etsin diye yarattık. Oysa ki
İbadet yaratılış sebebi değildir. İbadet hedef değildir. İbadet o hedefe ulaştıracak olan vasıtanın adıdır. İbadetler, namaz kılmak bir vasıtadır. Oruç tutmak bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Hacca gitmek bir vasıtadır. Kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Ve İslam'ın 5 şartını saydık ve derler ki İslam'ın 5 şartı vardır. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Bu 5 şart İslam'ın esasını teşkil eder. Biz bu 5 şartın 5'ini de yerine getiriyoruz. Öyleyse İslam'ız. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyor diye İslam olamaz. Aynı kişiler diyorlar ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Sen de bize teslim olmaktan bahsediyorsun. İşte biz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyoruz. Bunun için de bizler Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'a teslim olamaz. Ve böyle söyleyenlere bir sualimiz var. Biz İslam'ın 5 şartını yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyenlere bir sualimiz var. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz? Ruhunuzu mu? Bir, fizik vücudunuzu mu? İki, nefsinizi mi teslim ettiniz? Üç, yoksa iradenizi mi Allah'a teslim ettiniz? Bu dördü de üzerimize farz. Hangisini teslim ettiniz? O zaman cevap veremiyorlar. Biz Allah'a teslim olduk diyenler. Aslında teslim falan olmuş değiller. İbadet etmek, abid olmak başka şey, abd olmak, Allah'a kul olmak başka şey. Allah'a ulaşmayı dilemek, kul, Allah'a kul olmanın başlangıç noktasıdır. Böyle bir kişiyi Allah mutlaka mürşidine ulaştırır, kişi tabiyetini gerçekleştirir. Bu ikinci kulluktur. 14. basamak. Ve bu ikinci kullukta tabiyet sırasında ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar, 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşır. Bu ruhun Allah'a ulaştığı yer, 3. kulluğa ulaşmak demektir, ruhun teslimi. Daha sonra fizik vücut Allah'a teslim olur, 4. kulluk. Daha sonra nefs Allah'a teslim olur, Ulu'l-Elbab makamında 5. kulluk. Sonra kişiye gök katları gösterilir, 7 gök katı boyunca o kişi ihlas makamındadır, 6. gök katındadır. Affedersiniz, 6. safhadadır. Ve 7. gök katının sitresinin müddasını gördükten sonra o kişiye Allah Teala tövbe-i nasuh çağrısı yapar. Kişi tövbe-i nasuhla tövbe eder. Bu 28. basamak olan salam makamının 1. kademesidir. Sonra o kişinin günahları örtülür. Salah makamının 2. kademesi. Sonra o kişiye salah nuru verilir. 3. kademesi. Daha sonra o kişinin günahları sevaba çevrilir. 4. kademesi. Ve salah makamının 5. kademesinde kişi iradesini Allah'a teslim eder.
Bu kulluğun sonudur. Kişi bir hakkın takvanın sahibi olmuştur. En herkesin ulaşabileceği standartlarda, yani Resul veya Nebi, Nebi Resul veya Veli Resul olmayanların ulaşabileceği nihai kademe, en son kademe burasıdır. İradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası yedinci kulluktur. Kulluğun en üst makamıdır. Kişi bir hakkın takvanın, hakkı tukati takvanın sahibi olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizi yaratma maksadına baktığımız zaman gördüğümüz şey odur ki Allah-u Teala bizi Allah'a kul olalım diye yaratmış. Bir hakkın kulluğu hedef gösteriyor. Elbette herkes oraya ulaşamaz. Ama Allah'ın istediği temel hedef odur. Ve de bütün sahabenin bu kulluğa ulaştığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki 7 tane kulluğa davetlisiniz. Böylece 7 tane kulluğun dizaynına bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan oluşan bir İslam merdiveni içeriyor. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. O kişi olayları yaşadığı için Allah'ın kulu değildir. Kul olmamıştır henüz. İkinci basamakta olayları yaşayanlar Allah-u Teala'nın kendilerini musibetlerle imtihan ettiği zaman tepkilerini ortaya koyarlar. Bu Allah için bir işarettir. İşte bu ikinci basamaktan sonra ya herkes ikinci basamakta kalır, Allah'a ulaşmayı dilemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hiçbirisi üçüncü basamağa ulaşamaz. İkinci basamakta kalırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, önemli olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi mutlaka üçüncü basamağa ulaşır. Üçüncü basamak birinci kulluğu ifade eder. Üçüncü basamakta olan kişi birinci kulluğa ulaşmıştır. Allah'a kul olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. İşte Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor bize. Allah Teala diyor ki vellezî neşterebu't tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî. Onlar diyor sahabe tâgûta, şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldikleri için tâgûta kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a yönelen herkes Allah'a kul olmanın birinci safhasına adım atmıştır. Allah'ın kulu olmuştur. O artık şeytanın kulu değildir. Bu ayet bunu ispat ediyor. Diyor ki Allah Teala orada onlar diyor tağuta kul olmaktan
İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağut'a kul iken sahabenin, insan ve cin şeytanlara, şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olduğunu ispat ediyor ayet-i kerime, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Öyleyse başlangıçta bütün insanlar şeytanın kuludurlar. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan onun adımlarına tabi olanlara münkerle ve fuhuşla emreder. Öyleyse kimleri emrediyor? Kullarını emrediyor. Allah'a kul olmayan herkes, demin söylediğimiz ayet-i kerime gereğince, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi gereğince, 17. ayet-i kerimesi gereğince şeytana kuldur. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kuldurlar. Allah'ın kulu olmayan herkesin şeytana kul olduğunu görüyoruz. Allah Teala bunu açıkça ifade etmiş oluyor Zümer 17'de. Yani sahabe de eğer Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi şeytana kul olmakta devam edeceklerdi. Şeytanın kulu olmakta devam edeceklerdi. Allah'a kul olmakla şeytana kul olmak arasındaki ayrım, mümin ve kafir ayrımını da ihata ediyor. Allah'a kul olanlar mümindirler, şeytana kul olanlar kafirdirler. İşte Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. İnsanlardan bahsediyor. Allah Teala şeytandan bahsediyor ve kıyamet gününden bahsediyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminler, şeytana kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini, ama geri kalanların hepsi şeytana kul olmuşlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu, ama geri kalan herkes şeytanın kulu. Ve müminleri oluşturan sadece bir tek fırka olduğuna göre Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenlerin hepsi kafirler sınıfında mütala ediliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde şeytana kul olmaktan kurtulduğumuz nokta, demek ki kendi irademizde karar vererek Allah'a ulaşmayı Rabbimizden dilediğimiz nokta. Kalpten bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin binlerce evliyan, ermiş evliyan sana ulaşmayı dilediler ve sana ruhlarını ulaştırdılarsa, böylece Allah'a ulaşmayı diledik, sana ulaşmayı diledikleri anda şeytana kul olmaktan kurtulmuşlarsa, ben de şeytana kul olmaktan kurtulmak ve sana kul olmak istiyorum. Böyle bir talep Allah Teala tarafından anında işitilir ve bilinir. Bilince de Allah Teala derhal harekete geçer ve o kişinin Allah'ın kulu olması böylece tahakkuk eder. O ana kadar Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar bütün insanlar şeytanın kuludur. Dilediği an şeytanın kulu olmaktan mutlak olarak kurtulur ve Allah'ın kulu olur. İşte
İşte burası kişinin Allah'ın kulu olduğu noktadır. O kişi çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olurlar. Şeytana kul olmaktan Allah'a ulaşmayı diledikleri anda kurtulmuşlardır. Allah'ın kulu olmuşlardır. Bu konumuzun birinci safhası. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu hedefe ulaşabilirler. Allah'ın kulu olabilirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aranızda hala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var mı? Neden sevgili kardeşlerim, neden ulaşmayı dilemiyorsunuz? Kendinize bilin ki şu dünya ve ahiret hayatınızda yapabileceğiniz en büyük kötülük bu. Allah Teala sizden zor bir şey mi istiyor? Bir tek dilek. Kalbinizden Allah'a ulaşacak bir dilek. Ya Rabbi, ben senin nasıl binlerce evliyan varsa, ermiş evliyan, ruhunu sana ulaştırmış evliyan, ben de onlardan birisi olmak istiyorum. Senin dostlarından birisi olmak istiyorum. Ben de Allah'a ulaşmayı diliyorum. Beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır ya Rabbi. Böyle bir talebi yapan herkes mutlaka şeytanın kulluğundan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a kul değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel insanlar talayettedirler, küfürdedirler, gidecekleri yer cehennemdir, şeytanın kuludurlar, hüsrandadırlar, şirktedirler. Allah'ın kulu olmayan herkes bütün bu vasıfların sahibidir. Onlar birinci ve ikinci basamakta olanlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır ve Allah'ın kulu olmuştur. Bunun manası, Allah derhal o kişinin üzerinde rahim esmasını tecelli edecektir. O kişiye ilk iş olarak Furkanlar verecektir. Gözlerinin üzerindeki icab-ı mestureyi alacaktır. Görme hassasının üzerindeki gışaveti alacaktır. İşitme hassasının mührünü açacaktır. Kulaklarındaki vakrayı açacaktır, alacaktır. Kalbinin mührünü açacaktır. Kalbindeki küfür kelimesini alacaktır. Kalbine iman yazacaktır. Aslında sevgili kardeşlerim, bir insanın kalbinde başlangıçta küfür yazmaz. Kalbindeki küfür kelimesini başlangıçta almak diye, bu noktada almak diye bir husus yok. O kişinin kalbindeki ikinleti alacaktır Allah Teala. O kişinin kalbinde küfür yazmıyor. Hiç kimsenin kalbinde küfür yazmaz. O kişinin kalbinin mührünü açacaktır Allah Teala tarzındaki bir ifade bu kademe için geçerli değildir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşır, sonra fıska düşer, Allah Teala ona bir defa daha Allah'a ulaşması için imkan verir. Kişi ikinci defa Allah'a ruhunu ulaştırdıktan sonra gene fıska düşerse bu üçüncü fısk olur. Ne zaman ki kişi ikinci defa fıska düşerse, ruhunu Allah Teala'ya ikinci defa ulaştırdıktan sonra fıska düşerse, bu ikinci fısk değil, üçüncü fısk olur.
Neden? Çünkü bütün insanlar doğuşlarından itibaren fısktadırlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi fısktan kurtulmuştur. Bu onun birinci fısktan kurtuluşudur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman hidayete erer, ama oradan sonra fıska düşerse bu ikinci fısktır. Sonra ruhunu bir defa daha Allah'a ulaştırma imkanı verilir kişiye. Ruhunu Allah'a ulaştırır. Bundan sonra kişi fıska düşerse bu üçüncü fısktır. Ve üçüncü fısktan sonra artık kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah-u Teala o kişinin kalbini mühürler ve o kişi bir daha hidayete eremez. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'a kul olma standartlarında da bir kişi Allah'a ulaşmayı dinemedikçe tağutun kuludur, şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı diledi, bu noktada şeytana kul olmaktan kurtuldu, Allah'a kul oldu. Bu noktadan itibaren Allah Teala ona büyük yardım edecektir. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. O kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Kişi böylece Allah Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala ona yardımlarını ard arda göndermeye başlar. O kişiyi teçhiz eder Allah Teala. Cihazlandırır. Allah'a ulaşmayı dilemesi zaten o kişiyi cehennemden kurtarmıştır. Ve Allah Teala bu kişiye 7 tane Furkan verir. Onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Görme hassasının üzerindeki gıcaveti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. İşitme hassasındaki mührü açar. Kalbindeki mührü açar. Kalbine ihbat koyar. Kalbindeki ekinleti alır ve kalbine ihbat koyar. Bu 7 tane Allah-u Teala'nın verdiği hediye, 7'si de Allah'ın ihsanıdır. Ve bu kişi bu seviyede Allah-u Teala'dan 7 tane İhsan aldığı bu seviyede yeni bir hamle daha yapacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah Teala mürşit sevgisi verir. Böyle bir şey için Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaşması konusunda hacet namazı kılması gerektiği kişiye tebliğ edilir. Bu kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Öyleyse mürşidini gördüğü zaman bu kişi
ona tabi olacaktır. Tabi olduğunda bu kişi Allah Teala 7 tane nimet verecektir. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşecektir. İki, o kişinin ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkacaktır. Üç, o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazacaktır. Dört, o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir. Ve aynı zamanda Allah Teala o kişiye o güne kadar kazandığı bir tek derece için 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlayacaktır. Öyleyse bu kişi aynı zamanda fizik vücudu, nefsi, nefs tezkiyesi yaptığı için fizik vücudu afetlere karşı güçlenecektir. Çünkü afetlerin giderek sayısı azalacaktır nefs tezkiyesi sebebiyle. Nefs tezkiyesi kişinin zikir yapmak suretiyle Allah-u Teala kalbine iman kelimesini yazdığı için mürşidine tabi olduğu noktadan itibaren artık kalbine gelen, zikir yaptığında Allah'ın katından kalbine gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazlaları kalbine Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesi kendisine çekim gücüne sahiptir. Fazıllar o kişinin kalbinde toplanmaya başlayacaktır. İşte fazılların tabiiyetle birlikte o kişinin kalbinde toplanmaya başlaması o kişinin nefs tezkiyesi yaptığını ifade eder. Burası ikinci kulluktur. Mürşide tabiiyet kişinin Allah'a ikinci defa kul olduğunu gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bu kişi şeytanın kuluydu. Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kulluğa ulaştı. Burası Allah'a ulaşmayı dileyip Allah Teala tarafından kalbinin mührü açılıp o kişinin bir yerlere ulaşması 7. kademeyi ifade ediyor. Ve o kişi için Allah ile olan ilişkilerde on dördüncü basamakta mürşidine ulaşması söz konusu kişinin. On dördüncü basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu tabiyetin gerçekleşmesiyle birlikte ikinci kulluk başlar. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ve bu yola çıkış sebebiyle kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacak. Nefsinin her %7 nur birikiminde bir gök katını aşarak sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Burası 21. basamaktır. Ruh Allah'a ulaşınca kişi 3. kulluğa ulaşır. Mürşide ulaştığı zaman kişi 2. defa Allah'a kul olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi şeytana kul iken Allah'a kul olur. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kulluktadır.
kulluğu bir kademe yükselmiştir. Ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru nefs tezkiyesiyle birlikte kişi seyri sülük isimli bir yolculuk yapar Allah'a doğru. Allah'a doğru yaptığı bu yolculuk sebebiyle kişinin ruhu neticede 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı an Allah'ın zatında yok olur. Burası 3. kulluktur. Ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a kul olması 3. kulluktur. 22. basamak. 23. basamakta kişiye bir taht verilir Allah'ın katında. 24. basamakta bu kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar. Kişi böylece zahit olur. Zühd sahibi olur. Nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşar. Ve bu nurlar ne zaman %81'i bulursa kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücut bu noktada %81 nurla dolduğu için içi geri kalan %19 afetleri hiç aldırmaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez. Burası o kişi için 3. kulluktur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkes affedersiniz 4. kulluğun sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği an 1. kulluk, mürşidine ulaşıp tabiyet 2. kulluk, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi 3. kulluk, fizik vücudun Allah'a teslimi 4. kulluk. Fizik vücudun nefsinin kalbinde %80'i aşan bir nur birikimi, o fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hedefe ulaşmasını sağlar. Burası 4. kulluktur. Kişi neticede daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşan bu kişi 5. kulluğun sahibi olur. Kim daimi zikre ulaşmışsa o nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan birisidir. Daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Çünkü kalbe devamlı olarak Allah'ın nurları girmekte ve kalbi bütün boyutlarıyla pırıl pırıl aydınlık tutmaktadırlar. Ve kişi bu noktada daimi zikre ulaşınca ulul elbab olmuştur. Nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olduğu için kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı da açılmıştır kişinin. Ve Allah-u Teala'nın dininde o kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibidir. Ehli hayır olmuştur. Devamlı derecat kazanmaktadır daimi zikri sebebiyle. Ve ehli hüküm, ehli hikmet olmuştur. Hem Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin hangi kademeye ait olduğunu derhal bilir kişi. Hem de bu bapta bir hakimlik veya hakemlik görevi kendisine verildiği zaman Allah'tan sorarak karar vereceği için mutlaka adaletli kararı verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ilişkilerin bu noktasında ulu'l-elbab makamında yeni bir kulluk oluşur. Burası 5.
kulluktur. Sonra kişi gök katlarını görmeye başlar. Diğer katları ullalop olduğu noktada kişiye gösterilir. Gök katları ise ihlas makamının işaretini taşır. Gök katlarını görmeye başladığı anda kişi altıncı kulağa geçmiştir. Allah'a daha üst seviye bir kul olmuştur. Ve bu noktadan sonra o kişi için söz konusu olan şey salah makamına geçiştir. 7 tane gök katı gösterilir ihlas makamında. 7. gök katının son alemi olan indilahide ne zaman bu kişi Sıddet-ül Müntahi görürse o zaman tövbe-i nusuha davet edilir. Bunun manası ihlas makamı da tamamlanmıştır. 6. kulluk da tamamlanmıştır. 7. kulluğa geçecektir. Kişi tövbe-i nusuha davet edildiği anda 7. kulluğa adım atmıştır. Burası kişinin 7. defa Allah'a kul olduğu bir yeri ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası öyle bir yerdir ki burada o kişinin bütün günahları örtülür. Ona salah nuru verilir. Tövbe-i Nesuh'a davet edildikten sonra oluyor bunların hepsi. Sonra da o kişinin günahları sevaba çevrilir. Bu işlevlerin sonunda o kişinin iradesini de Allah teslim alır. 7. kulluğun bütün insanlar için ulaşılabilen en üst noktası burasıdır. Kişinin Allah'a iradesini de teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle Allah'a teslim olmasıdır. Allah'a 7. defa kul olmasıdır. Burası bir hakkın takvanın sahibi olunan yerdir. Kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. 7. kulluğun en üst noktasına ulaşmıştır. Öyleyse görülüyor ki abd olma müessesesi bir bütünü içerir. Bu muhtevada kişinin Allah'a abd olması, abid olmasıyla ilişkili bir konu değildir. Abid olmak Allah'a ibadet etmektir. Oysa ki biz insanlar ibadeti Allah-u Teala'nın emri üzerine gerçekleştiririz. Allah-u Teala hepimize ibadet emrini vermiştir. Ki o ibadetleri yaparak derecat kazanalım. Ve bir an evvel basamakları yükselerek Allah'ın üst seviye bir kulu olalım. İşte 7. kulluğun en üst kademesi, bütün insanlar için en üst kademesi, kimlerin dışındaki resullerin, veli resullerin ve nebi resullerin dışındaki bütün insanlar için kulluğun en üst kademesi, iradeyi de Allah'a teslim ederek irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmektir. Burası kulluğun son noktasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, kulluk meselesi bu safhalardan geçerek neticeye ulaşıyor. Böylece konu tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala bizleri hamdolsun ki bu sohbetin sonuna ulaştırdı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizlere bu akşam Diyanet İşleri Başkanımızdan bahsetmek istiyorum. Genel olarak Diyanet İşleri Başkanlarıyla bizim aramız hep açıktı. Yani onlar bizi bir türlü sevmediler ve de genel anlamda karşı çıktılar. Ama bunlardan bir tanesi bizim için unutulamaz bir Diyanet İşleri Başkanı. Eski bir Diyanet İşleri Başkanı Sayın Yazıcıoğlu. Bir bayram gazetesine bir beyanat vermişti. Demişti ki, şu tasavvufu

Dönem Gazetesi'nde onun Diyanet İşleri Başkanlığı sırasında hem onu hem de kardeşi Denizli valisi olan Yazıcıoğlu'nu hep takdirle yad etmişizdir. Allah rahmet eylesin. Sevgili kardeşlerim, biz bir savcı kardeşimizle birlikte onu ziyarete gittik. Hem de önceden izin almak falan gereği duymadan gittik. Kendisinin çok tevazu sahibi olduğu söylendi bize. Ve Allah ondan razı olsun. Hiçbir güçlükle karşılaşmadan onunla konuştuk. Ve aşağı yukarı 3 saat ona Kur'an'daki tasavvufu anlattık. Kur'an'ın sadece tasavvuftan ibaret olduğunu ona detaylarıyla anlatmayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. Önemli olan konunun sonucu. Sayın Yazıcıoğlu, Profesör Yazıcıoğlu bize dedi ki, ben aslında kelamcıyım. Sizin bütün söylediklerinize itiraz etmem lazım. Ama siz bana kitaplardan öğrendiğiniz bir ilimle gelmediniz. Siz bana Kur'an'ı getirdiniz. Ve bu konuşma benim için bir ziyafetti dedi. Bu bizi uzun süre çok mutlu bir hüviyette tuttu sevgili kardeşlerim. Bir Diyanet İşleri Başkanı'yla aynı paralelde olmak, Kur'an'ın ışığında onunla aynı neticeleri paylaşmak bizleri çok büyük bir mutluluğa ulaştırdı. Ondan sonra değişik kişiler geldiler. Ve de bizi hiç dostça görmediler. Davranışları gerçekten karşıt davranışlardı. Taleplerimizi de kabul etmediler. Biz seminerler tertip etmek istedik Diyanet İşleri'yle ve her konunun açık açık görüşülmesini istedik. Diyanete teşkilata kurslar vermeyi de düşündüğümüzü söyledik. Daha sonraki Diyanet İşleri Başkanlarına da hep karşı çıktılar. Sadece karşı çıkmayan bu muhterem zattı. Ve aradan yıllar geçti. Devrini tamamlayanlar Diyanet İşleri Başkanlarından ayrıldı. Ve şimdi yeni bir Diyanet İşleri Başkanımız var. Şükranla karşıladığımız bir Diyanet İşleri Başkanımız. Profesör Doktor Ali Bardakoğlu. İslam hukuku dalında profesör. Diyanet İşleri Başkanımızın

İlahiyat tahsilinden sonra hukuk fakültesinde bitirdiğini ilave etmemiz lazım. Ve İslam hukuku uzmanı bir Diyanet İşleri Başkanımız var. Biz bu konuşmayı onun da rızasını alarak yapmak istemiştik. Bir ön konuşma yapmak istemiştik kendisiyle ama bu konuşma mümkün olmadı. Ve bu noktada sizlerle beraberiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yeni bir başkan ve güler yüzlü bir başkan ve geleceğe çok açık gözlüklerle bakabilen bir başkan. Ayrıca din anlayışı kendisini evvelki birkaç kişiden çok büyük farklılıklar gösteriyor. Dinin ne olduğunun kesin olarak bilincinde olan bir başkanla karşı karşıyayız. Bakınız ne buyuruyor? Müslümanlığımızın güncelleştirilmesi, rasyonel düşünce ve bilgi geliştirilmesi gereğinden Kur'an'ın yeniden yorumlanması konusuna kadar birçok konu içerir diyor konusunun başlangıcında. Evvela Müslümanlığın güncelleştirilmesi diye bir görüşün sahibi. Bu büyük bir olay sevgili kardeşlerim. Düşünce ve bilginin geliştirilmesi hedefleri arasında yer alıyor. Bu da büyük bir olay. Diyor ki din ile hayatın çağdaş dünyaya bakan yönü arasında bir çatışma olmaz. Olması söz konusu olmamalı. Dindarlığı kurmalı ve onu aktüelleştirmeliyiz diyor. Dindarlığımızı modernleştirmeliyiz diyor. Cümleler böyle bir gelişme süreci içerisinde devam ediyor. Çağını ve toplumunu doğru okuyan, gören ve dikkate alan bir dindarlık anlayışımızın olması lazım geldiğinden bahsediyor. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman her bakımdan doğruları açık bir Diyanet İşleri Başkanı ile karşı karşıyayız. Dinde reform olmaz diyor ama dindarlığımızda yenilenme olur. Neden böyle söylüyor? Çünkü dindarlık müessesesi asırlarca süren bir yozlaşmadan sonra dine sonradan yapılan ilaveler veya dinden koparılanlar sebebiyle büyük değişim göstermiş. Hakikatler kaybolmuş ortadan. Ve öyleyse dinin yeniden yapılanması dindarlığın, bugünkü dindarlığın temelini oluşturacaktır. Dini değil, dindarlığımızı sorgulamalıyız diyor. Bu da rasyonel bilgiyle, eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşımla mümkün olacaktır diyor. Yani dinin sorgulanmasından kaçmıyor. Tam aksine dinin sorgulanması gerektiğinden bahsediyor. Öyleyse düşünce yapılarımız arasında Allah'ın bize öğretileriyle çok yakın bir çizgide devam ediyor söyledikleri. Arkasında ne var? Arkasında dine sonradan yapılan ilaveler var ve dinden sonradan çıkarılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki tatbikat var. Öyleyse bunların ışığında yeniden bir yoruma gidilmesi bunu zaruri görüyor. Şimdi
bildirinin bütününü dikkate aldığımız zaman ya da orada yapılan konuşmanın gazeteye yansıyan bölümünün bütününü dikkate aldığımız zaman bir geleceğe dönük güzel emellerin sahibi bir Diyanet İşleri Başkanı görüyoruz. Yozlaşmadan yana olmayan modernizme kendisini açan ama dindeki ilaveleri ve çıkarmaları idrak eden bir Diyanet İşleri Başkanı. Sevgili kardeşlerim, burada çok önemli bir noktaya ulaşıyoruz. Biliyoruz ki dine sonradan yapılan birçok ilaveler söz konusu. Bu ilavelerin birçok da unutulan şeyleri var dinin ve o çıkarılanların ait olduğu yere yeniden oturtulması lazım geldiği tezinde bir görüntü veriyor açıklama. Dinin diyor ki temel kaynakları hariç, dinin temel kaynağı, birinci temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Bir tek Kur'an-ı Kerim indirildi, hiçbir kelimesi bile değişmedi. Bunun dışındaki kaynakları da dikkate alarak, dinin temel kaynakları hariç, geçmiş asırlara ait herhangi bir kitaptaki dindarlık çizgisi, bizim için model ve aynen alınması gereken örnek değil, belki fikir verici bir tarihsel tecrübe niteliğinde olmalıdır, diyor. Yani asıl olan dinin temel kaynaklarıdır, diyor. Bu temel kaynakların da en önemlisi Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada ideal bir noktaya geliyor. Diyor ki, gözümüzü ve zihnimizi tarihe asılı kalmaktan kurtarmalı, etrafında olup biteni okuyan ve insanlığın ortak tecrübelerine anlam vermeye çalışan ve anlamlı işler yapan kimseler olmalıyız, diyor. Ve bir tarif veriyor. Bilgiyi ve bilgi ekseninde gelişimi, yenilenmeyi göze alan ve bundan korkmayan, özgüveni olduğu için başkasına özgürlük alanı tanıyan modern birey olmalıyız, diyor. Dindarlığımızı devamlı denetlemek ve gözden geçirmek zorundayız, diyor. Bir defa burada yenilenmeyi göze alan ifadesi kullanmış. Niçin kullanmış bunu? Çünkü 14 asır evvel yaşanan İslam'la, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mezhabinin yaşadığı İslam'la bugün yaşanan İslam arasında uçurumlar var. Ve kesin çizgileriyle detaylı bir açıklama yapmamasına rağmen Diyanet İşleri Başkanı'nın bu konuda aynı düşünceyi paylaştığımızı görmek zor değil. Asıl unsurlar tamamen kaybolmuş sevgili kardeşlerim. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi. Ve Kur'an-ı Kerim'de farz. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini, Allah'a yöneldiğini görüyoruz. Şura suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Vellezîneştenebu tâgûtu
tağute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra fe beşir ibadi buyuruyor Allah Teala. Onlar diyor sahabeden bahsederek tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Niçin? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Tağuta kul olan sahabe Allah'a kul olmuş, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Şimdi ipin kopan neticesine geliyoruz. 14 asır sonra Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram artık İslam standartları içerisinde mevcut değil. Unutulmuş. 28 basamaklık bir İslam dizaynında burası 3. basamaktan 7. basamağa kadar bir bölümü içerir. Allah'a ulaşmayı dileme faslı. Kur'an-ı Kerim mürşide tabiyeti farz kılıyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Takva sahibi olun, yani ikinci defa amin olun, ikinci defa takva sahibi olun. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Bugün mürşit kavramı sanki Kur'an dışı bir kavram gibi değerlendiriliyor. Bunlar dinimizin temel kökeni ve bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu kesin olarak söylüyor Kur'an-ı Kerim. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Zaten sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenler değil, hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Onlar sahabedir. Ve bütün sahabenin tabi olduğunu görüyoruz Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde. Orada Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Tabiyet farz. Bütün sahabe tabi olmuşlar. 14. basamak. 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Ve üzerimize farz. Allah Teala diyor ki Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Bunun bir emir olduğu ise Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde açıklıkla ifade buyurulmuş. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Burada bunun bir emir olduğunu Allah Teala kesinleştirmiş. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ulaştırdıkları kesin. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi açık ve kesin olarak onlar sözü dinlerler, sözün asil olanını uyarlar, onlar hidayete erdiler diyor. Daha sonra da ulul albab oldular diyor Allah-u Teala. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 21. basamaktaki bir olgudur. Allah'ın zatında yok olması ise fena fillah olmamışsa 22. basamaktaki bir olgudur. Arda arda gerçekleşir. Ruhumuz Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Bundan sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun teslimi ve fizik vücutlarımızın Allah'a kul olması farz emir olarak konulmuş. İşte Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler Allah Teala buyuruyor: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve ene buduni haza sıratı mustakim.
Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ey Ademoğulları diyor Allah-u Teala. Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Ademoğulları Allah-u Teala'nın yarattığı Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelenler. Yani insanların fizik vücutları ve onların Allah'a kul olması üzerimize farz kılınıyor. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi bu konuyu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz bekçimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da beşlerini de Allah'a teslim etmişler. Ruhun teslimi 22. basamakta, fizik vücudun teslimi 25. basamakta gerçekleşiyor. Sonra bundan sonraki safa 27. basamaktaki 26. basamakta ulul elbab olmaktır. Yani nefsi Allah'a teslim etmektir. Daimi zikre ulaşan herkes nefsinde hiç afet kalmadığı için nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ve daimi zikre ulaştığı zaman 7 özellik kazanmışlardır. 1- daimi zikrin sahipleridir. 2- bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. 3 ve 4- Allah onların kalp gözünü ve kalp kulağını açmıştır. 5, 6, 7, onlar ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Ehli hayırdır. Daimi zikirde oldukları için her an derecat kazanmaktadırlar. Ehli hikmettirler. Hem Kur'an ayetlerinin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta bulabilirler. Hem de hakemlik veya hakimlik yaptıkları zaman mutlaka adaletle hükmederler. Çünkü Allah'ın emrini alarak hareket etmektedirler. İşte nefsin teslimi, yani daimi zikir. Farz mı daimi zikir? Elbette farz. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi diyor ki feskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Peki bütün sahabe ulul elbab olmuş mu? Daimi zikre ulaşmış mı? Evvela ulul elbab olmuşsunun, olmuş munun cevabını verelim. Demin gördük. Bütün sahabe hem hidayete ermişlerdi hem de ulul elbab olmuşlardı. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Şimdi ulul elbab olmanın standartlarına bakıyoruz. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim diyor Allah Teala. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Nefslerini, daimi zikrin sahibi oldukları için nefslerine hiç afet kalmamış. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Nefs tasfiyesini tamamlamışlar. Ve hatta bu noktada kendilerine göklerin, yerlerin melekûtu gösterilmiş. Ve acaba bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Nefslerinin kalbi halis olmuş mu? Muhlis olmuşlar mı? Evvela muhlis olup olmadıklarına bakıyoruz. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi diyor ki deyiniz ki biz muhakkak ki Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlesin. Bütün sahabe muhlislerden olmuşlar. Peki muhlis olmak farz mı? İrşada ulaşmak farz mı?
Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefae. Onlar emrolunmadılar. Onun dininde, Allah'ın dininde muhlisler, hanifler olarak onun dininde kalplerini halis kılanlar olmakla emrolundular diyor. Ve farz bütün sahabede muhlislerden olmuşlar. Burası 27. basamak. 26. basamakta nefsini teslim edenler sahabe, 27. basamakta irşada ulaşıyorlar. Nefslerinin kalbini halis kılarak. Ve acaba 28. basamağa sahabe ulaşmış mı, son basamağa? Yani irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Kesin. Çünkü Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sahabe kunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razı idiler. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah'tan aldıkları bu emirle irşat makamının sahibi olmuşlar. Farz mı üzerimize? Bu makam hakka tukati takva makamıdır. Bir hakkın takvanın sahibi olmaksa, yani irademizi de Allah'a teslim etmekse, Allah Teala tarafından farz kılınmış. Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde o bir hakkın, hakka tukati takvanın sahibi olanlar nasıl bir takvanın sahibi ise hepiniz öyle bir takvanın sahibi olun diyor Allah Teala. Öyleyse burası İslam'ın 7. safhasıdır. 1. safhası Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safhası mürşide tabi olup ulaşıp tabi olmak, 3. safhası ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 4.sü fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 5.sü nefsi Allah'a teslim etmek, 6.sı irşada ulaşmak, halis olmak, 7.sü de irşat makamının sahibi olmak, yani Allah Teala tarafından irşat makamına tayin olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın bizlere nasip kıldığı şey 7 safhadır. 7 safhanın 7'si de farzdır ve 7 safhanın 7'sini de sahabe gerçekleştirmiştir. Öyleyse tarihe asılı kalmaktan kendimizi kurtarmalıyız. 14 asır evvel sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerlerine farz olan İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. Ondan sonra tarihi değişiklikler söz konusu. Dinin bu temel hükümlerin hepsinin ortadan kaldırıldığını ve İslam'ın 5 şartına endekslendiğini görüyoruz. 7 safhanın 7'si de yok edilmiş ve böyle bir noktada Allah Teala'nın söylediği şey çok açık ve kesin. Sahabeyi Kur'an'ın temel hükümlerini uygulayan bir toplum olarak bütün boyutlarıyla vermiş Kur'an-ı Kerim ki üzerinde tartışma olmasın diye. Öyleyse demek ki
bir aslı var Kur'an-ı Kerim'in, bir de bugünkü tatbikatı var. Bugünkü tatbikatı çok geniş bir fıkıh kültürünün hemen yanı başında tamamen unutulmuş bir tatbikat kültürü. Nefs tezkiyesi de yok, tasfiyesi de yok. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi de yok. Bütün boyutlarıyla İslam ortadan kaldırılmış. Sevgili kardeşlerim, bu bir yanlışlık değil midir? Yanlışlıktır. Peki Diyanet İşleri Başkanımız ne diyor? Diyor ki, gelişmeye açık olmak, doğru bilgi karşısında yanlışlıktan vazgeçmek asli hedefimiz olmalıdır diyor. Öyleyse yanlışlıktan vazgeçmenin zamanı gelmiştir. Yanlışlık, dinin üzerine atılan o kapkaranlık unutma faktörüdür. Din unutulmuştur. 7 safhası da devreden çıkarılmıştır. Öyleyse bundan sonra ne söylüyor Diyanet İşleri Başkanımız? Gelin bakalım o konulara girelim. Sağlıklı dini bilgi ve onun rehberlik edeceği dindarlık bir özgüvendir, iç huzurudur, kendinle ve toplumla barışık olabilmektir. Sağlıklı dini bilgi, İslam kültüründe Kur'an'ın temelini teşkil eder. Yaşantısı ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gerçekleştirilmiştir. Ve gördünüz ki onlar İslam'ın 7 safhasının 7'sinde yaşamışlar. Böyle bir yaşantı kişiyi mutlaka burada ifade edilen noktaya ulaştırır. Dindarlık müessesesi, yani sağlıklı dini bilginin 14 asır evvelki yaşanan İslam'ın rehberlik edeceği bir din bilimi bir özgüvendir. İnsanın kendisine olan güvenini, Allah'a olan güveni sebebiyle sağlam temellere bağlamasıdır. İç huzurudur. Çünkü nefsinin bütün afetlerini kişi o noktaya ulaştığı zaman yok etmiştir. İç dünyasındaki çatışma bitmiştir. Nefsinde afet kalmadığı için başka insanlarla olan çatışması da bitmiştir. Gene nefsinde afet kalmadığı için Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen bir hüviyet kazanmıştır kişi. İşte bu kendiyle ve toplumla barışık olabilme halidir bireyin. Diyanet İşleri Başkanımız konuyu gayet açık ve net bir şekilde vermiş. Bunun sağlıklı dini bilgiye dayandığı ve o sağlıklı dini bilginin rehberlik edeceği bir dindarlık müessesesinin oluşması. Öyleyse bundan sonraki cümleye daha dikkatle bakalım. Dini taşınması gereken bir yük değil, huzur ve mutluluk kaynağı görmek. Sevgili kardeşlerim, din bir yük değildir. Namaz bir zevktir. Oruç tutmak Allah-u Teala sizden açlığı ve susuzluğu aldığı zaman, hissettirmediği zaman büyük bir zevktir. Ve Kur'an-ı Kerim'in bu 7 tane temel faktörünü gerçekleştirmeye karar verip de harekete geçen herkes mutlaka Allah-u Teala tarafından açlık ve susuzluk meselesinden men edilir oruç tuttuğu zaman. O iç huzuru bütün boyutlarıyla yaşayan bir insan olur daimi zikre ulaştığı zaman. O mutluluğun göstergesidir. O mutluluğun sahibidir. Ve herkese bu bakımdan örnektir. Öyleyse burada Diyanet İşleri Başkanımızın bir teşhisi var. Diyor ki, övünerek söyleyebilirim ki ülkemizin din bilimleri alanındaki
bilgi birikimine sadece bizim değil, bütün İslam dünyasının ve Türk dünyasının ihtiyacı vardır diyor. Neyi kastettiğini anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim dinimizin temelini teşkil eden bugünkü din tatbikatında oradaki bilgi bütün dünyada var. İslam'ın 5 şartı sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada biliniyor ve tatbik ediliyor ve İslam zannediliyor. Burada Diyanet İşleri Başkanımızın söylemek istediği çok ciddi bir husus var. Din bilimleri alanındaki bilgi birikimi. Bu, bugünkü İslam'ın 5 şartı olayını çok aşan bir bilgi birikimidir. Buradan bizim çıkardığımız sonuç, konferanslarımızla sizlere bugüne kadar 7000 saatten fazla bilgi vermekle oluşturulan Üniversite of Allah'ın bilgi birikimi ve Mihir Vakfı'nın bilgi birikimi, bir defa da altını çizerek söyleyelim, 7000 saatten fazla bir bilgi birikimi var hafızasında bilgisayarlarımızın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dinine gireli 40 yılımız geçmiş. Bunun 28 senesini öğretimle geçirmişiz. Ve o bilgi birikiminle ne demek istediğini iyi anlayın Diyanet İşleri Başkanı'nın. Bu bilgi birikimine sadece bizim ülkemizin değil, bütün dünyanın ihtiyacı var. Teşhis dört dörtlük olarak yerlerine oturuyor. Ve konunun özü daha açık bir şekilde ifade edilmiş. Açık ve net. Diyor ki, biz İslam'ı anlarken ve anlatırken onun aslı ve özüyle, onun aslı ve özü, aslı Kur'an-ı Kerim, özü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat. Onun aslı ve özüyle ona tarihsel süreçte eklenmiş ilaveleri, yani burası konunun son derece önemli, onlar İslam'ın 7 safhasında yaşadılar, ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Kesin bunu konuşmamızda açık ve net olarak anlattık. Ondan sonra dine yapılan ilaveler ve dinden bir şeylerin kopması sonraki tarihsel süreçtir. Ve Diyanet İşleri Başkanımız ikisini birbirinden açık ve net bir şekilde ayırmış. Ona tarihsel süreçte eklenmiş ilaveleri, mahalli ve kültürel eklentileri birbirinden ayırmak mecburiyetindeyiz diyor madde 1. Devam ediyor. İkincileri din olarak görmekten vazgeçmek zorundayız diyor. Sevgili kardeşlerim, size 28 seneden beri anlatmakta olduğumuz şeylerin artık yerli yerine oturduğunu görmenin huzurunu yaşıyorum. İşte burada tam olarak anlatılmış olay. Onun aslı Kur'an-ı Kerim, dinin aslı, özü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı hayat. Diğerleri ona tarihsel süreçte eklenmiş olanlar. İşte size anlattığımız bu gerçekler, Kur'an-ı Kerim'in aslı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'i tam olarak uygulaması, bizim yaptığımız şeyde onun tam uygulanması. İkincileri diyor, din olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Neler olmuş? Din unutulmuş sevgili kardeşlerim. 7 safhası da İslam'ın kökünden yok edilmiş. İslam'a sadece İslam'ın 5 şartı kalmış.
Bunun ne manaya geldiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Dinde hedefler var. 7 tane safayı yaşayarak ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek dinin hedefleridir. Peki bu hedeflere vasıtalarla gidilir. Bütün hedeflere vasıtalarla gidilir. O vasıtalar namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, hacca gitmektir, kelime-i şehadet getirmektir ve özellikle zikir yapmaktır ve de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şimdi bu özelliklerin zikirle vasıtaların zikirle Allah'a ulaşmayı dileme fasılları zaten devreden çıkmış durumda. Geri kalan vasıtalar, İslam'ın 5 şartı, vasıta olmaktan çıkartılmış iblis tarafından İslam'a hedef olarak yutturulmuş. Ve bugün insanlar İslam'ın 5 şartını yaşayarak İslam olacaklarını zannediyorlar. Diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam teslim olmak demektir. Biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. İslam'ın gerekli 5 şartını da yerine getirmiş olanlarız. Ve bizim gideceğimiz yer mutlaka cennettir. Çünkü biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Ve onlara sorduğumuz zaman hay Allah razı olsun diyoruz. Yalnız merak ediyoruz neyinizi teslim ettiniz? Allah Teala ruhunuzun teslimini emrediyor. Sahabe teslim etmiş, siz teslim ettiniz mi? Fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah farz kılmış, sahabe teslim etmiş, siz de teslim ettiniz mi? Onların ne olduğundan da kimsenin haberi yok. Teslim etmeyi bir tarafa bırakın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu esasları en güzel unsurlar olarak devreye sokmak durumundayız. Şimdi devam ediyor Diyanet İşleri Başkanımız. Dini, dinle dini olarak görülen arasında bu ayrımı yapamaz. Ve tarihte dini yaşarken sonradan yapılan ve o gün için anlamlı olan eklentileri de günümüz dindarlığının gerekli bir parçası olarak görürsek kendimizi sorgulamamız ve dindarlığımızı aktüel hale getirmemiz mümkün olmaz diyor. Yani asıllara bağlı kalmanın temel olduğunu, ilavelerin bizi ancak asıldan uzaklaştırabildiğini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, dine sonradan yapılan birçok eklenti asılları unutturacak hüviyet almış. Bu yöndeki telkin ve çabaları dine yapılmış olarak, dine yapılmış saldırı olarak göreceğimizden gereksiz, hatta dinin aslına zararlı bir reaksiyon içine de girebiliriz. Bu aynı zamanda taassubun başlangıç noktasıdır diyor. Yakın bir geçmişe kadar bize karşı yapılan saldırılar burada net olarak hayata getirilmiş, ifade edilmiş. Hamdolsun ki son kitabı onlara gönderdiğimiz zaman yeter, söz Allah'ındır. Kitabı ellerine ulaştığı zaman saldırılar durdu. Ama bu reaksiyon bu ülkede gerçekleşmiştir. Çünkü bizim Allah'ın bize öğrettiği bu realiteleri toplumumuza sunma gayretlerimiz gerçekten onlar için kendilerine yapılan bir saldırı olarak nitelendi ve reaksiyon çok açık bir şekilde ortaya çıktı ve tehlikeli bir dönemece girdi Türkiye. Ve taassup böyle başladı. Burada da çok doğru bir teşhisini görüyoruz Diyanet İşleri Başkanımızın. Ama hamdolsun ki bu saldırılar bugün artık sona ermiştir. Diyor ki, tarihten gelen ilavelerin ve din olarak görülmüş eklentilerin gerçekte din olmadığını
dinin özde bunlardan daha yukarıda üst metafizik bir açılım olduğunu bilmeliyiz diyor. Gerçekten din İslam'ın 5 şartı değildir. Din 7 safhada sizde olan bütün emanetleri onun gerçek sahibine Allah'a teslim etmenizle ulaşabileceğiniz sonsuz bir mutluluktur. Nefsinizdeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman bir özgüvene sahip olacaksınız. Muhteşem bir iç huzuruna sahip olacaksınız. Kendisiyle ve toplumla çelişmeyen, barışık bir insan olacaksınız. Dini taşıması gereken bir yük değil, bir huzur ve mutluluk kaynağı olarak göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinin muhtevasına baktığımız zaman çok önemli şeyleri aslına en uygun standartlarda yorumlamak söz konusu. Diyanet İşleri Başkanımız diyor ki, geçmiş dönemlerde yapılan yorumunun eskidiği ve günümüz toplumlarının şart ve ihtiyaçlarına bağdaşmadığı dinin bir gerçek olabilir. Bu nedenle de Kur'an'ın her dönemde o dönemin bilgi birikimiyle yeniden yorumlanması bir ihtiyaçtır. Ve öteden beri İslam bilginlerince önerilen, savunulan bir husustur. Öyleyse bu yeniden yorumlanmayı Kur'an aslına dayalı olarak yapmak mecburiyetindeyiz. Kur'an'dan koparılan kavramları, teslimleri, İslam'ın 7 safhasını yeniden yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Diyanet İşleri Başkanımız bir başka noktaya daha, çok önemli noktaya daha değinmiş. Alevilik ve Sünniliğin birbirinden ayrı şeyler olmadığını, Diyanet'in iki tarafa da kol kanat germesi gerektiğini ifade ediyor. Bizim aramızda binlerce Alevi kardeşimiz vardır. Biz onların Alevi olduğu konusunda kimseye bir şey söylemeyiz. Ama biz nasıl yaşıyorsak İslam'ı, bu kardeşlerimiz hakkıyla aynı standartlarda İslam'ı yaşıyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında din açısından bir farklılık yok. Bir yerlere ulaşıyoruz. Dinin bütünüyle kaybolduğu bir ortamda, bütün esaslarının yok edildiği bir ortamda sizlere sesleniyorum. Diyanet İşleri Başkanımız bu konuda bir ışık tutuyor tarihe. Bu ışığın aydınlığı altında isteriz ki her ilde vermekte olduğumuz Barkovizyon konferanslarından bir tanesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın salonlarında verelim. Ve de Diyanet camiasına Allah'ın hakikatleri konusundaki Kur'an gerçeklerini bir defa da onların içinde olarak anlatalım ve suallerine cevaplar verelim. Bu konuşmayla yeni bir safhaya girebileceğimiz inancındayız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 2 saat süreli veya 3 saat süreli bir konferans, arkasından da suallere cevaplar vermek bizim için Allah'ın emrettiği bir büyük mutluluktur.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki, Allah'ın bize öğrettiği şeylerle Diyanet İşleri Başkanımızın açıklamaları birbiriyle tam bir tutarlılık arz etmektedir. Bu Allah-u Teala'nın bir lütfudur diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle olan öğretinin 28. yılında bir defa daha hakikatlerin din adamları tarafından gerçek anlamda yerlerine oturtabilmesi son derece önemli bir gelişme. Birinci aşama bize olan saldırılardı. O saldırıların durması sebebiyle büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Saldırılar sona erdi sevgili kardeşlerim. Yeter, söz Allah'ındır ismiyle onlara gönderdiğimiz açıklamalar hakkımızda yanlış şeyler bilen o kardeşlerimizi yaptıkları yanlıştan arındırdı. Artık bizim karşımızda değiller. Öyleyse Diyanet Camiası'nın bütün ileri gelenlerine bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarlar da Allah-u Teala'nın emriyle gönderilmiştir ve bu hakikatlerin hepsini ihata etmektedir. Hidayet çağı gelmiştir. Öyleyse bize göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda verilmesi lazım gelen konferans son derece önemli bir konudur. Ve bilgiler çekinmeden açıkça ortaya konmalı ve tartışılmalıdır. Ve Barka Vizyon Konferansı sadece konferans olarak kalmamalıdır. Arkasından geniş yelpazeli bir tartışma alanı daha güzel bir ifade kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Bir diyalog alanı ortaya konmalıdır. Niçin tartışacağız ki? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i tek değil mi? Söylediğimiz gibi Kur'an'daki 7 safhada tamamen ortalıktan kalkmış değil mi? O zaman neyi tartışacağız ki? Açıklamalar yapmalıyız. Bir diyalogla birbirimize yaklaşmalıyız, tartışmayla değil. Öyleyse o konferansın sonunda diyaloğu başlatabilmeliyiz. Nasıl İzmir Üniversitesi'nde konuşmamız bütünüyle kabul görmüşse, itirazlar olmamışsa, nasıl Erzurum Üniversitesi'nde verdiğimiz konferansta önce itirazlar olmuş ama o gece sabaha kadar o kardeşlerimizle, öğretim üyeleriyle beraber kaldığımız zaman sabahleyin aramızda hiçbir anlaşmazlık kalmamışsa, neden Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da aynı hakikatleri paylaşmayalım? Neden bir diyalog oluşturmayalım? Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, huzurlarınızda Diyanet İşleri Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu yazısından herkes aynı neticeleri çıkartamaz. Ama onu çok iyi anladığımızı düşünüyoruz. Ve kendisini bir defa daha tebrik ediyoruz. Bu derin ve açık görüşleri topluma ışık tutan beyanatı dolayısıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyze billahi minneşşeytan. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Yasin Suresi'nin 12. ayet-i kerimesiyle inşallah devam ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma kaddemu ve asarehum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. İnna muhakkak ki biz nahnu biz nuhi diriltiriz el mevta ölüler.

Muhakkak ki biz ölüleri diriltiriz. Ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız.

ve her şeyi İmam-ı Mübin'de apaçık bir rehberde saydık, yerleştirdik, tespit ettik.

aslında Allah-u Teala'nın dizaynı. Ölülerin diriltilmesi. Muhakkak ki bütün ölüler diriltilecektir. Kıyamet günü zaman herkesin yaşadığı noktaya geri döndüğünde bütün insanlar dirileceklerdir. Zaman geriye döndüğü için. Mezarlarına nasıl girdilerse o tarzda tekrar çıkacaklardır. Ve canlı olarak indi ilahiye ulaşacaklardır. Ama hayatları boyunca kiramen kâtibin melekleri onların bütün hayatında yaptıkları her şeyi bir üç boyutlu olarak hologram filme almışlardır. Ve bütün bunları yazarız diyor Allah Teala. Kiramen kâtibin melekleri hepsini kaydederler ve her saniye kişinin kaybettiği ve kazandığı dereceleri de net olarak kaydederler. Ve Allah Teala ve her şeyi İmam-ı Mübin'de saydık, tespit ettik dediği de rakamlı kitabımız, yani hayat filmimiz, hologram usulü üç boyutlu olarak çekilen hayat filmimizde bütün davranışlarımız, doğumuzdan ölümümüze kadar geçen bütün zaman parçalarında neler yaptıysak hepsi her saniye kazandığımız veya kaybettiğimiz dereceleri muhtevi olarak o gün kıyamet günü karşımıza çıkarılacaktır. Yasin suresi 13. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vadrib lehum meselen ashabel kariyeti kariyeh iz caeha iz cae hel mürselun vadrib ve idrib. Meselen vadrib örnek, misal ver. Madrib meselen örnek ver, misal ver. Lehüm onlara meselen, misal örnek. Ashabe halk el kariyeti kariye şehir kasaba iz caeha onu gelmişti el mürselin Resuller. Onlara o şehrin halkını misal ver. Onlara Resuller gelmişti.

Allah Teala burada bir kariye halkını misal olarak vermesini istiyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den. Onlara o misali göster ki o kariye halkına, o kasaba halkına bir Resul gelmişti.

Ankara'da Allah Teala'nın bir kasabaya, bir kariyeye Resul gönderdiğini ifade ediyor. Aslında bu o millete gönderilen bir Resul'dür. O kariyede de olsa bütün o milletin diliyle konuşur ve hepsine hitap eder. Bütün kavimlere, bütün ümmetlere Resul göndeririz diyor Allah Teala. Ard arda göndeririz diyor Müminin Suresi 44. ayet-i kerime. Ard arda bütün kavimlere Resul göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin ard arda göndeririz. Aralarında fetret devri olmaz diyor Allah Teala. Ve 14. ayette olay devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. İz erselna ileyhümüz neyni ve kezzebuhuma ve azzezna bi salisin fe kalu inna İleykum mürselûn. Biz eselna, biz göndermiştik. İleyhim üsneyni, ileyhim onlara üsneyni iki. Fe o zaman fakat bunun üzerine kezzibuhuma ikisini tekzip ettiler, yalanladılar. Fe o zaman fakat bunun üzerine azizna aziz kıldık, güçlendirdik, destekledik. Bi ile Salis'in üçüncü. Ve o zaman fakat bunun üzerine galü dediler. İnna muhakkak biz ileykum size müselim. Gönderilmişleriz, resulleriz. Gönderilmişler, resuller. Allah Teala buyuruyor ki onlara iki resul göndermiştik. Fakat ikisini de tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü Resul ile aziz kıldık, destekledik. Bunun üzerine

Öylece aziz kıldık, destekledik. O zaman onlar, muhakkak ki biz size gönderilmiş Resulleriz dediler. Burada Allah Teala'nın insan resullerine baktığımız zaman onların hep birer tane geldiğini görüyoruz. Önce Hz. Musa'yı Allah Teala Resul olarak, peygamber Resul olarak, Nebi Resul olarak tayin ediyor. Sonra onun talebi üzerine aradan bir zaman geçince Hz. Harun'u da onun yanına ikinci Resul olarak veriyor. Onun bir nevi yardımcısı. Ama bir Hz. İsa'nın yanında başka bir Resul yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında başka bir Resul yok. Hz. İbrahim'in yanında başka bir Resul yok. Yani başka bir Nebi yok. Genel çerçeve içerisinde Hz. Salih'in, Hz. İsmail'in, Hz. İbrahim'in, Hz. Nuh'un hep tek Resuller olduğunu görüyoruz. Ama melek Resuller gönderdiği zaman Allah Teala onları iki, bazen de üç Resul olarak gönderiyor. Buradakilerin de melek Resul olması söz konusu. Allah Teala'nın bu ayette meleklerine de Resuller dediği neticesi ortaya çıkıyor. Meleklerden de risaletle kıldığı Resuller var. Hz. İbrahim'e Allah Teala elçiler göndermişti. Onlar da melekti. Burada da söz konusu olanlar. Melek olabilir ama insan olmaları da söz konusu. Burada Allah Teala'nın gönderdiği bu Resullerin melek değil, insan olduğu neticesine ulaşıyoruz. Çünkü bir sonraki ayet-i kerime onların insan olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Ve 15. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kalüma entüm illa beşerün mislüna ve ma enzeler Rahmanu min şeyin. İn entüm illa tekzibun. Kelimeler karu dediler. Ma entüm siz değilsiniz. İlla'den başka beşerün beşer. Müslüna bizim gibi. Ve ma enzele ve indirmedi. Er Rahmanu Rahman min şeyin bir şey. İn illa ancak sadece entüm siz tekzibun, tekzip ediyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Dediler ki oranın ahalisi dediler ki siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz ve Rahman bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.

burada Allah'ın Resullerinin ikisi yetmiyor. Üçüncüsünü gönderiyor Allah Teala. Onu da yalanlıyorlar. Ve onlara söyledikleri şey, siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Allah Teala'nın gönderdiği her elçiye, ister melek olsun, ister insan olsun, insanlar mutlaka bir kulp takıyorlar. Ve devam ediyoruz 16. ayet-i kerime. Kalu Rabbena ya'lemu inna ileykum le mürselûn. Kalu dediler. Rabbina, bizim Rabbimiz ya'lemu, bilir. İnna, muhakkak ki biz, ileykum, size, le, gerçekten mürselûn, gönderilmişleriz, resulleriz. Resuller dediler ki, bizim gerçekten size gönderilmiş resuller olduğumuzu Rabbimiz biliyor.

Hadise Allah'ın resulleri giriyor. Bir resul değil, üç tane resul giriyor bir kariyeye ve oradakilerle konuşuyorlar. Ama insanlar diyorlar ki hayır, biz sizi kabul etmiyoruz. Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Onlar da diyorlar ki Allah-u Teala muhakkak ki bizim resul olduğumuzu biliyor. Demek ki Allah-u Teala normal standartlarının bazen ötesine çıkıyor. Resullerini ikişer ikişer de gönderiyor Hazreti Harun'la Hazreti Musa'yı gönderdiği gibi. Ama diğer peygamberlere baktığımız zaman bunların hep tek tek olduğunu görüyoruz genel çerçeve içerisinde. On yedinci ayete geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma aleyna illel ve la gul mübinu. Mübin. Ve ma aleyna, bizim üzerimize yok. Yani sorumluluk yok. İlla'den başka el belagu, tebliğ, bildirme, el mübinu, apaçık. Şöyle bir sonuç çıkıyor. Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden, bildirmekten başka bir şey, yani sorumluluk yoktur.

Yani biz sadece size bunu bildirmekle görevliyiz. Siz kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Bizim sorumluluğumuz bu kadar. Biz sorumluluğumuzu yerine getirdik. Apaçık bir resul olduğumuzu söyledik. İnanmak veya inanmamak sizin işiniz. Siz bilirsiniz diyorlar. Biz Allah-u Teala'nın apaçık bir resulüyüz. Ve bizim üzerimize bu konuda hiçbir sorumluluk düşmez. Biz size tebliğimizi yapmakla sorumluluğumuzu bitirdik. Artık sorumluluğumuz kalmadı. Ve Yasin suresi 18. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu inna tetayyerna bikum le'in lem tentehu le necumennekum ve le yemessennekum minna azabün elîm. Kalu dediler, inna muhakkak ki biz tetayyerna uğursuzluğa uğradık bikum sizinle. Le mutlaka elbette gerçekten in eğer lem tentehu vazgeçmezseniz son vermezseniz yaptıklarınıza le mutlaka elbette gerçekten nercümennekum biz sizi mutlaka taşlarız. Recim biliyorsunuz taşlamak. Mercüme ennekum receme taşladı. Nercüme biz sizi mutlaka taşlarız. Na biz. Ve le ve mutlaka elbette gerçekten yemessennekum size mutlaka dokunacak. Yemesse ennekum size mutlaka dokunacak. Messe dokundu. Minna bizden azabin azap elimin elim acı. O kasabanın halkı diyor ki biz muhakkak ki biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlayacağız.

sizi mutlaka taşlayacağız. Ve mutlaka bizden size elin bir azap dokunacak dediler.

hep insanlara böyle bir hastalık arız olmuştur. Ne zaman Allah'ın bir Resulü bir görevle bir ülkede vazifeli kalınsa mutlaka insanların büyük kısmı ona karşı çıkmıştır. Hiçbir yerde aksi oluşmamıştır. Allah Teala Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki biz bütün ümmetlere, bütün milletlere Resul göndeririz, ard arda göndeririz. Hangi ülkeye Resulleri gelmişse bütün ülkeler Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Burada da aynı şey oluyor. Resuller inkar ediliyor. On dokuzuncu ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ta'irukum me'akum e'in zukkirtum bel entüm kavmin musrifun. Kalu dediler, ta'irukum sizin uğursuzluğunuz, me'akum sizinle beraber, mı? İn eğer olursa zukkirtum size hatırlatıldı. Bel hayır. Entüm siz kavmin bir kavim müsrifun. Müsrif haddi aşan. Melekler diyorlar ki uğursuzluğunuz, melekler diyorum, Resuller diyorlar ki uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Biz geldiğimiz için biz size uğursuzluk getirmedik. Siz uğursuzsunuz. Size zikir hatırlatılınca mı uğursuzluğa uğruyorsunuz? Size zikir hatırlatılınca mı böyle oldunuz, bu sözleri söylüyorsunuz? Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz dediler. Müsrif, haddi aşmak, israf etmek. Para açısından har vurup harman savurmak anlamına gelir. İhtiyaç sahibi olmadığınız şeylere de bol keseden para harcamak.

Hayır, siz ölçüyü taşıran, haddi aşan bir kavimsiniz, diyor melekler oradaki insanlara. Her zaman Allah'ın Resulü'nün inkar edildiğine işte bu ayetlerde şehadet ediyor. Hiçbir devirde hiçbir Resul kavmi tarafından kabul edilmemiştir. Mutlaka inkar edilmiştir. Ve 20. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ca'e min aksel medineti reculun yes'a kale ya kavmi kavmit tebi ul mürselin ecae ve geldi min aksa en uzak el medineti şehir. Reculun bir adam yes'a koşuyor. Kale dedi ya ey kavmi benim kavmim. İttebi'u tabi olun. El mürselin gönderilmişlere, resullere. Ecae min ve şehrin uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Ey kavmim, gönderilmiş olan yani size gönderilmiş olan resullere tabi olun dedi. O kavimde de Allah-u Teala'nın bir sevgilisi demek ki varmış. O hemen koşmuş. Ey kavmim size göndermiş olan resullere tabi olun diyor. Kurtuluşunuz buna bağlı diyor. Bu şehrin uzak tarafından gelen bu kişi Habib'in Necar'mış adı. Elbise Habib'in Necar elbise dikerdi. Kazancının yarısını sadaka olarak dağıtırdı. Ve cüzzamlıydı. Bunun için evi şehrin en uzak kapısının yanındaydı. 70 yıl hastalığını giderirler ümidiyle putlara ibadet etmişti. Elçileri onu Allah'a davet ettiği zaman onlara sizin bir mucizeniz var mı diye sordu. Onlar da her şeye gücü yeten Rabbimize dua ederiz. O seni bu dertten kurtarır dediler. Habib-i Necar bu hayret verici bir şey. 70 yıldır hastalığımın düzelmesi için putlara dua ediyorum. Yapamadılar. Sizin Rabbiniz bir seferde nasıl yapacak dediler. Resuller de dediler ki bizim Rabbimiz dilediğini yapar. Putlar ne fayda ne zarar verebilirler. Habib iman etti. Resuller de dua etti. Yüce Allah onun hastalığını giderdi. Kavminin elçileri öldürmek istediğini duyunca koşarak onlara geldi ve Kur'an'ın anlattıklarını söyledi. Oysa kavmi onun nasihat ve hatırlatmalarına inanmadılar ve Habib imanını açıklayınca da üzerine çullanıp onu öldürdüler. İşte Habib'in Necar da geliyor. Bu elçilere uyun, bunlar doğruyu söylüyorlar. Onlar Allah'ın Resulleri diyor. Belki de yaşasalardı ben cüzdanlı değil miydim? İşte bakın Allah Teala beni onların sayesinde, onların dualarıyla hastalığımı geçirdi, iyileştirdi diyecekti. Ama Habib'in Necar da, yani şehrin öbür tarafından koşa koşa gelen uzat da, neticede o insanlar tarafından, Allah'ın Resulü'nü kabul etmeyenler tarafından öldürülüyor. Şimdi bu Habib-i Necar öldürülmeden evvel gelerek diyor ki ey kavmim bu gönderilmiş olanlara, Resullere uyun, tabi olun. Ondan sonra gene Habib-i Necar'ın söyledikleri var 21. ayette. İttebi'u men la yes'elukum ecren ve
hum muhtedun. İttebi'u, tabi olun. Men, kim, kişiler. La yeselikum, sizden istemiyor. Ecren, bir ecir, ücret. Ve hum ve onlar muhtedun. Hidayete ermiş olanlardır. Hidayete ermiş olanlar. Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen, tebliğlerine karşılık metnin içinde yok. Ama tebliğlerine karşılık diye bir açıklama yapmak gereği olduğu için parantezine ilave edildi. Sizden ücret istemeyen kişilere, yani bu kişilere tabi olun ve onlar hidayete ermiş olanlardır. Mehdilerdir diyor. Muhtedun, hidayete ermiş olanlar ve hidayete erdirmekte görev alanlar, yani mehdiler. Ali Bulac'ın Kur'an-ı Kerim'inde hidayete ermişlere dedikten sonra parantez içinde mehdilere tabi olun hükmü var. Sevgili kardeşlerim, her devirde, her kavimde çok sayıda mehdi var olmuştur. Her tarafta hidayete erdirmeye vesile olan çok sayıda insan vardır. Hepsi de mehdidir. Hidayete erdiren, hidayete erdirmeye vesile olan herkes hidayete erdirici hüviyettedir. Onların Kur'an'daki adı mehdidir. Kim hidayete erdirmeye vesile olursa veya hidayete erdirirse, vesile de olsa, bizatihi hidayete erdirici de olsa, hepsi mehdidirler. Ve Yasin suresinin 22. ayet-i kerimesi, ve ma liye la a budullezi fatarani ve ileyhi turceun. Ve ma şey, ne için? Diye bana, ben. La abudu, ben kul olmam. Ellezi ki o, fatarani, beni yarattı. Ve ileyhi ve ona, turcevun, döndürüleceksiniz. Ve ben niçin bana, beni yaratana kul olmayayım ki? Siz ona döndürüleceksiniz, diyor. Kim diyor? Bu şehrin öbür ucundan gelen Habib'in Necar diyor. Ben niçin yaratana kul olmayayım ki? Siz ona döndürüleceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediği an yaratana kul olmuş Habib'in Necar.

23. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. E ittehizu. E ittehizu min dunihi aliheten. İn yurid nir rahmanu bi durrin la tuni anni şefa'a tühüm şey'a şey'en ve la yunkizun. E mı ettehizu ben edinirim min dunihi ondan başka aliheten ilahlar in eğer yuridni bana diler yani benim için diler errahmanir rahman bir durrim bir zararı la tuni gidermez yarar sağlamaz fayda vermez la tuni şeyen bir şey gidermez anni benden şefaatühüm onların şefaati şeyen bir şey ve la yunkizuni beni ve beni kurtaramazlar.

Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse, onun şefaati bana fayda vermez, bana bir fayda vermez. Ve onlar beni kurtaramazlar. Habib-i Necar söylüyor bunu. 70 sene putlara tapmış, putların hastalarını iyileştirememişler. Allah Teala'ya ve Allah'ın Resulleri yalvardığı zaman Habib-i Necar'ın iyileşmesi söz konusu oluyor. Burada Habib-i Necar bu Resullerin kendisine sağladığı o büyük neticeyi söylüyor. Bu netice Habib-i Necar'ın o güne kadarki hastalığının geçirilmesi şeklinde tecelli etmiş. Onun için diyor ki ben bunu yaşadıktan sonra hiç Allah'tan başka ilahlar edinir miyim?

diler, eğer Allah bana bir zarar dilerse onların şefaati bana bir fayda vermez.

bana bir şey fayda vermez. Yani fayda sağlamaz. Biliyorsunuz Hazreti

Eyüp Allah Teala'nın en sabırlı peygamberiydi. Hayatının yarısını sağlıklı geçirdikten sonra hastalığa tutulmuştu ve vücudunun her tarafı hem dışı hem içi hastalanmıştı. Ve Allah Teala'dan iyileşmeyi dilemedi. Sabretti hanımının talebi üzerine. Neden Allah-u Teala'nın yardım istemiyorsun talebi üzerine? Utanıyorum dedi. Ben dedi ömrümün yarısını sağlıklı geçirdim. Hastalıklı geçen süremde onu aşmadıkça Allah'tan talepte bulunamam. Ama o süre aşılınca Allah'tan talepte bulundu. Allah-u Teala da ayağını yere vur dedi. Vurdu. Oradan çıkan suyu iç dedi. İç organları iyileşti. Yıkan dedi. Dış organları da iyileşti. Hazreti Eyüp Allah'tan Allah dilemesiyle Allah'ın yardımıyla sağlığına kavuştu. Habib-i Necar da Resullerin talebi üzerine sağlığına kavuştu. Yasin suresinin 24. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. İnni izen le fi delalin mübin. İnni muhakkak ki ben izen öyle olursa bu takdirde o zaman le mutlaka elbette fi içinde dalalin dalalet mübinin apaçık. Eğer öyle olursa muhakkak ki ben mutlaka apaçık dalalette olurdum.

kitaplara sapsaydım, muhakkak ki ben mutlaka apaçık bir dalalette olurdum. Devam ediyor Habib Necer'in söyledikleri. Ve 25. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İnni amentü bi rabbikum fesme'un. İnni muhakkak ki ben amentü, ben ameni oldum, iman ettim. Bi rabbikum, sizin Rabbinize, fesme'uni ve ismuni, isme'uni. Ve öyleyse isme'uni, beni işitin. Muhakkak ki ben sizin Rabbinize iman ettim. Öyleyse beni işitin. Benim söylediğime kulak verin. Siz de benim gibi iman edin manası çıkıyor. Siz de benim gibi iman edin. Buraya yazılmamış ama beni işitin ifadesi, sözlerimi işiterek siz de Allah'a iman edin. Bu Resullere tabi olun. Hedefi var. Resuller gelmişler. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse tabiyetlerini sağlayacaklar. Tabi olunca da ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. Daha sonra fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini. Resuller onun için geliyor. Ve Yasin suresi 26. ayet-i kerime, kıylet huli kulil cenneh, cennete cenneh. Kale ya leyte kavmi ya'lemûn, ya'lemûne. Kıyle denildi, utkuli girin. El cennete cennet. Kale dedi, ya leyte keşke kavmi, benim kavmim ya'lemûn, bilirler. Ona cennete gir denildi. Kime? O iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyen Necara böyle diyorlar. Cennete gir denildi. O da dedi ki keşke kavmim bilseydi. Yani kavmine açık açık söylemesine rağmen kavmi onu öldürmüş ama o daha ben Allah'a ulaşmayı dilemiş ve cennete girecek. Keşke kavmim bilseydi diyor. Onlar da tabi olurdu. Onlar da kurtuluşa ulaşırdı. Yasin suresi 27. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Bima gafere li Rabbi cealeni minel mükremin. Bima sebebiyle, nedeniyle gafere, mağfiret etti, günahları sevaba çevirdi. Li, bana, beni, Rabbi, benim Rabbim, ve cealeni, ve beni kıldı, minel mükremin, ikram edilenlerden.

Şöyle oluyor sonuç. Bu nedenle Rabbimin beni mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını bilselerdi. Rabbimin bana mağfiret ettiğini, yani günahlarımı sevaba çevirdiğini ve ikram edilenlerden kıldığını. Nasıl ikram edilenler? Bu Habib-i Necar Resullerin daveti üzerine Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah Teala onun üzerine ona 7 tane furkan vermiş. Arkasından da günahlarını örtmüş. Sonra Resullere tabiyetini gerçekleştirmiş. O zaman da günahlarını bu sefer Allah Teala sevaba çevirmiş ve ona bire 100 verirken bire 10 verirken bire 100 vermeye başlamış. Ve Habib-i Necar Allah'a ulaşmış. Bire 700'e kadar çıkmış muhteva. Allah Teala'nın hem kendisine mağfiret ettiğini söylüyor ve bu nesnelerle de mağfiret ederken ikramlarda bulunduğunu, devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor Necar'ın, kalbine iman yazılıyor. Kalbinin mührü zaten açılıyor daha başlangıçta. Ve Habib-i Necar'ın ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Bunu başarıyor ve her alanda Allah-u Teala'nın ona ikram ettiği neticesine ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o ikram edilenlerdendir. Neden? O sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir tek şey yapmıştır. Bunun üzerine Allah ne yapmıştır? Rahim esması da tecelli etmiştir. Onun gören, işiten, bilen, idrak eden birisi olmasını temin etmiştir. Kör, sağ ve dilsizken bu hedeflere ulaştırmıştır onu. Kalbindeki dizaynı değiştirmiş, kalbine ihbat koymuştur. Onun kalbine ulaşmıştır. Kalbinin mührünü Allah'a çevirmiştir. Göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. Mürşidine ulaştırmıştır onu huşu sahibi kılıp. Mürşidini göstermiştir. O kişiye namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, kelime-i şehadet getirmeyi, zikir yapmayı zevk haline getirmiştir. O kişinin günahlarını önce örtmüş, sonra sevama çevirmiştir. Nefs tezkiyesine başlatmıştır. Ruhunu kendisine doğru yola çıkarıp kendisine ulaştırmıştır. Kalbinin içine iman kelimesini yazmıştır. Küfrü almıştır. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi Allah'ın ikramları. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka ikrama müyesser olur. Bunların hepsi ayrı ayrı Allah'ın ikramlarıdır. Ve Habib-i Necar bunların hepsini yaşamış ki, ah keşke diyor kavmim böyle olduğunu bilselerdi, Allah'ın bana ikramda bulunduğunu bilselerdi. 28. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ma enzelna ala kavmihi min badihi min cundin mines semai ve ma kunna munzilin ve ma enzelna ve biz indirmedik ala kavmi, onun kavmi üzerine min badi, ondan sonra min cundin, bir ordu. Ordudan birilerini indirmedik. Mines semai, semadan gökten ve ma kunna ve biz olmadık. Münziliğin indirenler.

Onun arkasından onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik. İndirici de olmadık. İndiriciler de olmadık. İndirecek de değildik manası var burada. Onun arkasından onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik diyor Allah Teala. Habib-i Necar'dan bahsediyor. Habib-i Necar'ın kavminden. Onları Allah'ın göklerden gelen orduları yok etmemiş. Böyle bir olay tahakkuk etmemiş. Ve onları göklerden inen ordularla yok etmeyen Allah Teala başka bir şeyle yok ediyor. 29. ayet-i kerime bunu gösteriyor. Bismillahirrahmanirrahim. İn kânet illâ sayhaten ve vahideten ve izâ hüm hamidûn. İn illa ancak sadece kânet oldu, sayhaten bir sayha, şiddetli ses dalgası. Vahideten tek bir fe, o zaman, izâ olduğu zaman hum onlar, hamidûn sönenler, sönen kimseler. Onların cezası, bu iki kelime metinde yok. Sadece şiddetli bir sadece bir sayha, şiddetli bir sayha, sayhaten vadiden sadece bir sayha oldu. Yani şiddetli ses dalgası oldu. Eyzahüm, o zaman onlar hamidun, sönenler oldular, sönen sönenler oldular. O zaman onlar sönenler oldular. O son ses dalgası onları söndürdü diyor Allah Teala. Onlar sönenler oldular. Bir sayha, şiddetli bir ses dalgası ve o zaman onlar sönenler oldular. Ve 30. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasreten alel ibadi ma yetihim min resulin illa kanu bihi yestehzi'un. Ya hasreten, yazıklar olsun ala el ibadi kullara, ma yetihim onlara gelmedi min resulün, bir resul, resulden, illa kânu olmuş olmadılar ancak bihi onunla yestehzi'un alay ediyorlar. O kullara yazıklar olsun. Onlara alay etmiş olmadıkları bir resul gelmedi. Yani

Okullara yazıklar olsun. Şöyle bir ki ekleyelim, okullara yazıklar olsun ki onlara alay etmiş olmadıkları bir Resul gelmedi. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Onlara alay etmiş olmadıkları bir Resul gelmedi. Yani bütün Resulleriyle alay ettiler.

seul, fermeté.

resim gelmedi ki. Onunla alay etmiş olmasınlar. Okullara yazıklar olsun ki, okullara yazıklar olsun. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki, onunla alay etmiş olmasınlar. Yani hepsiyle alay ettiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek konumuzu inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Adı mı? Adı Zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah Allah Allah Allah Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun, orada bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Ve zikrullahi ekber diyor Allah Teala ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah Allah Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki ferah bulasınız.

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetle ilgisiyle cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Güneş ve Ay Derneği'nin düzenlediği, tasavvufu öğrenmek ve yaşamak federasyonu da dışarıdan desteklediği, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi gülen olan Güzide sahabesinin yaşadığı Kur'an'daki İslam konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Biz insanoğluna Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar şu dünyada Rabbimizin bize bahşettiği en üst seviyedeki nimet bilmelisiniz ki Kur'an'daki İslam'dır. Kur'an'daki İslam Allah'ın

0: İnsanoğluna garanti ettiği mutluluğun yegane kaynağıdır. Kur'an öyle bir mucize-i baki ki, Allah dostunun ifadesiyle söylüyorum, Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka kaynak aramak aklıma zahit gelir. Fakülteyi lisans bölümünü 73 yılında bitirdim. 75'te master, daha sonraki doktora hayatımda bütün tahsil hayatımın, bu dünyadaki tahsil hayatımın bana kazandırdığı şey Kur'an'daki fiziği öğrenmek oldu. Diyeceksiniz ki Kur'an'da fizik mi var? Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da kainat var. Bir gün bunu net olarak anlayacaksınız. Allah sözünün diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın mahlukatına olan üstünlüğü gibidir. Hiç unutmayın, Kur'an sizi anlatıyor. Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkesi anlatıyor. Kur'an cennetliklerin de kitabıdır. Kur'an cehennemliklerin de kitabıdır. Bütün insanları Allah Teala Kur'an'da özetliyor. Öyle olunca sizden istirhamım, mümkün olduğu kadar ayetleri öğrenmeye çalışın. Kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünya hiç gelmedi. Kur'an nasıl tarif ediyor? Evvela bunu anlayabilmemiz için Kur'an'ı okuduğumuz zaman asr-ı saadeti yaşayan sahabenin yaşadığı mutluluğu yaşayabilmemiz için mutlak surette Kur'an'ı bir Allah dostundan öğrenmemiz lazım. İşte kendinizi anlamak ki inanıyorum bu dünyada hepiniz ama hepiniz mutluluğu, huzuru arıyorsunuz. Bilmelisiniz ki peşinden koştuğunuz mutluluk evinizde sahip olduklarınızda değil, elde ettiğiniz makamda değil, dünyadaki sahip olduğunuz hiçbir zenginlikte değil. Peşinden koştuğunuz mutluluğun adresi Kur'an. Nasıl olacak? İşte Rabbimiz bütün kainatı sizin için yaratmış. Her biriniz için. Belki şu anda diyorsunuz ki ya hocam bilmiyorsun benim hayatımı, o kadar günahkarım. Benden ne köy olur ne kasaba diyorsunuz. Ama Allah tarafından o kadar seviliyorsunuz ki Allah'ın sizi ne kadar sevdiğini bilseniz hiçbiriniz ama hiçbiriniz ama hiçbiriniz Allah'ın rahmetinden ümit kesmezdiniz. Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi kafirler Allah'ın rahmetini idrak etselerdi hiçbirisi Allah'ın cennetinden ümit kesmezdi. Ama müminler de Rabbimizin azabını bilselerdi o kadar her şeyden emin olmazlardı. Burada devamlı Rabbimiz hayatımızı kendisiyle birlikte yaşamamızı istiyor. Hayatımızda hep Allah olmalı. Muhterem misafirler, tabii hepiniz belli yaşta büyüklerimizsiniz, küçüklerimizsiniz. Hepinizin yaşı farklı. Kur'an-ı Kerim hepinize hitap ediyor. Ama bugüne kadar alışa gelmediğiniz bir tarzda bugün size Kur'an'ı anlatacağım. Hiçbir yerde görmediğiniz, hiçbir yerde duymadığınız ama dikkatle incelerseniz %100 bu gece hayatınız değişebilir. %100. Nasıl mı? O zaman müsaade edin. Kur'an'daki hak aynasında Allah sizi size nasıl tarif ediyor ona beraberce bakalım. Allah Teala bay ve bayın Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti kim olursanız olun diyor ki ey beşer, ey insanoğlu. Hicr 26'da seni bu dünya hayatını yaşayabilmen için bir fizik bedenle halk ettim. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz. Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktorların ihtisas alanı. Şimdi izniniz olursa dünyanın peşinden koşan insanlar ne yazık ki doğumundan ölümüne kadar sadece bu kalıp için çalışıyorlar. Ama onların hiçbir zaman öğrenmeyeceği, sadece öldüğü zaman kabirde farkına varacağı iki vücudu daha var. İşte Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَاهَا Allah buyuruyor ki ey insanoğlu seni bir nefse dizayn ettim. Nefsimiz berzah alemine ait. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat. Şimdi salonda ne kadar kardeşimiz varsa, akil ve bali olup da sosyal hayata bugüne kadar karşılaştıkları bütün negatif problemlerin kaynağı bu nefs. Nefsinize dikkat edin. Hepinizde bu nefs var ve hepinizdeki nefsin afetleri, dağılımları farklı ve hiç unutmayın, uğruna Allah'ın kainatı yarattı. Levlâke levlâke lemâ halakta leflâke, sen olmasaydın ey Resulüm ben felekleri yaratmazdım dediği o iki cihan serveri diş düşmanlarla yaptığı bir savaştan dönünce bir mola yerinde sahabesine diyor ki küçük cihattan döndük büyük cihada başlıyoruz. Sahabe irkiliyor. Ey Allah'ın Resulü bundan daha büyüğü ne acaba? İşte Resulullah cevap veriyor. Bundan daha büyüğü kişinin nefsine karşı cihad-ı ekberi kazanmasıdır. Öyleyse şu dünya üzerinde Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin karşılaştığı en büyük mücadele nedir? Kişinin kendi nefsiyle olan mücadelesi cihadıdır, savaşıdır. Ya kazanırsınız, bu dünya %100'se cennet olur. Ne olursa olsun, sualim var size. Şartlar ne olursa olsun, nerede olursan olsun, bu dünyada cenneti yaşamak istiyor musunuz? İşte Allah'ın size verdiği emir şu. Tekrar o slaytımıza döneceğiz. Fizik bedenin içerisinde bulunan 19 afetten malum olan nefsimizin bu afetlerden temizlenmesini istiyor. Bütün peygamberlerin görevi bu. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Lütfen can kulağıyla bizi dinleyin. Ne kadar peygamber gelmişse, Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Lut aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, Niyas, ne kadar peygamber gelmişse bu dünyada, Allah'ın o peygamberleri görevli kıldığı alan, bu nefsin kalbinin temizlenmesidir. O zaman sualim var size, siz de bu konferansı temel alarak, karar verip ben de o peygamberlerin getirdiği davete uyarak ben nefsimin kalbindeki hastalıkları temizlemek istiyorum diyor musunuz? Evet. Diler mi kalpten mi? O zaman bakın kalpten olmanın bir sağlaması var. Benim asıl branşım fizik ama matematik de yardımcı branşımdır. Matematikte her şeyin bir sağlaması var. A diyorsanız bunun sağlaması mutlaka vardır. Şimdi dilden mi kalpten mi olmanın sağlamasını kendiniz üzerinize test edebilirsiniz. Kendinizi check edebilirsiniz. Kendinize şu suali sorun. Bir kere daha tekrar edeyim. Gerçekten siz de sahabe gibi bundan sonraki hayatınızın daimi mutluluk içinde geçmesini istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? İşte şu anda kalpten olup olmadığınızı siz kendinizi test edin. Kim şu saniyede Allah, Allah, Allah, Allah diyorsa o gerçekten kalptendir. Ama kim ben istiyorum ama asla bu zikri yapmıyorsa o zaman o da dildendir. İkisine de bizim sözümüz şu. Kalpten olana zikre devam et. Dilden olana başını secdeye koy, Allah için ağla ve ya Rabbim de, bu dileği kalbime indir. Çünkü sevgili kardeşlerim, biz insanlarla Allah arasındaki ilişki her saniye, her an dua üzerinedir. Hiç unutmayın bir gün öğreneceksiniz. Gökler ve yerler dua ile kurulmuştur. Bundan emin olun, gökler ve yerler dua ile kurulmuştur. Ve en sevdiği varlık olan insandır. Ve insanın Rabbi ile bağlantıya geçti. Hani uzaya peyder fırlatıyorlar. O fırlatma noktasında yerdeki kontrol sistemi yörüngeye girdi mi diye hep söylüyorlar. İşte sizin de Allah'ın yörüngesine girdiğiniz nokta bu taleptir. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalptense Allah'ın yörüngesine girdiniz ve 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve susuz toprakların suya hasreti gibi siz de Rabbinizin rahmetine hasretsiniz. O zaman kalpten dileyenlerin içinden Allah'ın onlara verdiği o zikir sevgisiyle Allah, Allah, Allah demeye başlıyorlar. İşte sizi her saniye, her an Allah'a yaklaştıracak, Allah'a en yakın dost kılacak olan vasıta bu zikirdir. İki tane sebep var. Allah bizi yaratan dostumuz, düşmanımız olan şeytan. Ne zaman zikretmezseniz, bilin ki şeytanla birliktesiniz. Ne zaman zikrederseniz, bilin ki Allah'la birliktesiniz. E hocam Allah sonsuzlukta, biz de buradayız. Nasıl ulaşacağız mı diyorsunuz? Çok basit, çok kolay. Siz diyor kalpten dileyeceksiniz, gerisini bana bırakacaksınız. Bir gün anlayacaksınız sevgili kardeşlerim, sadece biz talep etme makamındayız. Rabbimizden isteyeceğiz. Mesela şu anda sorsam sizlere, cenneti istiyor musunuz? Kim istemez ki diyeceksiniz. Ama şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum bir kere daha, sualim var size. Cenneti istiyor musunuz? Kim istemez ki diyorsun hocam? Tabii ki cenneti istiyorum. Ama bakın Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? İsteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Sahabe hemen sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kim cenneti istemez ki? Beni istemeyen cenneti istememiştir. O zaman bir kere daha sualim var size. Bunu anlamayıp kalbinize yerleştirmeniz lazım. Cennete gitmek istiyor musunuz? Gidemezsiniz. Niçin gidemezsiniz? Cennetin bedeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'ı isteyeceksiniz. Neden Allah'ı isteyeceksiniz? Şu anda dükkanda bir işe ihtiyacınız var. Bir şey alacaksınız. Gidip dükkan sahibine ücretini verip istediğiniz malı alabiliyor musunuz? Evet. Bu kainatın mülkünün sahibi kim? Siz dükkandan, dükkan sahibi bana ne? Ben bildiğime göre okurum, kafama göre takılırım, ben bunu alır giderim diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Mutlaka dükkan sahibinin rızasını alıyorsunuz, öyle mi değil mi? Mülkün sahibi kim? Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünyada neyi istiyorsanız onun rızasına ihtiyacınız var. Onu razı etmeniz lazım. Rızasını kazanmadıkça Allah'tan almanız mümkün değil. Şimdi birinci kat cennet bu gece burada olanlar, cennete gitmek istiyor musunuz? Hocam ben zaten o kadar istiyorum ki ama kainat kadar dolu günahım var. Bu günahlarla ben nasıl giderim? İşte Allah diyor ki onu bana bırak. Ben seni o kadar seviyorum ki bir bilsen, senin günahın kainat kadar ama benim affım da kainatı da kuşatmıştır. Ve sadece senden istiyorum Ahmet, Mehmet, Hasan, Ayşe, Fatma, Hatice, sizden sadece bir şey istiyorum. Bana ulaşmayı dileyin. E ne olur dilersek? Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve söz vermiş Enfal 29'a göre o güne kadar işlediğimiz bütün günahları örtüyor. Günahların sıfırlanması demek ne demek? Geri kalan sevaplarımız da tek bir dileğimizin karşılığında Allah'ın bize cenneti garanti etmesi demek. İşte Kur'an size bunu söylüyor. Sadece bize değil sevgili kardeşlerim. Hristiyanlara aynı sırrı veriyor. Sadece onlara değil, Yahudiler aynı. Şu an dünya üzerinde, Birleşmiş Milletler'de dinle ilgili olan bölümün yaptığı Envanter araştırmasında dünyada yaşayan 8,5 milyar insan arasında birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türü var. Hepsinde kurtuluşa ulaşan küçük bir grup var. Ama onları kurtuluşa ulaştıran şey ne? Bir dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Bu gece bu dileğin hepinizin kalbine yerleşmesi için tekrar tekrar bunu söylüyorum. Ve diyorum ki el açıyorum. Siz de el açın. Ey yüce Allah'ım.
1: Ey yüce Allah'ım.
0: Mevlana.
1: Mevlana.
0: Yunus Emre. Hacı Bektaş Veli. Şeyh Edeb Ali. Hacı Bayram Veli. Eşref Rumi. Ve bunun gibi havariler, sahabeler, Allah dostları nasıl sana ulaşmayı diledilerse ben de sana ulaşmayı diliyorum. Sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan benim de ruhumu kendine ulaştır. Bu talebi benden kabul buyur ya Rabbim. Beni de dostların arasına al. Seni çok seviyorum ya Rabbim. Mahlukatın sayısı kadar seni seviyorum. Biliyorum ki sen de beni çok seviyorsun. Bu günahkar kulunun talebini kabul et ya Rabbim. Ve kabul edelim ki bu dilek kalbinize indi. O zaman siz de kim gibi oldunuz biliyor musunuz? Mevlana gibi. Dili kalbe indirdim, döndüm Mevlana gibi. O zaman şu anda siz de hepiniz Allah'ın dostu oldunuz mu? Evet, işte herkesin çok büyüttüğü, ben kim, Allah'ın dostu olmak kim? Halbuki Kur'an-ı Kerim'i öğrenirseniz, Allah'ın dostu olmak kadar kolay bir şey yok. Neden? Çünkü kainatın sahibi Allah bizi kendisine dost kılmak üzere yaratmış. Başka bir gayesi yok. Ona dost olalım, onun bize sağladığı bütün mutlulukları yaşayalım. İşte birbirinin can düşmanı bedeviler. 14 asır evvel her sene kanlı bıçaklı ama 23 senede Resulullah'ın kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'le Resulullah'ın öğretisiyle çok kısa süre içerisinde sahabe oldular. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu an dünya üzerinde herkesin övüne övüne orada burada anlattığı, reklamını yaptığı MIT'ler, Oxford Üniversiteleri, daha başka neler neler, o bütün fakirlerin hepsinden, üniversitenin hepsinden bitirin, diplomanızı alın, hepsini bir kenara koyun terazinin bir kefesine, bir Hazreti Ömer yetiştiremezsiniz. Bir Hazreti Übekir'i yetiştiremezsiniz. Bir Hazreti Osman'ı, bir Hazreti Ali'yi ve nice sahabe yetiştiremezsiniz. Sebebi ne? Çünkü Hazreti Übekir'i yetiştiren Allah. Öbürünün ise kendi aklıyla bulduğu bir takım bulgulardan hareketle ona bir diploma kazandırıyor. Kardeşimiz başta bir şey söyledi, dikkatinizi çekti mi? Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı. Ve bir şey daha söyledi. Şu dünya üzerine gelen ne kadar hidayetçi varsa, hidayetçilerin en hayırlısı Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dikkat edin, Hazreti Musa da peygamberdir, Hazreti İsa da peygamberdir, diğer bütün peygamberler de peygamberdir. Ama Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz için söylediği şey şu: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Seni sadece bu dünya için değil, seni bir kavim için değil, seni bir ümmet için değil, seni alemlere rahmet olarak olasın diye gönderdik. Öyleyse sadece bu alem için değil. Yani Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz cinlerin de, meleklerin de, hayvanların da, canlı ve cansız bütün mahlukat için bir hidayet rehberi. Hiç unutmayalım. O zaman sevgili kardeşlerim, o bize diyor ki, isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki? Beni istemeyen. Şimdi eğer izniniz olursa, iki vücudunuzdan bahsettim şu ana kadar. Ve şu dünya üzerinde şu anda yaptığımız araştırmalarda bulduğumuz sonuçlar şöyle. İnsanların %90'dan fazlası şu anda fizik vücuduyla, nefsiyle ve diğer vücuduyla huzursuz ve mutsuzu yaşıyorlar. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afeti görüyorsunuz. Ama şeytanı böyle yabana atmayın. Şeytan da zülmani leduni ilmin sahibi. Şeytanın transandal meditasyonu var. Şeytanın yogası var. Şeytanın astral seyahati var. Şeytanın reenkarnasyonu var. Şeytanın her türlü zülmani tatbikatı var. Ve o şeytan dediğimiz varlık nefsimizin 19 afetine tesir ediyor. Ve dikkatinizi çekmek istiyorum. Başlangıç noktasında hepimiz cahil bir kişi olarak annemizin karnından dünyaya geliyoruz. Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Vallahu ahrecu min butuni ummahatikum la ta'lemune şeyen. Manası şu, Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkarttı. Öyleyse hiçbirimiz Kur'an'ı bilerek dünyaya gelmedik. Kur'an'ı bilmiyoruz. Ya hocam Kur'an'ı bilmesek ne olur mu diyorsunuz? Tekrar ediyorum şimdi fizik vücudunun kenarına. Kur'an'da yapmış olduğumuz araştırmalarla Kur'an'ı bilmediğiniz takdirde 19 negatif özelliğin sahibisiniz. Evet, 19 negatif özellik. Öyleyse bir tarafta bütün negatif üstlerini şu anda ekrana geldi. Bütün negatif üniversiteyi bitiren bir iblis düşmanımız var. Öbür tarafta nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Ve öbür tarafta da Kur'an'ı bilmediğimiz için, bakın dikkat edin, Kur'an'ı bilmediğimiz için 19 negatif özelliğin sahibiyiz. Özellikle gerçekten öyle mi değil mi düşünen kardeşlerimiz varsa, kenarına o ayetlerin, o negatif özelliklerin karşısında hangi ayette geçiyor onları da izah ediyoruz. İsterseniz bunun resmini çekin, gidin evinizde Kur'an'la karşılaştırın. Neden Kur'an'la karşılaştırın diyorum? Çünkü Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bize bir sual soruyor. وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمُونَ الْقَوْلَ وَيَتَبُونَ الْاَحْسَنَ Onlar sözü dinlerler, ahsen olanına tabi olurlar. Öyleyse hepinizin vazifesi şu, sözü dinleyeceksiniz, herkesi dinleyeceksiniz. Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı, şeytanı, mürşidi, herkesi dinleyeceksiniz. Ama Allah size bir şey emrediyor. Ahsen olanına tabi olun. İşte o ahsen kim derseniz, o iki cihan serveri Peygamber Efendimiz. Ve onun için sahabe, o negatif koşulların sahibi iken, Resulullah'ın söylediği her sözün üzerine söz olmadığının bilinci içerisinde, ya Resulullah, annem babam sana feda olsun. Ve şunu demişler, her sual soruşunda hiçbirisi ben biliyorum diye öne atılmamış. Ben bilmem, kim bilir? Allah ve Resulü bilir. Allah ve Resulü bilir ve Allah ve Resulü'nün açıklamalarına tabi olmuşlar Zümer 18'e göre. Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına, yani ahsen söz, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in sözü. Biz de dikkat ederseniz, söylüyoruz ama ahsen söze geliyoruz. İki cihan söyleyir Peygamber Efendimiz, bu Kur'an-ı Kerim'i nasıl yaşadı? Biz de bugün tasavvufla o yaşantıyı size anlatmak üzere huzurunuzdayız. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Can kulağıyla bizi dinleyin. Dinlerken içinizden, kalbinizden hep Allah desin. Allah, Allah, Allah. Niye diyeceğim diye onun cevabını vermek istiyorum. Çünkü şeytan dediğiniz mahluk şu anda her birinizin etrafında 4-5 kişisi var. Şeytanlar var mı? Var diyorum. Hangi ayet bunu söylüyor? Araf suresinin 27. ayet-i kerimesi. Bak Araf 27'de ne diyor Rabbimiz? Diyor ki Allah Teala, şeytan muavvanesi, muhakkak ki onun kabilesi, onun kendisi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden görürler. Öyleyse devamlı insanların etrafına birkaç tanesi var ve zihninize ve kalbinizi devamlı meşgul etmek suretiyle tek hedefleri var, sizi Allah'tan kopartmak. Sizi kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, size bu dünyada cehennemi yaşatmak. Biz de diyoruz ki, evvela düşmanın ikmal yolunu keseceksiniz. Nefsinizin manevi kalbinin iki kapısı var. Birisi fücur kapısı, diğeri takva kapısı. Fücur kapısından şeytan kalbinize karanlıklarını gönderiyor. Takva kapısından Allah nurlarını kalbinize gönderiyor. Öyleyse kalbinize nur girmeden önce şeytanın karanlık kapısını kilitleyeceksiniz. İki cihan serveri Peygamber Efendimiz bunun cevabını veriyor. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Allah deyin bakalım. Allah deyin. Bir tevbiye bunu diyeceksiniz. Bir tevbiye bunu dediğiniz an şeytanın kapısı kilitli, oradan karanlık kalbinize ulaşmaz. Ama Allah'ın kapısı açık, devamlı nurlar kalbinize dolar. Nurlarla Kur'an'ı okuyacaksınız. Şeytanın karanlıklarıyla değil. Ve bakın size bir ayet göstereceğim. Bugüne kadar kimseden duymadınız. Bu öğretiyi bu gece çok kısa özet olarak size sunacağım. Siz unutmayacaksınız ve hepiniz burada Allah'ın dostu olarak evinize gideceksiniz. Ve ben eminim bundan sonra hayatınızda, kalbinizde Allah'ı hiç eksik etmeyeceksiniz. Neden? Çünkü Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala zikri bize farz kılıyor. Veskur ismi rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismi ne?
1: Allah.
0: Allah. Devamlı Allah diyor, beni an. Allah, Allah, Allah, Allah. Bu 3 saatlik bir zikir. Ama Rabbimiz ötesine de geçiyorum. Ashab 41. Rabbinin ismini çok zikret. Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesire. Çok zikir 12 saat ve daha fazlası. Yetmez Allah Teala diyor bana. Şimdi dikkat edin. Rabbimizin bizim zikrimize ihtiyacı var mı? Hayır. O zaman Allah Teala neden bize farz kılıyor? Bizi sevdiği için. Sevgili kardeşlerim, Kur'an dediğimiz kitap mutluluğumuzun yegane kaynağı. Bizimle Allah arasında Rabbimizin o sonsuz sevgisini kalbimize yerleştirmek üzere indi. Sahabe bunun farkına vardı. Resulullah'ın ayak izini takip etti. Her konuda Resulullah'a itaat ettiler. Ve hayatları boyunca devamlı Allah'ın katından nurlar kalplerine doldu. Ve öyle bir yere ulaştılar ki Hazreti Ali'nin ifadesi şu. Ey insanoğlu, derdin var sende. Onu bilmiyorsun. İşte şimdi tekrar o asıl ayetimize dönelim. Derdimiz ne? Derdimiz nefsimiz. Dermanın var sende, onu görmüyorsun. Şimdi dermanımızı söyleyeceğim size. Üçüncü vücudumuz Allah'ın zatından bize üfürülen ruh. Dikkat edin, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de meleklere ve cinlere, onlar bizden önce yaratılmışlar. Ben yeryüzünde bir halife insan yaratacağım. Onu yarattığım zaman ey melekler ve cinler, ona secde edeceksiniz. Ve dikkat edin, secde sadece Allah'a yapılır. Ama Allah'ın secde etmesine layık gördüğü tek varlık o kimdir? O insan. Ama bizi secdeye layık kılan nedir? O Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz. O zaman sevgili kardeşlerim, siz öyle kimselersiniz ki kendinizi küçük zannediyorsunuz. İşte Hazreti Ali onun için, ey insanoğlu, derdin var sende, onu bilmiyorsun. Hemen gelelim nefsimize. Nefsimiz derdimiz. Dermanın var sende, onu görmüyorsun. Allah'ın zatına üfürülen bir ruhumuz var. Ve bir şey daha söylüyorum. Ey insanoğlu, bütün kainat senin içine yerleştirilmiş. Sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? Resulullah'ın bize söylediği bir hakikat var. Allah Teala kutsi hadiste diyor ki, yerime göğüme sığmadım. Ne diyor daha sonrası? Mümin kulumun kalbine sığdım. Öyleyse hepiniz Allah'ın zatını bu dünyada görmek istiyor musunuz? O zaman bakın, çok güzel bir vazife var. Misafiri eve davet eden ev hanımları, öncesinden hazırlıkları ne? Kim söyleyecek? Efendim? Temizlik. Şimdi misafiri davet ediyoruz. Orayı temizlemeden olur mu? Hane mamur olmadan padişah konmaz saraya. Acaba anlatabildim mi? Hane mamur olacak. Kalbiniz temiz olacak. O zaman Rabbinizi davet ettiğiniz an o kalp aynasında tamaşa edeceksiniz, onu göreceksiniz, onu gördüğünüz an Bütün bu kainatın sırrına sahip olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, herkes bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Ama dikkat edin, eğer Kur'an'ı bilmiyorsanız, eğer Kur'an'ın sırrına sahip değilseniz, o zaman yaptıklarınızın hepsi boşa gittiğini bir gün anlayacaksınız. O zaman benim size acizane tavsiyem, aklınızı kullanın. Kimdir aklını kullanan, kimdir kullanmayan? Aklını kullanan, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen. Yani Allah'ın yörüngesine giren. Yani Allah'ın emrini hayatına tatbik eden. Şimdi slaytımız önümüzde. Ve dikkat edin, bugün dedim ya, bugüne kadar hiç bilmediğiniz, öğrenmediğiniz tarzda ben size Kur'an'ı anlatacağım. Şimdi bir imamdan dinlerseniz, devamlı olarak o imam sizin aklınıza hitap edecektir. Evet, aklınıza hitap edecektir. Ve geri kalan yok. Halbuki insanoğlu sadece akıldan ibaret bir varlık değil. Bir fizik bedeni var. Tamam hocam, bize de namazı söylüyor, orucu vesaireyi söylüyor, çalışmıyor. Yetmez. Fizik beden insanın kalıbı. İçinde bir nefsi var. İçinde bir ruhu var. İçinde serbest iradesi var. Ve düşman olan şeytan var. Ve dikkat edin, sayıyorum. Bir aklınız bir. İki ruhunuz. Üç fizik vücudunuz. Dört nefsiniz. Beş iradeniz. Altı da dıştaki düşman. Bunlarla hayatı yaşıyor musunuz? Evet. O zaman size dini öğretmekle vazifeli olanların hepsini, bu sizin iç dünyanızda yerlerini ayetlerle tespit ederek sizi ikna etmesi lazım. Şimdi tekrar ediyorum. Bakın, hak aynası Kur'an. Bu Kur'an aynasında herkes kendisine baksın. Söylüyorum. Hicr 26, fizik vücudu. Şems 7, nefsimizi. Secde 9, ruhumuzu. İrade, Bakara 256, dinde zorlama yok. Akıl, Yunus 100. Aklını kullanmayanlar azap ederim. Düşman olan şeytan, 7 ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımına tabi olursa, şeytan ona fuhşiyatı ve mükerremlidir. 7 tane ayet-i kerime. O zaman sevgili kardeşlerim, dikkatle beni dinleyin. Hayatınızdan ilk olarak neyi çıkartmanız lazım? Kim söyleyecek? Neyi? Şeytanı. Şimdi tekrar slaytımıza dönelim. Herkes baksın, görüyorsunuz değil mi? Siz öbür tarafta daha büyük şeyde görüyorsunuz. Şimdi bu slaytınıza hepiniz tek tek Allah size gösterseydi, siz bunlardan ibaret bir varlık olarak, insan olarak yaşıyorsunuz. Her birinizin etrafında 2-3 tane iblis var. Siz onları görmüyorsunuz ama onlar sizi görüyor. Araf 27. Tek tek müteşekkil olduğunuz bu varlığı, ayetlerini söyledi mi size? Bu konuda şüpheniz var mı? Hayır, herkes biliyor. Ben de diyorum ki, sahabe gibi siz de, Resulullah'a tabi olanlar gibi, kısa sürede bu dünyada cenneti yaşamak istiyor musunuz? Dinler mi, kalpten mi? O zaman hayatınızdan ilk olarak neyi çıkartmanız lazım? Şeytanı. Sahabe çünkü öyle yapmış. Yapıp yapmadığını slaytımız da kalsın. Ama sahabenin Resulullah'la yaşadığı 7 safa İslam'ı birlikte görelim. O slayt da kalsın ki üzerinde ben açıklayayım inşallah. Bakın, dikkat edin. Peygamber Efendimiz ve sahabenin, muhacir ve ensarın Resulullah'la birlikte yaşadığı 7 safa Kur'an'daki İslam. Bakalım Zümer 17. Ne diyor? Onlar ki tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Tağut kim? Tağut insan şeytan, cin şeytan, şeytan şeytan. Öyleyse sevgili kardeşim, bu salondaki misafirlerimiz, hayatınızdan mutlu olmak istiyor musunuz evvela? Dinler mi, kapten mi? O zaman mutlu olmak isteyen ilk olarak yapması gereken şey, hayatından şeytanı çıkartması. Nereden çıkarttın hocam diyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. Bir süre hariç Her sürenin başında Allah bizi hatırlatıyor. Ne hatırlatıyor? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Manası ne? Manası kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Siz de kovulmuş olan şeytandan bu gece konferansta Allah'a sığınmak istiyor musunuz? Diller mi kalpten mi? İşte burada Allah Teala Zümer 17'de diyor ki, ey kulum, şeytana kul olmaktan kurtulmak istiyorsan bana ulaşmayı dileyeceksin. Bana yöneleceksin. Bu yönelmenin defaatle anlatıldığı ayetler var mı? Var. 7 tane ayet-i kerimede Mehab, Yunip, Münip'le alakalı 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekten bahsediyor. O zaman sus alanda ne kadar kardeşimiz varsa dilden değil, kalbinizden şu anda Allah'a yöneldiyseniz, kalpten ulaşmayı dilediyseniz, Rabbiniz bu talebi kalbinizde gördüyse, Rahim esmasıyla %100 size tecelli etti. Ne demek o? Şu demek, Allah'tan bundan sonra hep Allah'ın rahmetini almaya hak kazandınız. Allah'ın rahmeti benim işim ne işime yarar diyeceksiniz. Bakın, Allah bizden ne istiyordu? Kalbimizin temizlenmesini istiyordu, öyle mi değil mi? Rahmetsiz kalbin temizlenmesi mümkün olabilir mi? Hayır, illa Allah'ın katından o rahmet kalbinize girecek. Girmediği takdirde temizleyemezsiniz. O zaman eğer kalbinizi temizlemek, eğer Rabbinizin misafiriniz olarak kalbinize, kalp aynasında görünmesini istiyorsanız, o zaman haneyi temizleyeceksiniz. Hane neyle temizlenir? Salon, şu sahildeki alim salonu nasıl suyla temizleniyorsa, kalbinizin salonu da neyle temizlenir? Rahmetle. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de? Ama ne yapmıştır? Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nasıl Allah Resulü kendi ameliyle değil, Allah'ın rahmetiyle beni Allah kurtuluşa ulaşır diyorsa, hepiniz de bu suali soracaksınız. Beni Rabbimin rahmeti kurtarabilir. Rahmetini almak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Bakın muhterem misafirler, eğer bugüne kadar her biriniz Kur'an'dan din öğrenmiş olsaydınız ne olurdu biliyor musunuz? Bu söylediğimi 114 kere Allah size hatırlatırdı. Bir sure hariç Tövbe suresi. Öyle değil mi? Bakara suresini okuyan kişi neye başlıyor? Euzubillahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ve diğer sureler sırayla Tövbe hariç 113 surede Allah ne diyor? Bize bunu hatırlatıyor. Diyor ki kendini şeytana kul olmaktan kurtar. Bu bir dilek. Bu dilek Allah kalbimizde gördüğü an ondan sonra Rabbimiz diyor ki bırak bana. Ben senin Rabbin olarak sana söz veriyorum. Şura 13'te garanti ediyorum. Senin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. İşte Şura 13'e bakalım beraberce. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu ve yehti ileyhi men yunib. O zaman sevgili kardeşlerim, bu talebi Allah kalbinize gördüğü an, evet diyor, ey kulum, bana karşı vazifeni yerine getirdin. Şimdi Rabbin olarak ben sana karşı vazifemi yerine getireceğim. Nebile Sultanı Peygamber 14 asırlı evvel Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin ettiği zaman öncesinde iki tane sual soruyor. Ya Muaz diyor, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Muaz bin Cebel, ben bilmem, Allah ve Resulü bilir. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sorduğu suale kendisi cevap veriyor. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona hiçbir şey ortak koşmamalı. İşte sevgili kardeşlerim, sizin Allah'a ulaşmayı dilemeniz ne biliyor musunuz? Kalpten bu dileğin sahibi olduğunuz an şirki hayatınızdan çıkarttınız. E hocam, zaten Peygamber Efendimiz ümmetim için açık şirkten korkmuyorum demiyor muydu? Evet. Ama karıncanın sesinden gizli olan gizli şirkten de korkuyorum diyor. İşte bu dilekle de siz ne yaptınız? Kesinlikle gizli şirki de hayatınızdan çıkarttınız. Hiç unutmayın. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an artık hayatınızda gizli şirk de yok. Ve Allah Teala kalbinizdeki bu talep üzerine Rahim esmasıyla tecelli ediyor. ve size peş peşe 7 Furkan veriyor. Bu ayetleri de söyleyelim. Bakın, Kur'an-ı Kerim hepinizin hayat kitabı. Nasıl bir ilacı alıp da o ilacın kullanma kılavuzu kendi içinde, onu okuyarak hayatınıza tatbik etmek istiyorsanız, bizim için de, hepimiz için de, bütün kainat, insan için Kur'an-ı Kerim bir saadet davetisi. Ulaşmayı kalben dileyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi. Bu reçeteyi madde madde, ayet ayet hayatınıza tatbik edeceksiniz. Kur'an-ı Kerim hepiniz için bir saadet garantisi. Zikredeceksiniz. Allah diyeceksiniz, Allah diyeceksiniz, Allah diyeceksiniz. Ve o zaman Rabbimizin esmalarıyla sizin üzerinizdeki tecellisiyle bir gün siz de sahabe gibi bu dönemde asr-ı saadeti yaşayanlar olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, dikkatinizi çekmek istiyorum. Belki ya onlar geldi geçti. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her devirde yaşayan insanlar arasında beni temsil eden bir kişi var. Var mı yok mu? Ne diyorsunuz? Evet, var. Hangi dönem olursa olsun Resulullah'ı temsil eden daima bir kişi var. O devrin imamıdır. Her devirde Hazreti İsa kardeşimi temsil eden 3 kişi var. Şu anda yaşayan insanlar arasında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ruhun aliyetinde insan var mı? Var. 3 kişi. Her devirde Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi var. Yetmez. Her devirde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı temsil eden 40 kişi var. Yetmez. Bütün bunların hepsini Allah Resulü ne diyor? Yaşayan insanların içerisinde. Ve şimdi sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Dini nasıl yaşamanız lazım? Kur'an'ı ve Kur'an'a uyan hadislerden siz de bu dönemin sahabesi olabilirsiniz. Yeter ki onun verdiği reçeteyi tatbik edin. Ve şimdi 7 tane hadis. Allah Resulü'nün sözü. Bakın ne diyor. Birinci hadiste Allah Resulü diyor ki, benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Yerini göstermek istiyorum. İnşallah gösterebilirim. Bakın, halifeler ve imamlar. Okuyabiliyor musunuz? Bu sözün sahibi kim? Peygamber Efendimiz. Ne demiş oluyor? Hangi dönemde yaşıyorsanız Nebi yoktur ama onların içerisinde halifeler ve imamlar vardır. Ve bir şey daha söylüyorum. Onlara itaat bana itaattır. Onlara isyan bana isyandır. Şimdi sualim var size. Siz de bugün sahabe gibi Resulullah'ın döneminde yaşayan, ona itaat eden birisi olmak istiyor muydunuz? Onun varisine gidip ne yapmanız lazım? İtaat etmeniz lazım. Bir. İkinci hadis. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Yaşayan insanların içinde Resulullah'ın sözüne uygun olarak şu anda alimler, halifeler var mı? Var. O dönemde Resulullah'a itaat eden kişi bugün buradaki halifeye ve alime itaat ederse ona itaat etmiş oluyor mu? Evet, ayet, hadis öyle söylüyor. Üçüncü hadis. Benden sonra size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Bir şey daha söylüyor. Bunu çok düşünün. Diyor ki, bakın her peygamber kendisinden öncekileri tasdik ediyor, kendisinden sonrakini müjdeliyor. Özellikle Hazreti İsa Aleyhisselam. Tevrat'ı tasdik ediyor, Hazreti İbrahim'i tasdik ediyor, Hazreti Nuh'u tasdik ediyor, Adem'i tasdik ediyor ama kendisinden sonra Peygamber Efendimiz'in geleceğini müjdeliyor. Peygamber Efendimiz kendisinden önce bütün peygamberleri tasdik ediyor ama kendisinden sonra kimi müjdeliyor? Mehdi Aleyhisselam'ı müjdeliyor. Şimdi bütün bunları göz önüne almak suretiyle bir şey daha söylüyor. Diyor ki, bir gün Mehdi Aleyhisselam çıktığında karın üzerinde sürünerek dahi olsa nereye gidin ona? Ulaşın ve biat edin. Sürünerek, yürüyerek değil, sürünerek dahi olsa. O sebeple bir Allah dostu haçta, ömrede bilemiyorum, Resulullah'a giderken indiği yerden kabri şerifine kadar sürünerek gitmiş. Acaba insan hayatında bu Allah dostların neyi ifade ettiğini hissedebiliyor musunuz? Ama her dönemde olmasına rağmen ne yazık ki farkında olmadan gaflet içinde oldukları için o dönemde yaşayan insanlara tarafından hor görülmüşler, itilmişler, yalanlanmışlar, toplum tarafından neredeyse dışlanmışlar. Öyle mi değil mi? İşte Kur'an bize öyle söylüyor. Bakın, şimdi size o ayetleri gösterelim. Ne diyorlar? Arkadaş sen de benim gibi beşersin. Senin benimle ne farkın var? Senin de iki kulağın benim değil. Senin gözün benimle. Senin benden ne üstünlüğün var? O ayetleri şu anda sırayla size gösterelim. Bakın, Enam 91, Hud 27, beşer mi bizi hidayete erdirecek? İbrahim 10, İbrahim 11, Hicr 33, İsra 94, Enbiya 3. Dikkat edin, Allah İsra 94'te diyor ki, onlara hidayet geldiği zaman, insanların inanmalarına Allah insan Resul mü gönderdi demelerinden başka mani olan olmadı diyor. Demek ki Allah Resul'ü gönderiyor, o insanlar o Resul'e muhatap oluyorlar. Fakat o insanlar kendi nefslerinden hareketle, yahu bir insan mı beni hidayet erdirecek, boş versene diyor. Ama Allah Teala diyor ki, yeryüzünde melekler yaşasaydı ben ona gönderirdim. Ama beşer insan yaşıyor. Ve devam ediyoruz. Enbiya 3, Mumin'in 24. Devam ediyoruz. Mumin'in 33, Mumin 34. 34'te diyor ki onlar, eğer siz kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz hüsranda kalırsınız. Halbuki bu sözü onlara söylettiren kim? Şeytan. Halbuki onların hüsrandan kurtulmasına sebep olan işte o Resul. Ama şeytan onlara kabul ettiriyor. O da diyor ki benim gibi. Şimdi o Resul bizim gibi ama bizden farkı ne? Bizden farkı iki ayet-i kerimede özetliyor Allah Teala. Birisi Kehf 110, diğeri de İbrahim 10 ve 11. O beşere Allah vahyediyor. O beşerin muallimi, öğretmeni, sahibi Allah. O zaman sevgili kardeşlerim, bir insanla Allah birlikte olursa şu kainatta ondan daha güçlü olabilir mi? İşte onu güçlü kılan sahibi. Onu güçlü kılan sahibi. İşte onun için bakın ayetlerde. Evet, kul ene beşerin müslüküm, ben de sizin beşerim. Ama Allah bana vahy ediyor. İlahını sekli ilah. Öyleyse her zaman sevgili kardeşim unutmayın, vahiy alan birisine ihtiyacınız var. Niye başka birisine değil, Oxford'dan mezun olan bir profa değil, bilmem nereden mezun olan birisine değil de vahiy alan birisine? Çünkü hayat kitabınız olan Kur'an-ı Kerim vahiy. Eğer Allah-u Teala Fussilet 44'te dikkat edin. Bunlar hepsinin suallerinin cevabını vermiyor. Fussilet 44'te diyor ki, eğer biz bu Kur'an-ı Kerim'i yabancı bir dil kılsaydık, Araplar ne derdi? Araba yabancı dil mi? Açıklanması gerekmez mi? İşte daima Allah Nebisini, Resulünü hangi kavme gönderiyorsa o kavmin lisanıyla. Eğer kendisinden sonra gelen Resuller de o kitapla amel edeceklerse o zaman o Resul o ayetleri açıklaması gerekir mi gerekmez mi? İşte bunun gereği olarak ben Resul göndermesem azap etmem. Her zaman yaşayanların içinde mutlaka o var. Ona nasıl ulaşacağım mı diyorsunuz? Çok basit, çok kolay. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Dileyip dilemenizi en bilen kim? Allah. Ve o kalbi talebinize bağlı olarak sizi öyle bir dolaştırır ki mutlaka ama mutlaka sizi ona götürür. Ona tabi olursunuz. Onun eliyle o sizi nereye götürür? Allah'a götürür. İşte tasavvufun kuralıdır. El ele, el hakka. Yani siz o Resul'ün elinden tutacaksınız. O Resul de sizin elinizden tutarak sizi nereye götürecek? Allah'a götürecek, hakka götürecek. İşte o zaman dinin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlayacaksınız. O kadar hayatınızda din yoksa dünyanın sahibi olun, mutlu olamazsınız. Hiçbir şeyiniz yok ama kalbinizde Allah var. %100 mutlusunuz. Onun için Yunus, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, hep seninle avunurum, bana seni gerek seni. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, Her birisi bir sevdada ama bana ne gerek? Allah'ım gerek. Allah'ım gerek, Allah'ım gerek. Sevgili kardeşlerim, bilmelisiniz ki ne ihtiyacınız varsa bunların hepsinin ötesinde o sonsuz kudretin sahibi Allah'a ihtiyacınız var. Ve Hazreti Ömer'in sözü, kalbinizde Allah'ın önüne ondan başka neyi koyarsanız hem onu kaybedersiniz hem Allah'ı kaybedersiniz. Bunun manası şu, hayatınızın her saniyesinde kalbinizde daima kim olmalı? Allah olmalı, Allah olmalı, Allah olmalı. Bu bana ne sağlar ey hocam diyeceksiniz. Yapın, o zaman sizi bekleyen mutlulukları anlayacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki yahu ben bugüne kadar hiç yaşamamışım. Gerçekten de her zaman şöyle bir misal anlatılır. Bir avcı arkadaşına nasıl av avladığını anlatıyor. Yahu diyor bir ayı ağzını açmıştı, ben de ağzına girmiştim. Şöyleydi böyleydi benziyor. Arkadaşı da göz göz dinliyor. Ya arkadaş diyor, senin söylediğin doğruysa şu anda hayatta olmaman lazım. O da cevap veriyor, diyor ki sen buna hayat mı diyorsun be kardeşim? İşte ne zaman kalbimize Allah girerse, ne zaman hayatı Allah'la bile yaşarsak, o zaman yaşamaya başlıyoruz. O zaman yahu iyi ki insan olarak yaratılmış Rabbimiz bizi, iyi ki bu dönemde bizi sahip kılmış, iyi ki etrafımızda bu insanlar var. Mesela şu anda size hitap edebiliyorum. Şu anda şu dünyada benden daha mutlu kimse yok. Biliyor musunuz? Ne sağlıyor diyeceksiniz. Çünkü Rabbim şu anda bana bunu emrediyor. Ben de onun emrini yerine getiriyorum. Emrini yerine getirmenin bana sağladığı mutluluğu şu kainata hiçbir şey bana sağlayamaz. Şu anda bu saatte sizin karşısında olmam lazım. Eminim. Onun dışında nerede olsam şu anda sizinle yaşadığım mutluluğu asla yaşayamam. Çünkü ben onun emrini yerine getirdiğim zaman ancak mutluluğu yaşamaya başlarım. O zaman siz de bu düsturla hareket edin. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kaptan ulaşmayı diliyor musunuz?
1: Evet.
0: Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Hayatımızdan şeytanı çıkarttık. Çıkarttık mı?
1: Evet.
0: Gelin bir kere daha tekrar edelim. Hadi tekrar rahsen ve levkâne yüksen. Kaptan ulaşmayı diliyor musun?
1: Evet.
0: Dinler mi kaptan mı?
1: Evet.
0: Kaç kişi Allah Allah diyor? Evet. Anlayacaksınız ki Allah demediğiniz zaman sizi çalıştıran kim? Şeytan. Vazgeçmeyeceksiniz. Düşmana yol vermeyeceksiniz. Su uyur ne olmaz? Düşman uymaz. Siz de uymayacaksınız. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey var mı hocam? Tabi var. Bakın Zuhruf suresinin 36. ayet-i kerimesi. Men yakşu an zirrahmanin nukayitlehu şeytanı. Kim zikretmiyorsa şeytan onun arkadaşı. Ne olur bu iblis denen mahluk? Mücadele 22. Mücadele 19. Mücadele 19'da ne diyor? İstavkaza aleyhim şeytan fensahum zikrillah. Şeytanın da bizim üzerimize en üst noktada icra ettiği şey ne? Bizi zikirden alıkoymak. Zikirden alıkoymak, zikirden alıkoymak. Bakın Mücadele 19. Şeytan onları kuşattı. Allah'ın zikrini onlara unutturdu. Şeytanın zikrini unutturduğu kişiler hüzb-ü şeytandır. Biz hüzb-ü şeytan olmak istemiyorsak, Hüzbullah olmak istiyorsak ne dememiz lazım? Allah dememiz lazım. Allah diyor musunuz? Dinler mi kalpten mi? Duyuyor musunuz? Ona Allah Allah deyip de içinizden ya Rabbim ben seni çok seviyorum diyor musunuz? Çünkü bir bedevi Resulullah'a geliyor. Ya Resulullah ben falanı seviyorum. Allah Resulü gülerek diyor ki sen ona söyledin mi? Hayır diyor. O zaman git ona söyle. Siz de Allah'a söyleyin. Ya Rabbim ben seni çok seviyorum. Öyle bir seviyorum ki tarifi gayri mümkün. İşte o Allah sevgisi kalbinize girerse o zaman Alimran 31'de ne diyor? İn kuntum tuhibunallaha. Allah'ı seviyorsanız ne yapın? Bana tabi olun. O zaman Resulullah'ın varisi bu dönemdeki mürşide ne yapacağız gidip? Tabi olacağız. Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz. Şu anda anlattıklarımın hepsi işte o tabiyetin meyvesi. Tabi olduğumuz içindir ki gönül huzuru içerisinde size hitap edebiliyorum. O kadar harika ki ve bunların hepsi tek tek ayetlerle sizlere anlatabilirim ama vakit el verdiği kadar. O zaman Rabbimiz ne diyor? Hayatınızdan şeytanı çıkartın ama dostunuz olan Allah'ın temsilcisini kalbinize koyun. İşte Söz Resulullah'a geldi. Yunus, Resulullah'a olan aşkını şöyle ifade ediyor. Canım kurban olsun.

Yunus Emre ne eder dünyayı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin alemlere rahmet olarak gönderilen o ki Canserevi Peygamber Efendimizin bıraktığı mirasla, onun bize bıraktığı miras olan Kur'an-ı Kerim öğretisiyle, onun varisleri olan Allah dostları onun sevgisiyle biz bu günlere ulaştık ve bunları sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, o kadar güzel bir hayatın sahibisiniz ki, yeter ki kalbinize Allah sevgisi yerleşsin. O zaman siz de hep şunu söylersiniz. Resulullah'ın hadise zikrettiği gibi. Öyle Allah'ın dostları var ki, onlar kullara Allah'ı sevdirirler, Allah'a da kulları sevdirirler. Birinci etabı sizin kullara Allah'ı sevdirmeniz. Neyle? Allah'ın davetiyle. Allah'a davet edeceksiniz. Davet edip Allah sizi kendisine ulaştırdığı zaman, kendisine dost kıldığı zaman, o zaman da siz o dost olanları Allah'ın sevgisine mazhar kılacaksınız. Ve bakacaksınız ki ya hayatınızda en geçerli akça para değil, makam değil, şan şöhret değil. Sevgi, sevgi, sevgi. İşte Resulullah'ın bize öğrettiği, Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Onun miraççısı, hidayete erdiren vekili Efendimiz. Allah'tan hoşlanın. Allah'ı çok sevin. Allah'a aşık olun ve en sonunda ne olun? Allah'a hayran olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bizim sahibimiz, kainatı var eden Rabbimiz tek bir şey istiyor bizden. Onu sevmemizi, ona kul olmamızı, ondan razı olmamızı, vahdet akidesi içinde Allah'ın tekliğine iman etmemizi, fırkalardan kurtulmamızı, sonuçta tek bir din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça'da İslam'ı yaşamamızı istiyor. Ama neyle? Şeytanı hayatımızdan çıkartarak. Çıkarttınız, geri kalanını Allah size yapıyor. Size mürşidi gösteriyor, sizi kalp doktorunuza ulaştırıyor. Bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Nasıl şu zahiri alemde tıp fakültelerini bitiren insanlar fizik vücut üzerinde ihtisas sahibilerse, doktorluğunu icra ediyorlarsa, bütün peygamberler de Rabbimiz tarafından insanlara doktor olarak tayin edilmiş. Ama neyin doktoru? Nefsimizin manevi kalbindeki hastalıkların doktoru. Şimdi sizi size göstermek istiyorum. Şeytan vardı, tekrar o slaytımıza bakalım. Nefsinizin afetleri vardı. Öbür tarafta Kur'an'ı bilmediğiniz için 19 tane negatif özellik vardı. Şimdi ulaşmayı kalben dilediniz. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Tek bir dilek sizi bütün bu negatif şartlardan kurtarıyor. Tek bir dilek. Kalpten ulaşmayı dilemeniz. Dilediğiniz an bu dilek sizi şeytandan kurtarıyor. Dilediğiniz an bu dilek nefsinizin afetlerine kilit vuruyor. Dilediğiniz an o sizdeki negatif 19 afet hepsi pozitife çevriliyor. Şimdi ona bakalım, mutluluk üçgeni. Bir tarafta mutsuzluk üçgeni, bir tarafta mutluluk üçgeni. Siz dilemezseniz bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette cehennem. Siz dilediniz bu dünyada mutluluk, huzur, ahirette cennet. Bakın dikkat edin. 19 negatif özellik, 19 pozitif özelliğe gelişiyor ve ruhunuzun 19 tane hasreti peşinden bütün bu pozitif güzellikler sizin hayatınıza giriyor. O zaman sevgili kardeşim, tercihi siz yapacaksınız. Mutlu olmak mı istiyorsunuz, yoksa mutsuz olmak mı? Cennet mi, cehennem mi? İşte serbest iradeyi Allah bunun için size vermiş. Tercihi siz yapacaksınız, kalbinize bunu kendiniz indireceksiniz Rabbinizden dolayı. Ondan sonra bu talebi Allah kalbinize gördü. Mutlaka sizi 12 tane insanla bir Allah dostuna ulaştıracaktır. O Allah'ın hacet namazıyla size gösterdiği o size ait olan mürşittir. Kalbinizin doktorudur. Siz bundan sonra reçeteyi kimden alacaksınız? Ondan alacaksınız. Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor.

0: Allah'la insan arasındaki ilişki doktor-hasta ilişkisidir. Hastanın menfaati doktorun verdiği reçeteyi hayatına tatbikindedir. O zaman ele olay buysa, hasta biz isek, doktorumuz Rabbimiz ise bizden neyi hayatımıza tatbik etmemiz istiyor? Kur'an-ı Kerim, öyle değil mi? Reçete o. Ve bakıyoruz, geldiğimiz zaman tamam diyoruz, biz hazırız. O zaman Allah-u Teala diyor ki, senin bu tatbikatı yapabilmen için 7 kalp şartı, senin bu tatbikatı yapabilmen için 7 nimet, senin bu tatbiki yapabilmen için 7 inanç şartı, bunların hepsine sahip olman lazım. Geçen de bir kardeşimiz bana soruyor, ya hocam ben de yaparım bu ibadetleri, yani niye beni birisine bağlıyorsun, yani o kişinin benim hayatımda niye gerekli? Şimdi sevgili kardeşlerim, hemen size göstermek istiyorum. Kendiniz tövbe ederseniz ne olur? Allah'ın size emrettiği, tayin ettiği mürşid önünde tövbe ederseniz ne olur? İkisini birlikte görmenizi istiyorum. Ve dikkat edin, tek tek ayetlerle de size gösteriyoruz. Diyelim ki mürşidi hayatınıza aldınız ve onun önünde tövbe ettiniz. O zaman Mumin 15'e göre Allah bundan sonra derecelerinizi yükseltiyor. Yani siz evvelden 1'e 10 kazanırken şimdi 1'e 700 kazanmaya başlıyorsunuz. Soruyorum sizlere, ey cemaati Müslümin, ey bu salondakiler, bir ticaret düşünün. Birisinde 1'e 10 kar ediyorsunuz, birisinde 1'e 700 kar ediyorsunuz. Hangisini tercih ediyorsunuz? İşte biz bunu size anlatıyoruz. Gelin diyoruz ki vakti 1'e 10'la harcamayın. Devamlı 1'e 700 kazanın. 1'e 700 kazanmak istiyor musunuz? Diller mi kalpten mi? İşte sizin için Allah'ın tayin ettiği mürşidine tövbe edeceksiniz. İsterseniz ben burada şimdi hemen yeri gelmişken tövbeyi de tek tek ifade edeyim. Bitiminden sonra da fiziki olarak da vekil kardeşlerimizden tövbenizi alın. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Diler mi kaptan mı?
1: Evet.
0: O zaman başlıyoruz.
1: Ey yüce Allah'ım!
0: Allah'ın huzurunda, yaptığım günahlardan tövbe ederek, siz kalktığınıza göre ben de kalkayım. Ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Bundan sonra hayatınızda ev ödeviniz 7000 zikir. Ne yapacaksınız? 7000 kere ne diyeceksiniz?
1: Allah.
0: Allah Allah diyeceksiniz. Ya hocam çok güzel bir şey hissettim. Hemen yüküm üzerimden kalktı diyor musunuz?
1: Evet.
0: O zaman slaytımızı göstermemiz farz oldu. Bakın bu tövbeyi yapan kişi bu noktadan itibaren ne olur? Görmenizi istiyorum inşallah. Slaytımızı gösterebilirsek göreceğiz. 7 tane kalp şartı. 7 nimetin sahibiyseniz günahlarını sevaba çevriliyor, kalbe iman yazılıyor, ruh vücuttan ayrılıyor, nur gelmeye başlıyor kalbinize, 1'e 700 kazanıyorsunuz ve iradeniz güçleniyor. Ama eğer siz bu tövbeyi kendi kendinize yapsaydınız, bunların hiçbirisi olmazdı. Sadece 1'e 10 kazanırdınız. İşte evliyanın hayatında bu güzel değişikliği vücuda getiren bu tövbe. Şimdi bir slaytımız var. Heyecanlanmayın. Biliyorum. Çok güzel şu anda hepiniz Allah Allah diyorsunuz. Nurlar kalbinize yağmaya başladı. Ama bu işi tamamlayalım. O slaytımızı da gösterelim Allah'ın izniyle. Eğer tövbe edip de zikre başlarsanız 7 kademedeki nefs tezkiyesini Allah size garanti ediyor. 15.000 zikirle bakın nefsi emmare. Nefsi emareyi bitirdiğiniz an 15.000 zikirle Ruhunuz birinci gök katında. Zikrinizi arttırdınız. Allah Allah demeye başladınız. 17 bin zikir. Ruhunuz ikinci gök katında nefs-i levvameyi bitirdiniz. 19 bin zikir. Ruhunuz üçüncü gök katında nefs-i mülhemeyi bitirdiniz. 21 bin zikir. Ruhunuz dördüncü gök katında nefs-i mutmaineyi bitirdiniz. 23 bin zikir. Ruhunuz beşinci gök katında nefs-i radeyi bitirdiniz. 25 bin zikir. Ruhunuz altıncı gök katında nefs-i marzeyi bitirdiniz. 33 bin zikir. Ruhunuz yedinci gök katında nefs-i tezkiyeyi bitirdiniz. Şimdi dikkatinizi bu slayt kalsın. Sağ tarafa bir ayetimiz var. Bakara 151. Bakara 151'de Allah sahabelere karşı Resulullah'ın 5 görevinden bahsediyor. Birinci görev, o size ayetleri tilavet ediyor. Ayetleri tilavet ettik, siz tövbenizi aldınız. İkinci görev, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Zikrediyor musunuz? Tövbe alanlar. Zikre başlayacak mısınız? Vazifeniz ne? 7000 zikir. Ve bunu arttıracaksınız. 14 asır evvel Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz'e o birbirinin can düşmanı bedeviler gelip tövbelerini aldılar. Hangi ayet gereğince? Mümtehine 12. Tövbelerini alıp ne yaptılar? Zikre başladılar. Ve çok kısa süre içerisinde Allah Teala nefslerin manevi kalbine rahmet ve fazıl, rahmet ve sevap göndererek kalplerini %51 nurlandırdı mı? Evet. Hepsi Allah'ın dostu oldular mı? Evet. Allah'ın dostu neyle oldular? Ruhlarını Allah'a ulaştırmakla. Sevgili kardeşlerim, Allah'a söz verdiniz. Ne dediniz biliyor musun? Bundan sonra ben Allah Allah diyeceğim ve emanet olan ruhu emrine uyarak lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk la şerike lek. Siz de bu emaneti sahibine teslim ettiniz, ermiş evliya oldunuz, nefs tezkiyesini yaparak ve siz bu noktadan itibaren artık durmayacaksınız. Çünkü Allah kalbinize öyle bir mutluluk verecek ki, mutluluktan coşacaksınız, uçacaksınız. Kim gibi? Bilal-i Habeş gibi. Mescitte oyun oynuyor, zıplıyor. Yanındaki sahabeler, ya Bilal sana ne oldu? Bu Allah'ın mukaddes yerinde İnsan oynar mı? Ya ben oynamayayım da kim oynasın? Hidayet kalbime girdikten sonra o kadar mutluyum ki tarifi gayri mümkünsün. İşte hepiniz böyle olacaksınız. 14 asır evvel nasıl sahabe Resulullah'a tabi olup nasıl mutluluktan coştularsa ben eminim bu gece bunu kalbinize koyup bu noktadan itibaren şeytanın kapısı daima kilitli, unutmayın. Hayatınıza onu sokmayacaksınız. Anahtarı ne? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Hocam bu bana yetmez, daha çok mutlu olmak istiyorum diyen var mı? El kaldırın bakalım. İşte bugün otel yerinde bir kardeşimiz bana ulaştı. Bana bir nasihat söyler misin dedi. Ben ona ne söyledim biliyor musun? Dedim ki şu anki senin davranışın o kadar güzel ki sadece bana değil, bundan sonra karşılaştığın her insana bu güzel davranışı sergile. İkinci bir övdüm. Devamlı kalbinde Allah'a de. İşte sevgili kardeşlerim, şu dünyada bütün insanlar için sır bu. Kalbinizde Allah'a diyeceksiniz ve insanı Allah'ın misafiri olarak göreceksiniz. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun bilin ki Allah'ın misafiri sizin de misafiriniz mi değil mi? O zaman siz mi kıymetlisiniz, misafir mi? İşte o zaman diğer bütün insanlara Allah'ın misafiri olarak görün, onları baş tacı edin, o zaman göreceksiniz ki ya bu hayat bu kadar mı güzel olabilir? Sizi çok ama çok seviyorum. Sanıyorum bu semazenciler ayakta duruyorlar, yeter hocam diyor artık, biraz da bize zaman ayırın. Sözlerimi burada noktalıyorum. Sahabenin ve Resulullah'ın yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı Allah size nasip kılsın. Hepinizi mutlu kılsın. Bütün mutluluklar sizlerin olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başka bir konferansta birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı, Allah'ın selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun. El Fatiha ma as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
3: Kalplerine iman girenler Allah'laşmaya kalben diyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. İslami ve tasavvufi konulardan mutluluğa davet. Evet, dilerseniz şöyle diyelim. Bu konuşma bir davetiyedir. Mutluluk davetiyesi. Her şeyden evvel sevgili kardeşlerim, Kur'an bir davetiyedir. Kur'an bir saadet davetiyesidir. Öyleyse yeni adıyla mutluluk, eski adıyla Osmanlıca adıyla saadet, saadet bir insanın mutlaka ulaşması lazım gelen bir hedeftir. Herkes mutlu olmak ister. Herkes huzur içinde bir yaşam sürmek ister. Öyleyse saadet diyorsanız adına, saadet İstanbul'un eski adıydı. İstanbul'a Osmanlı devrinde Der Saadet denirdi. Der Saadet. Saadet Dergahı'nın kısaltılmış hüviyeti. Asitane denirdi İstanbul'a. Başkent, Asitane. Sevgili kardeşlerim, nasıl hayran olmazsınız Osmanlı'ya? Dünyada bir taneydiler. Adaletin mutlak sahipleriydi. Adaletin zedelenmesine, haksızlığa, Allah'ın iki esması birden devreye gireceği için birisi el-hak, birisi el-adl. Müsaade etmezdi Osmanlı. Hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka müdahale ederdi. Osmanlı en az 400 yıl bir adalet sembolüydü dünya üzerinde. Devleti evet müddetin, devleti âliyenin bir ismi vardı. Nizam-ı alem. Aleme nizam veren, aleme yön veren, alemin nizamından sorumlu Osmanlı. İşte dünya üzerindeki saadetin temsilcisi Osmanlı'ydı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne bir şey bu saadet acaba? Saadet, saadet diyoruz, mutluluk diyoruz adına. Nedir mutluluk? Mutluluk bir fenomendir, vetiredir. Bir yaşam sonucudur. Hissedebilmektir. Güzelliği hissedebilmektir. Ve mutluluk her şeyden evvel kavgayı bitirmektir. Diyeceksiniz ki mutluluk kavgayı bitirmekse, haksızlığın görüldüğü her yerde de Osmanlı kavgaya giriyorsa bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Ama sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın savaşları hep o mutluluğu engelleyen faktörlerin devreden çıkarılması için zaruri savaşlardı.
öyle bir nizam düşünün ki o nizam içre adalet vardı. O nizam içre hakkın mutlak olarak korunması söz konusuydu. Üstün olan daima haklının haklı olduğu idi, kuvvetlinin değil. Peki günümüzde ne olmuş? Günümüzde çok açık değil mi sevgili kardeşlerim? Günümüzde bizim ülkemizde dahil olmak üzere her yerde kuvvetli hakim. Kim kuvvetliyse o hakim. Bu kuvvetli iki sınıftan birisini temsil ediyorsa karşı sınıfı ezmek için mevcuttur. Zamanımız bir adaletsizlikler devridir. İşte bütün bu adaletsizliklerin yok olacağı bir güne ulaşacağız sizlerle beraber sevgili kardeşlerim. O gün adalet, o gün hak bir güneş olarak doğacaktır. Kimsenin hakkı kimsede kalmayacaktır. İşte hidayetin temelinde adalet ve hak vardır. Osmanlı ne yapardı? Osmanlı'nın içinde her din vardı. Ateşe tapanlarından tutun, bütün dinler, Hristiyanlık, Yahudilik, İslam, Budizm, Osmanlı hangi din olursa olsun bütün dinlere saygı duyardı. O dinin mensuplarının kendi dinlerine ait ibadetlerini yapabilmeleri için devlet yardım ederdi onlara. Bilirdi ki din mutluluğun mutlak parçasıdır. Ama dinler yanlışmış. Olabilir. O insanlar o yanlışa inanıyorlarsa onun gereğini yapmaları onların hakkıdır diye düşünürdü Osmanlı. Ve tebaasında bulunan bugün Osmanlı'nın bitirdiği imparatorluk düzeninde tam 28 tane bugün mevcut olan devlet yaşıyordu Osmanlı hakimiyeti altında. Hiçbir devlet, hiçbir ülke başka bir ülkeyle savaş halinde değildi Osmanlı var oldukça. Şimdi bir dünyanın her tarafında savaş var. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluk ve adalet mutluluğun bir parçasıdır. Ne hale getirmişiz kendimizi kendi ülkemizde biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Herkes birbiriyle kavgalı, herkes enerjisini başka birinin tükenmesi için sarf ediyor. Oysa ki enerjilerimizi birleştirebilsek, bir gayeye varmak için hep birlikte hareket etsek, birazcık aklımızı kullanabilsek, çok şeyleri halledebileceğiz. Öyleyse biz bu konuşmanın temelini teşkil eden şeyi yapmak istiyoruz. Yani bizi şu anda dinleyen kim olursa olsun bütün dinleyenleri mutluluğa davet etmek istiyoruz. Hayır, hiç de zannedildiği gibi değil. Mutluluk hiç de zor elde edilen bir faktör değildir. Yeter ki insanlar bir kul olduklarını, bir yaratık olduklarını, yaratıcının kendileri için tayin ettiği hedefi yakalamakla vazifeli olduğunu, bununsa mutluluk olduğunu idrak etmeleri mümkün olsun. Eğer hal böyleyse, o zaman kanunu koymak lazım. Kanun ne? Allah, kainatı yaratan, bizi de yaratan Allah, bizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Kanunlarını buna göre dizayn etmiş. Diyor ki, ben insanı yarattım. Ve diyor, insanı hanif fıtratıyla yarattım.
Rum suresi 29. 30. 31. ayetler bununla alakalı. Hanif olarak veçhini dine ikame et. O din ki hanif dinidir. Hayyül kayyum olan din odur. Hay olan, yaşamakta olan ve kayyum olan, ezelden ebede kadar sürecek olan din, işte o dindir diyor Allah-u Teala. Hep ayakta kalacak olan, hep kıyamda kalacak olan, hep dünyaya, kainata hakim olacak olan din, sadece o dindir, bir tek din vardır diyor. Hanif dini. Ve sonra da diyor ki, o Hanif dinine ve çini ikame et ki, biz bütün insanları Hanif fıtratıyla, yani sadece o dini, Hanif dinini yaşayabilecek olan bir yaratılışla, fıtratla yarattık. Allah'ın ne din yaratmasında, ne de insanı yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. Yani ne demek istiyor? Yani Adem Aleyhisselam'dan başlayan insan hayatının sahibi kılınan insandır ve sadece bir tek din insana verilmiştir. Hanif dini. Ve insanın vücudu da nefsiyle, ruhuyla, fizik vücuduyla sadece o tek dini yaşamak üzere dizayn edilmiştir. Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar Hanif dinini, sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışlardır. Ve ne din değişecektir, ne de insanın o dini, sadece o dini yaşamaya müsait olan yapısı değişecektir. Öyleyse bu muhtevada bakıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda her şey çok açık değil mi? Sadece Hanif dinini yaratmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da diyor ki kendini Hanif olarak ve Çin'i dine ikame et. Hanif dinine ki biz bütün insanları o dini yaşayabilecek olan Hanif fıtratıyla yarattık. Başka bir ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sana Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşa diye vahyettik diyor. Hanif ol diye vahyettik diyor. Hanif müessesesinin özelliklerine girdiğimiz zaman bakıyoruz ki üç temel esasa dayanır. Hanif dini. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, Allah'ın etrafında tek bir cemaat oluşturmak. Üç, Allah'a teslim olmak. İşte bu kadar. Ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Üçü de mutluluğun temelini teşkil eder. Tek Allah'a inanmak, tek bir cemaat oluşturmak ve bu minval üzere yaşamak. Allah'a teslim olmak üzere yaşamak. İşte bu üç tane temel faktör Hanif dininin Arapça adıyla İslam dininin temelini teşkil eder. Mutluluk nerede derseniz, mutluluk son faktörün içinde, teslimde. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunun yarısını mutlaka elde edersiniz. Yeter mi? Yetmez. Daha öteye de geçersiniz. Burası üçüncü kat cennetin size teslim edileceği yerdir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %80'e ulaşır.
Cennet mutluluğunu ise daha üst kattaki dördüncü kat cennetin sahibi kılar size. Daimi zikre ulaştığınız zaman beşinci kat cennet, nefsinizin Allah'a teslimi, dünya saadetinin %100'ü. İrşada ulaştığınız zaman altıncı kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet ve dünya saadetinin gene %100'ü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Cennette öyle olacak insanlar. Birbirleriyle kavga etmek gereğini hiç duymayan insanlar. Birbirleriyle en güzel standartlar içinde yaşayan, sonsuza kadar mutlulukla yaşayacak olan insanlar, her şeyin en güzel standartlarda, emirlerinde olduğu insanlar, bu insanlar orada da, cennette de dinlerini yaşamaya devam edecekler. Sadece o dini yaşamaktan sonsuz bir zevk aldıkları için sevgili kardeşlerim. Öyleyse görüyorsunuz ki teslimiyet müessesesi yükseldikçe ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu, o ikisinden sonra nefsinizi, daha sonra iradenizi Allah'a teslim ettikçe buna paralel olarak mutluluğunuz artıyor. Dünya mutluluğunuz buna paralel olarak cennet mutluluğunuz artıyor. Her seferinde daha üstün bir cennetin sahibi oluyorsunuz. Her kattaki cennet tektir. Ama yedinci kattaki cennet, Adın cenneti cennet olarak adlandırılmaz. Adın cennetleri olarak adlandırılır. Orada iki kapıdan girilen üç cennet söz konusudur. Şimdi gelin beraber şu mutluluğun ne olduğuna bakalım. Nedir mutluluk? Mutluluk her şeyden evvel bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir düzeyde yaşamaktır. Hangi cepheye bakarsanız bakın, sizi rahatsız edecek, mutsuz edecek bir hususun mevcut olmadığı bir noktada yaşamanızdır. Olayları Allah-u Teala'nın sizi rahatsız etmeyecek bir seviyede yetiştirdiği noktadır. Olaylar yine devam edecektir. Ama olayların sizin üzerinizdeki tesirini Allah bütünüyle alacaktır. Öyleyse nedir mutluluk? Bir, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bitmesi halidir. İki, İç aleminizde de tesis etmesi lazımdır bunun. İç aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi hali. Dış aleminizde de bir kesintisiz sulh ve sükun hali. Başka insanlarla kavgayı bitirmeniz hali. Ve Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali, yani Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirdiğiniz, yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz bir noktada olmanın size vereceği kesintisiz bir
huzur ve mutluluk hali. Eğer bütün emirleri yerine getiriyorsanız, falanca emri yapamadım diye bir huzursuzluğun içinizi kaplaması mümkün değildir. Eğer Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeyi başarıyorsanız, Allah bunu bana yasak etmişti ama ben bunu işledim diye nedamet duymanın, pişmanlık duymanın size ulaşması mümkün değildir. Huzursuzluk size ulaşamaz. Öyleyse iç dünyanızda da mutlusunuz, kesintisiz bir sürfe sükun halini yaşıyorsunuz. Dış dünyanızda da mutlusunuz, aynı sebeple. Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz, aynı sebeple. Öyleyse mutluluk müessesesi bir sacayak üzerine oturur. Bir, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir noktayı temsil eder. Kavganın mevcut olmadığı bir ortam. İki, hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlak olarak teessüs etmelidir, kurulmalıdır. Üç, bu hal kesintisiz olmalıdır. İşte böyle bir dizayna dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah her şeyi öylesine muhteşem, öylesine mükemmel yaratmış ki bir düşünün, şu kainatta neyi yaratmışsa her şeyi yalnız sizler için yaratmış. İnsan için. Yarattığı bütün mahlukat sizin için. Bu büyük gerçeğin ne kadar künhüne varabilirseniz o kadar mutluluğu yaşarsınız. Yaşamak imkanına kendinizi kavuşturursunuz. Sevgili kardeşlerim, zannetmeyin ki mutluluğunuz bir başkasının elindedir. Hayır, sizin elinizde. Hangi şartların içinde olursa olsun insan Allah ile olan ilişkisini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sürdürebiliyorsa, bir başka ifadeyle daimi zikrin sahibi ise, o kişi her şartta mutludur, huzurludur. Ve işte burada sizin karşınızda bu konunun temeli olan bu dersin, bu saatin temel muhtevası olan mutluluğa davet için buradayız. Konumuz mutluluğa davet. Hepiniz teker teker mutluluğa davetle mükellefsiniz. Öyleyse mutluluğa insanları davet edebilecek sizlerden başka kimse yok. Ama unutmayın ki her ülkede şu anda Allah'ın Resulleri yaşıyor. Onlar biliyorlar sizlere anlattığımız şeyleri. Etraflarındaki insanların seviyesine göre anlatabiliyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yapılan onca kötülüğün arkasından hep aynı şeyi söylemiştir. Ellerini açmıştır Allah'a doğru. Ya Rabbi, onları bağışla, onları affet. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Hep bunu söylemiştir. Unutmayın ki yaratılışınızın arkasında hedefiniz var. Siz dünya adı verilen bu gezegende dünyaya geldiniz ve hedefiniz mutlu olmaktır.
mutlu olmak için yaratıldınız. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde saadetiniz söz konusu. Saadet, mutluluk ve bu dersin muhtevası mutluluğa davettir. Öyleyse bizim vasıtamızla hepiniz mutluluğa davet ediliyorsunuz. Hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Siz bizi ilk etapta dinleyenler, tabi olanlar, Allah yolunda teçhiz olunanlar, sizin de göreviniz bütün insanlığa onları mutlu edecek olan temel hakikatleri öğretmektir. Rehberiniz Kur'an'dır. Kur'an'ın mutluluk hükümleri. Öyleyse mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. İnsanları ikiye ayırıyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kurtuluşa ulaşamayacak olanlar, hiçbir şekilde ne yaparlarsa yapsınlar, kurtuluşa ulaşamayacak olanlar, bir de kurtuluşun içine adım atmış olanlar. Bu iki grup arasındaki farkı bir dilek oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek dilek. Siz mi Allah'a ulaşacaksınız? Fizik vücudunuz mu? Şu beni şu anda dinlemekte olan fizik vücutlarınız mı? Hayır. Nefsiniz mi? Hani her gece rüya gördüğünüz, onun içinden dünyaya ve kainata baktığınız nefsiniz mi? Hayır. Ama Allah'a ulaşacak olan üçüncü vücudunuzdur, ruhunuzdur. Size verilen bir emanet o. Biz diyor Allah-u Teala emaneti göklere, dağlara ve yere teklif ettik. Hiçbiri emaneti yüklenmedi. Hepsi emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan nankör ve zalimdir diyor. Emaneti alanın sadece fizik vücut olmadığını belirtmek için Allah-u Teala nefsin iki tane afetini koymuş oraya. İnkar etmek, nankör olmak ve zalim olmak. İki faktör de nefsinize ait. Yani emaneti teslim alan fizik vücudunuzla beraber nefsiniz. Emanetse ruhunuz. Allah'tan gelmiştir. Mutlaka Allah'a geri dönecektir. Secde suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki biz insanı yarattık ve ona ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona işitme hassası verdik, görme hassası verdik, idrak hassası verdik diyor. Dokuzuncu ayet-i kerimesinde de ölüm meleklerinin gelip insanı öldüreceklerini, sonra da Allah'a herkesin döndürüleceğini anlatıyor Allah-u Teala. Öyleyse şunu net olarak diyeceksiniz ki ruhunuz ölmeden evvel Allah'a ulaşmakla 12 defa farz emir aldı.
mutlaka Allah'a ulaşacak. Ve iki defa ulaşacak. Birincisi, siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala size 10 tane insan vererek mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle birlikte ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Allah'a doğru olan yolculuğunu 21. basamakta tamamlayacak. Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacak. Bu ruhunuzun Allah'a geri dönüşüdür. Birinci dönüşü. Ve ölene kadar ruhunuz Allah'ın zatında kalacak. Eğer fıska düşünmezse. Sonra ne olacak? Kişi öldüğü zaman Allah'ın zatında olan ruh kişinin ölen vücudunun üzerinde sağ tarafında yere paralel olarak mevki alacak. Sol tarafınızda da gene yere paralel olarak nefsiniz mevkii alacak. Yerden 1,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak ölüm melekleri sizi öldürdükleri zaman başınızın üzerine Allah-u Teala'dan gelip de orada bekleyen ruhunuzu beraberlerine alıp 7 tane gök katını beraber çıkacaklar. Sonra da ruhunuz tekrar Allah'a geri dönecek. İşte bu husus net bir şekilde Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde anlatılıyor. Ruhunuzun iki defa Allah'a ulaşması. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّنَا اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sabırla ve namazla, hacet namazıyla yani, Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu size söylemesini isteyin, size göstermesini isteyin. Bu kebiretün büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir o huşu sahipleri? Huşu sahipleri tarif ediyor Allah Teala. Onlar yakin hasıl ederek kesinlikle inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklardır. İlka edeceklerdir. Ruhları Allah'a milaki olacaktır. Ulaşacaktır Allah'ın zatında. Yok olacaktır ölmeden evvel. Gene yakin hasıl ederek kesinlikle inanırlar ki ruhları ölümden sonra tekrar Allah'a geri dönecektir. Birinci fiil likae, ikinci fiil rücu. Fiilin ismi değil önemli olan. Önemli olan birincisinin ölmeden evvel Allah'a ulaşması, ruhun ikinci defa ulaşmasının ise ölümden sonra olması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellik içerisinde Allah'ın temel hükümleri hep sizlere hayat verecektir. O Allah, unutmayın ki kainattaki bütün mahlukatının içinde en çok sizi sever. Ve size davetiye çıkarmış Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir saadet davetiyesi, sizi mutluluğa, saadete davet ediyor. Hidayete davet ediyor. Hidayete davet, mutluluğa davettir. 4 hidayet yaşayacaksınız.
Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Birinci hidayet. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. İkinci hidayet. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Üçüncü hidayet. İradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Dördüncü hidayet. Hepsi de sizin iradenizle, isteğinizle gerçekleşecek. Sizin isteğiniz var olduğu sürece talepleriniz geçerlidir. Hedefler, siz isterseniz olgunlaşan meyvelerdir. İstemeyen için kapılar açılmaz. Mutluluk kapıları onlara kapalıdır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gök kapıları açılmaz diyor Allah Teala. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi mutluluğun muhtevasına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, böyle bir talebiniz yoksa mutluluktan kâm alamazsınız. Mutluluk sizin için değildir. Mutluluğun kapısından içeriye, eşikten içeriye adım atabilmek bir tek sebebe bağımlıdır. O sebep yoksa, olmazsa olmaz şartı yoksa mutlu olamazsınız. Bu şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hayatınızın en önemli kararı. Bu kararı veremeyen insan hiçbir zaman mutluluğa ulaşamaz. Şu dünya üzerinde bir ot gibi yaşar, bir günde hiçbir Allah'ın gösterdiği hedefe ulaşamadan şu dünyadan ayrılır gider. Hani bir ünlü şair iki mısra yazmış herkese rahatsızlık veren birisi için. Diyor ki, ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Defoldu gitti dünyadan, dayansın ehli kubur. Kubur kabirler demek. Sevgili kardeşlerim, orada mecaz da var tabii. Çünkü kubur kelimesinin başka bir manası daha var. Şimdi muhtevaya dikkatle bakın. Ya mutlu bir hayat geçireceksiniz ya da mutsuz. Seçim mi? Tamamen size ait. Eğer siz Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu tercih etmişseniz işiniz son derece kolay. Biliyor musunuz ki sadece bir dileğinizle, tek bir Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala size üçüncü kat cennetin anahtarını teslim eder. Ve dünya saadetinizin yarısını, en az yarısını garanti eder. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek ve bunları elde etmek. Nasıl bir alışveriş sevgili kardeşlerim? İşte bu Allah'ın iştira dediği alışveriş müessesesi. Bir hiç karşılığı size vehbi olarak Allah Teala dünya saadetinin yarısını garanti ediyor, üçüncü kat cenneti de garanti ediyor. Şu insanların nefsi var ya ve şeytanın o nefsin afetlerine, sadece afetlerden oluşan nefsiniz var ya, o afetlere şeytanın da tesir etme kabiliyeti, bir kabiliyetten bahsediyoruz ama aslında kabiliyete falan gerek yok. Neden yok? Çünkü nefsiniz afetlerle donatılmıştır %100. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan vesaire.
bu afetler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemezler kesinlikle. Bu afetler Allah'ın yasak ettiği ne varsa onları da mutlaka yapmak isterler. Şeytan da onlara zaten sadece bunu emreder. Yani bunu yapmalarını onlardan ister. Onlar da canı gönülden buna heveslidirler. Allah neyi yasak etmişse onu işlemek, emrettiği şeyi de yapmamak. Öyleyse

şeyler. Bu sebeple şeytanın insan üzerinde hükümran olması hiçbir zaman problem değildir. Ve insanların içinde devamlı bir ses konuşur. Allah'ın emrettiklerini yapmaması istikametinde, yasaklarını da işlemesi konusunda. Zavallı insanlar da bu sesi kendi sesleri, düşüncelerinin sesi zannederler. Düşünceniz biliyorsunuz sessiz sesle oluşur. Sesi olmayan bir ses. İşte o iki sesi duyarsınız. Birisi şeytanın sesidir. Allah'ın emirlerinin yapılmamasını ister. Öteki sizin sesinizdir. Bir şeylerin yapılmasını ister. Onlara çok benzeyen iki sesten birisi nefsinizin sesi, birisi ruhunuzun sesidir. Gene birisi Allah'ın emirlerinin yapılmamasını, diğeri yapılmasını ister. Sevgili kardeşlerim, aslında şeytan çok iyi bir kılavuzdur. Eğer talep ettiklerinin tersini yaparsanız. Şaşmaz bir kılavuzdur. Mutlaka 12'den vurursunuz her seferinde. Öyleyse hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer bize gelip de derseniz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama o söylediğiniz şeylerden hiçbirisi olmadı bende. Ne namaz kılma konusunda bir talep duyuyorum, ne oruç tutma konusunda bir talep duyuyorum, ne de mutluyum. Tamam, çok güzel de siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer dileseydiniz mutlaka namaz kılmak size güzel gösterilecekti. Oruç tutmak güzel gösterilecekti. Zikir yapmak güzel gösterilecekti. Hele tabi olduktan sonra bunlar doyulmaz zevkleri oluşturacaktı sizde. Böyle bir şey yoksa o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Tabii şimdi bana diyeceksiniz ki nereden biliyorsunuz? Şuradan biliyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştıracak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Bu ulaşmanın vetiresi içerisinde size düşen görevler de var. Onları yapmazsanız Allah sizi kendisine ulaştıramaz. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlara 100 üzerinden 100 mutlaka namazı, orucu, zikri, özellikle zikri sevdiriyor. İbadetler o kişi için mutlaka yapılması gerekli zevk alınan müesseseler oluyor. Onun için kendinizi aldatmayın. Eğer Allah'a ulaşmayı dileseydiniz mutlaka ibadetlerinizi severek yapıyor olacaktınız. Ve mutlaka Allah'a 3-4 ay içinde bilemediniz 5-6 ay içinde mutlaka ruhunuzu ulaştıracaktınız. 33 bin zikre ulaştığınız gün. Öyleyse sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel yoksa bana böyle geliyor? İşte göreviniz bütün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmek. Onların mutluluğu için. Hala onların arasında size kızanlar olacaktır. Öfkelenenler olacaktır. Bunlar cehlin elçileridir. Cehaletin elçileridir.

Onlar gösterdiğiniz ayetlere bakmazlar. Onlar Allah'ın ne söylediğinin farkında değillerdir. Onlara insanlar asırlar boyunca insanların yazdıkları kitaplarla kendilerine öğrettiği şeyleri öğretmektedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimseye Allah'ın yardımı gelmez. O kişi asla mürşidine ulaşamaz ki ulaşsın da vücudu ruhundan ayrılsın, Allah'a doğru yola çıksın. O kişi tabi olsun ki nefs tezkiyesine başlayınca nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı gelsin. Fazıllar yerleştikçe ruhu Allah'a doğru yola çıksın da Allah'a ulaşsın. Unutmayın, ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a geri dönecektir. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman hayatınızın en büyük mutluluklarından birini yaşayacaksınız. O günden itibaren Allah'ın evliyası olacaksınız. Pencereleri açıp bağırmak isteyeceksiniz mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, işte sizi ona davet ediyoruz. Pencereleri açıp mutluyum diye bağırmayı dilediğiniz günlere. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa şu anda bizi dinleyenler arasında, onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilesinler. Bu bir mutluluk davetiyesidir. Allah'a ulaşanlarsa sakın ola ki zikirlerini ihmal etmesinler. 33 bin zikirde bırakmasınlar. 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin, 43 bin, 45 bin, 47 bin zikre doğru devamlı zikirlerini arttırsınlar. Ve hedefleri daimi zikir olmanın. Ki dünya saadetini de cennet saadetini de en üst boyutta yaşamayı Allah onlara nasip kılsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın. Davet edildiniz Allah'a. Davet edildiniz mutluluğa, mutluluğa, saadete. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle, dualarımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz, bütün Resuller peygamber midir? Şimdi akaidin birinci kaidesine gelin beraber bakalım. Ne diyor akaid? Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler ise kendilerine kitap verilmeyen, Resullere verilen kitaplarla amel eden peygamberlerdir. Deveye demişler ki boynun eğri. O da demiş ki yahu demiş benim nerem doğru ki? Hatalar Kur'an'a ters düşmesi lazım gelen ne kadar şey varsa hepsini bir arada gösteriyor. İşte akaidin bütün üniversitelerimizde okutulmakta olan akaid dersinin temeli. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Yanlış. Evvela Resuller bir kısmı Nebi Resuldür, Peygamber Resuldür. Bir kısmı Veli Resuldür, Peygamber olmayan Resuldür. Bu açıdan ikiye ayrılır. İkincisi, Peygamber olmayan Resullere, yani burada Resul olarak geçiyor adları, o Resullere kitap verilmez. Kitap, Şeriat kitabı nebilere verilir. Allah Teala bakınız ne diyor? Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde ey nebiler sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Ne diyor Allah Teala? Nebiler diyor biz diyor kitaplarımızı nebilere veririz. Onunla hükmetsinler diye. Şimdi konuyu detaylarıyla inşallah inceleyeceğiz. Ayet ayet yolumuza devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim bir peygamber olmak standartlarında olması mümkün olmayan insanlardan bahsediyor. Ve onların Resulü olduğunu söylüyor. Akaidin temeli, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bütün Resuller peygamberdir. Öyle olmadığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Firavun'un Hazreti Yusuf'a gönderdiği alelade bir ulak, Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yusuf 50 ve Melik dedi ki, Yusuf'u bana getirin. Resul oraya ulaştığı zaman diyor Allah Teala. Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde mümin bile olmayan bir ulak, bir alelade haberci ama Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hiç kimse bunun bir peygamber olduğunu iddia edemez. Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a gönderdiği bir elçi de gene Resul adında geçiyor. Nem suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Ve ben gerçekten onlara bir hediye göndereceğim. Böylece bakalım Resuller, yani gönderdiğimiz haberci ne ile dönecek? Buradaki Resulün de bir peygamber olduğunu hiç kimse iddia edemez. Öyleyse bütün Resuller peygamber değildir. Nebi olan Resuller sadece peygamberdir. Üçüncü ayet-i kerimesi Allah-u Teala'nın ölüm melekleri yani Azrail Aleyhisselam'ın beraberinde olan ölüm melekleri onlara da Resullerimiz diyor Allah-u Teala. İşte Enam suresinin 61. ayet-i kerimesi ve o kulların üzerinde kahhardır. Yani kuvvet ve güç sahibidir. Ve üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Bu devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerine gelir ve onu korur.
Sizden birinize ölüm gelince onu Resullerimiz vefat ettirir diyor Allah Teala. Allah'ın Resulleri üzerine ölüm gelen kişiyi vefat ettiriyor, öldürüyor. Ve Resullerimiz diyor Allah Teala. Ölüm meleklerine de Allah Teala Resul diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala kiramen katibin meleklerine de Resul diyor. Yani hayat filmimizi hazırlayan bir kameraman, bir de şahitten oluşan bir sürücü, bir de şahit diyor Allah Teala. Ondan oluşan iki kişilik bir ekip, iki melekten oluşan bir ekip. Ama bu iki meleğin de Resul olduğunu söylüyor Allah Teala. Zuhruf suresi 80. ayet-i kerime. Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanında Resullerimiz, Resul kelimesi geçiyor, her şeyi yazıyorlar. Öyleyse Allah'ın kiramen katibin melekleri Resul adını alıyor. Hiç kimse onların kendilerine kitap verilen peygamberler olduğunu iddia edemez. Öyle değil mi, yoksa bize mi öyle geliyor? İkinci bir açıdan konumuza bakıyoruz. Allah her kavimde veli, resuller beas ediyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlerde resul beas ederiz. O kavimdekileri dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala.

Öyleyse bütün kavimlere Allah Teala Resul gönderiyor. Bütün kavimlere Resul gönderdiğine göre şu anda dünya üzerinde 70'in üzerinde dil konuşuluyor. 70 türün üzerinde kavim var. Her kavme Allah Teala bir Resul gönderiyor. Her kavimde şu anda Resul yaşıyor. Bunlar peygamber olabilir mi? Nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile sona ermiştir. Öyleyse nübüvvetin devam etmesi söz konusu değil. Onunla biten nübüvvet peygamberliğin sona erdiğini söylüyor. Ama şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Her kavimdeki o Resul kendi kavminin içinde Risaletini söylüyor onlara ama onlardan gelen tepki hep aynı şey oluyor. Sen bir sahtekarsın sözü oluyor. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul geldiyse o kavimdekiler mutlaka Resullerini yalanladılar, diyor Allah Teala. Öyleyse gelin beraberce bakalım ayetlere. Bütün kavimlere arda arda Resul gönderme olayına. Bakara 87. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra da birbiri ardından artları ki arkası kesilmeksizin Resuller gönderdik, diyor Allah Teala. Birbiri ardından artları arkası kesilmeksizin Resuller gönderdik. Ve Meryem oğlu İsa'ya da beyineler verdik ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Her ne zaman size bir Resul gelse, nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle gelse hemen kibirlendiniz. Bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz, diyor Allah Teala Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde. Bütün kavimlere Resul'ün geldiği, Resullerin geldiği kesin ama bir kısmı yalanlanmış, bazıları da öldürülmüş. Unutmayın sevgili kardeşlerim, ölüm bir son değildir. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ve ma künna muazibine hatta nebase resula. Biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmadık. Biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Oysa ki bütün insanların mutlaka cehenneme uğrayacağı ve cehennemde kalacak olanların cehennem azabında kalacakları, cennete gidecek olanların da oradan cennete ulaşacakları açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Öyleyse herkes mutlaka cehenneme uğrayacak. Uğradığı zaman da herkese sorulacak. Sana Allah-u Teala size Resul göndermedi mi, gelmedi mi? O Resuller sizi uyarmadı mı diye herkese sorulacak. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesini demin söylemiştik. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz, ard arda göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimdekiler Resullerini mutlaka yalanladılar, diyor Allah Teala. Biz de onları birbiri arkasından helak ettik, efsane kıldık, diyor Allah Teala. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Kapılara geldikleri zaman kapılar açılır. Ve cehennem bekçileri onlara derler ki size sizin aranızdan Resuller gelmedi mi? Ki size Allah'ın ayetlerini okusun da buraya geleceğini söyleyerek sizleri ikaz etsin.
cehenneme girenler dediler ki evet geldiler. Fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Öyleyse hepsine söylenmiş. Herkese Allah'ın Resulleri gelmiş ve söylemiş. Ama biz insanlar Resulü hep peygamber olarak kabul etmişiz. İslam alemi olarak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Kur'an-ı Kerim tamamen unutulmuş ve insanların hurafeleri kalmış. Ayetler açık ve kesin bir şekilde ispat ediyor ki bütün kavimlere Resul gönderilir. Üstelik de ard arda gönderilir.

Yunus Suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, her ümmetin bir Resulü vardır. Onlara Resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmolundu. Ve onlara zulmedilmez. Her ümmetin her devrede bir Resulü vardır. Daha evvelki ayetler zaten bütün devirlerde ard arda Resullerin geldiğini ifade ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her ümmete Resul gönderdiğini söylüyor. Her ümmetin bütün devirlerde bir Resulü vardır. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesi, hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Bütün kavimlere onların arasından birini onların lisanıyla konuşsun diye gönderiyor. Onların içlerinden birini gönderiyor. O kavmin içinden onların lisanıyla konuşan birisi, onlardan biri o kavme Resul oluyor. Dilediğini dalalete bırakır, dilediğini hidayete erdirir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir ve diğer insanlar Allah-u Teala dalalete bıraktığı için değil, zaten dalalette oldukları için dalalettedirler. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dahi diyor ki, seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala rızaya ulaşmamış resullerden bahsediyor. Rızaya ulaşmış resuller de mutlaka var ki Allah Teala böyle söylüyor. Rızaya ulaşmamış bir resulün peygamber olmasının kimse iddiasında bulunamaz. Cin suresinin 26 ve 27. ayetleri, gaybı bilen Allah gaybı kimseye açıklamaz. Cin 27, ancak resullerinden rızaya ulaşanlar müstesna. Öyleyse muhakkak ki o, Allah onların önünden ve ardından muhafız gönderir. Allah'ın rızasına ulaşan Resul, devrin imamıdır. Bir Resul olsun da rızaya ulaşmamış olsun, olur mu? Evet olur. Bütün kavim Resulleri Resuldür. Devrin imamı da Resuldür. O Resuller kendi kavimleri için gönderilirler ve tasarruf rızasına ulaşmamışlardır. Allah Teala'nın tasarrufuna girmemişlerdir. İradelerini Allah'a teslim etmişlerdir ama tasarruf oluşmamıştır üzerlerinde. O resuller kavim resulleridir. Onların arasından sadece bir tanesi hem kendi kavminin resulüdür ama Allah ona tasarruf rızasını vermiştir. Rızasını koymuştur. Ondan tasarruf açısından razı olmuştur. O kişi tasarruftadır. Devrin imameti görevini yapar. Kim devrin imamı ise onun etrafında Allah'ın koruyucu melekleri vardır. İşte Allah-u Teala burada önünden ve ardından muhafız gönderir diyor. Onun etrafında önden arkaya doğru bir sıra teşkil eden sağ tarafında da sol tarafında da melekler vardır. Bunlar muhafaza edecek olan muhafız meleklerdir.
Kur'an'da Allah Teala Enam suresinin 130. ayet-i kerimesinde cin resullerden de insan resullerden de bahsediyor. Cinlerden bir peygamber hiçbir zaman gelmemiştir. Hiçbir zaman cinlerden bir peygamber oluşmamıştır. Allah Teala Enam 130'da diyor ki: Allah Teala Enam 130'da diyor ki: Ya maşerel cinni vel insi, elem ye'tikum rusulun minkum yakussune aleyküm ayati ve yunzurinekum likaye yevmikum haza. Galu şehidna ala enfusina ve garretumul hayatet dünya ve şehidu ala enfusihim ennehum kanu kafirin. Ey insan ve cin topluluğu, size ayetlerimi anlatan ve bugününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Sizin içinizden gelen resuller diyor Allah Teala. Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. Allah Teala hem cinlere hitap ediyor hem insanlara hitap ediyor. Hepsi bir arada. Hepsi diyorlar ki evet geldiler. İster cinler olsun, ister insanlar, cinlerin arasında da resuller var. İnsanların arasında da resuller var. Her kavimde var. Ve cehenneme girenler bütün zaman parçalarındaki bütün kavimleri ifade ettiği cihetle hepsine birden sesleniliyor. Ve hepsi de diyor ki, cinler de diyor, insanlar da diyor, evet bize Resuller geldiler. Ve Allah Teala Haç suresinin 75. ayet-i kerimesinde Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. Allah meleklerden ve insanlardan resuller seçer. Muhakkak Allah en iyi işitendir. İnallahi semiun basir. En iyi görendir. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah Teala'nın dizaynı içerisinde şu ana kadar kaç tane ayet-i kerime söyledik? Bu ayet-i kerimelerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de bütün Resullerin peygamber olmadığını söylüyor. Peygamberler sadece insanlardan oluşur. Kaç ayet-i kerime söyledik? Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesi 1. Nem suresinin 35. ayet-i kerimesi 2. Enam suresinin 61. ayet-i kerimesi 3. Zuhruf suresinin 80. ayet-i kerimesi 4. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi 5. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesi 6. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi 7. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi 8. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi 9. Yunus suresinin 47. ayet-i kerimesi 10. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi 11. Cin suresinin 26 ve 27. ayet-i kerimeleri ikisi beraber bir kabul edilir. 12. Enam suresinin 130. ayet-i kerimesi 13. Hac suresinin 75. ayet-i kerimesi 14. 14 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de Resullerin, bütün resullerin peygamber olmadığını söylüyor.
Ama bizim din alimlerimiz Akaid isimli derslerini öğretirken daha birinci maddede her şeyi berbat ediyorlar. Bütün Resuller peygamberdir diyorlar ve üstelik de bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyorlar. Hem bütün Resuller peygamber değildir, hem de bütün Resullere kitap verilmez. O kişiye bir şeriat kitabı verilmesi için onun mutlak olarak nebi olması gerekir. Eğer tek başına risalet söz konusu ise o kişi bir veli resuldür. Peygamberlerden sonra da huzur namazının imamlarını vekaleten derüft edecek olan onlardır. Veli resullerdir. Onlardan birisi mutlaka huzur namazının imamlığına vekalet eder. Sevgili kardeşlerim, evvela şu hakikati yerlerine oturtalım. Hiçbir devrede Allah Teala dünyayı resulsüz bırakmaz. Dünyayı demekten dünyadaki bütün kavimleri kastediyoruz. Her kavme mutlak olarak resul gönderir. Bir, aynı konunun devamı ve ard arda gönderir. Ardı arkası kesilmeksizin devamlı olarak gönderir. Hiçbir kavim olmamıştır ki Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar kendilerine ard arda ardı arkası kesilmeksizin Resuller gönderilmemiş olsun. Bütün kavimlere Allah-u Teala bu söylediğimiz ayetlerde kesin olarak ifade ediyor ki Resuller göndermiştir. Bu Resuller o kavimlerdeki insanları hidayete erdirsinler diye gönderilir. Şu anda da işte şu anda hepimiz hayattayız. Şu hayatta olan insanların yaşadığı bütün kavimlerde, komünist ülkeler de dahil olmak üzere, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri şu anda Kur'an'daki bu ayetler gereğince mutlak olarak yaşıyorlar. Ama kim bilir hangi sebepler tahtında kendilerini açığa vuramıyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın Resulleri bütün kavimlerde şu anda yaşıyor. Hangi dil konuşulursa konuşulsun, mutlaka o dili konuşanların arasında onların Resulü mutlaka vardır. O Resul öldü. Yerine Allah Teala yenisini tayin eder. Mutlaka bütün kavimlerin kıyamete kadar devam edeceği hayatları, o kavmin hükmü, o kavmin kavim oluşunu sürdürmesi ne kadar sürerse onların içinde Allah'ın bir Resulü şu anda mutlaka görev yapıyor. Kıyamete kadar da bu görev devam edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün insanlar için Allah Teala bir dizayn koymuş. O dizayna baktığımız zaman şunu görüyoruz ki Allah'ın adaletsizliği söz konusu değildir. Bütün kavimler Allah için değer taşır. Ve bütün kavimlere o kavimler var olduğu sürece o kavmin lisanıyla konuşan onların aralarında yaşamakta olanlardan birini Resul tayin eder. Öyleyse bütün kavimlerde
bir Resul şu anda hayattadır. Ve şu anda sizinle onlardan birisi konuşuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki, Allah Teala bu hakikatleri bize öğretti. Biz öğrenelim diye değil, öğrenelim de sizlere anlatalım diye, sizlere öğretelim diye. Dindeki hurafeleri birer birer ortaya çıkartalım da o hurafelerin yerini Kur'an hakikatlerine açalım diye. Kur'an hakikatlerini o hurafelerin yerine yerleştirelim diye. Biliyoruz ki bütün söylediğimiz şeyler sizin bugüne kadar öğrendiğiniz üniversitelerde öğrenilen din tedrisatına ters. Şeytanın papucumuzu bize nasıl ters giydirmiş olduğunun farkına vardınız mı sevgili kardeşlerim? Özellikle sizlere sesleniyoruz sevgili din öğreticileri. Söylediklerimiz doğru mu yoksa yanlış mı? Allah Teala bize Kur'an'dan başka bir şey öğretmedi. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da sağ iken sadece Kur'an'ı kullandı. Ve size bugün Kur'an hakikatlerini anlattığımız zaman Kur'an'dan ne kadar sapmış olduğunuzu anlatmış olmuyor muyuz? Bütün Resuller peygamberdir diyen siz değil misiniz? Bütün Resuller kendilerine kitap verilen, şeriat kitabı verilen peygamberlerdir diyen sizler değil misiniz? Sizlersiniz. Öyleyse akaidiniz yanlış. Kur'an'a ters düşen bir ilmi öğretmekle vazifeli kılınmışsınız. Ve bunun için ücret alıyorsunuz. Elinizi vicdanınıza koyun ve düşünün. Doğruyu mu yapıyorsunuz? Ne zaman söylediklerimize kulak vereceksiniz? Ne zaman doğruyu göreceksiniz? Ne zaman cehenneme doğru giden bu 70 milyondan fazla insanı ve kendinizi kurtarmak için harekete geçeceksiniz? Ne kadar korkunç bir durumda olduğunuzun farkında değil misiniz? Vahim değil mi durumunuz? İnsanlara onları cennette kavuşturmak üzere, cehennemden kurtarmak üzere din öğretimiyle vazifelisiniz. Ama öğrendiğiniz şeytanın araya girerek hakikatlerden uzaklaştırdığı bir din ilmini size öğretmesi sebebiyle hem kendiniz kurtulamazsınız hem de o öğrendiğiniz din ilmini öğrettiğiniz insanlar kurtulamaz. Çünkü görüyorsunuz ki öğrendikleriniz yanlış. Allah Teala Kur'an için Furkan adını veriyor. Kur'an Furkan'dır diyor. Furkan suresi bu açıdan konmuş bir suredir. Kur'an Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran en sağlam hüküm merkezi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hükme tam paralel olarak şunu söylüyor. Bir gün gelecek diyor, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın diyor. Kur'an'a uymayan hiçbir hadisim doğru olamaz diyor. O mutlaka mevzu hadistir diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Size yüzlerce hadis gösterebiliriz. Kur'an-ı Kerim'e ters düşen ve ilmi açıdan inceleme yapıyorlar.
O hadislerin değeri tespit ediliyor. Senetli oluşu, senetsiz oluşu vesaire. Ve de o yönden yapılan incelemeler eğer bir hadisi sahih hadis gibi gösteriyorsa bu sahihtir diyorlar. İşte o sahih hadislerden oluşan sahih hadisler dediğiniz o hadislerin bilgisinden oluşan din ilminiz. Ne görüyoruz? Bir facia görüyoruz. Her şey mahvolmuş. Gördünüz ki bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler değildir. Hem bütün Resuller peygamber değildir, nebi değildir yani. Hem de bütün Resullere şeriat kitabı verilmez. İki açıdan da daha akaidin birinci ayağında yanlış söylüyorsunuz. Sonra da bir üçüncü açı daha giriyor. Daha da berbat ediyorsunuz her şeyi. Nebiler de kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorsunuz. Tam aksine Allah Teala nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyor. İşte Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi, ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah Teala. Başka bir izah, başka bir ispat vasıtası ister misiniz? Öyleyse muhterem din adamları, yanlıştasınız. Bu insanlara o öğrendiğiniz ilimle yanlışı öğretmeniz bir tarafa. Şu anda konunun küçücük bir kısmındayız, Resul kavramı. Ama bunun ötesi var. Onlara öğrettiğiniz din, onları cennete götürecek hiçbir özelliği taşımıyor. Çünkü bu dinin ulaştığı sonuç, öğretinizin ulaştığı sonuç, İslam'ın 5 şartı. İslam'ın bütün temellerini yok etmiş olan bir din öğretimi, bugün sizler tarafından insanlara öğretiliyor. Bundan 14 asır evvel, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bütün sahabe, İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Farz. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak için kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştılar. Tabi oldular. Farz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı. Farz. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a kul etti. Farz. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etti. Kul etmekle teslim etmek aynı hüviyette kullanılıyor. Ama teslim etti demek daha doğru bir ifade. Fizik vücudumuzun teslimi de Kur'an'da üzerimize farz kılınmış. Hepsi daimi zikre ulaşarak nefslerini de Allah'a teslim etti. Yeter mi? Hayır, o da yetmez. Hepsi muhlis oldular. Yani irşad oldular. Tövbe-i nasuha davet edildiler. Ondan sonra da iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılındılar. Hepsi irşat makamının sahibi oldular. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi aynen şöyle. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. İster ensar olsun, yani Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsi ama hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar.
yani iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve sevgili din adamları, siz bunların hiçbirinden haberdar dahi değilsiniz. Elinizi vicdanınıza koyun ve sorumluluğunuzu düşünün. Onları cehennemden kurtaracak olan ilmi onlara öğretemiyorsunuz. Öğretmeniz de mümkün değil çünkü siz bilmiyorsunuz. Öyleyse ne zaman bir araya geleceğiz? Ne zaman bunları size öğretmemizi bizden isteyeceksiniz? Ne zaman bize köstek olmak yerine, engel olmak yerine yardımcı olacaksınız ki sizlerle beraber bu insanları cehennemden kurtaralım? Ne zaman? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konuşmamız daha burada inşallah sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir mutluluk sohbetinde hamdolsun ki Allah Teala bizleri birlikte kıldı. En çok aklımızda kalması lazım gelen hakikat odur ki Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Çünkü söz konusu olan Allah'a kul olmaktır. Kulluksa mutluluğun ta kendisidir. Zariyat 56'da Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bunu bize ibadet etsinler diye yarattık. Şikne Türkçeleştirenler de var. Burada söz konusu olan ibadet etmek değil, Allah'a kul olmaktır. İşte eğer Allah Teala insanları ibadet etsinler diye yaratmış olsaydı, Allah'ın temel hedeflerine hiç kimse ulaşamazdı. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel indirdiği İncil 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel indirdiği Tevrat 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel Hazreti İbrahim'e verdiği din 7 safhadan bahsediyor. İbadetleri şu anda gerçekleştirenler var. İslam'ın 5 şartı vardır diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Evvel Allah diyorlar, biz bunların hepsini yaparız. Gideceğimiz yerde evvel Allah mutlaka Allah'ın cennetidir diyorlar. Halbuki hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla kendisini kurtaramaz sevgili kardeşlerim. İşte bu insanlar ibadet yapıyorlar ve kendilerini kurtarmaları mümkün değil. Nereden biliyoruz? Daha başlangıçta film kopuyor. Allah Teala diyor ki biz bize ulaşmanızı isteriz. Bize ulaşmak için de bize ulaşmayı dilemeniz söz konusu. Kim bize ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Olay bitti mi sevgili kardeşlerim? Ömürleri boyunca İslam'ı bu 5 şartını yerine getiren hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemediler diye. İşte net ve açık ispatı konunun Yunus suresi hangi ayetler? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ. Ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar mutlak surette bize ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar
bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. 1. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardandır. 2. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani cehennemdir diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onların amelleri heba olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin amelleri heba olur. Amelleri heba olursa, amellerinden kazandığı dereceler sıfırlanırsa o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Olay bitmiştir. Kazandığı derece yok ki. Kazandığı bütün dereceler heba olmuş. Kaybettiği derece ise olmaması mümkün değil kişinin. Sevgili kardeşlerim, ne çekiyorsak ilimsizlikten çekiyoruz. Ve de insanlar konuları inceleyeceklerine insanlarla uğraşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, onlar uğraşı dursunlar. Gelin biz sizinle birlikte Allah'ın bizlere nasip kıldığı şu mutluluğu bir defa daha enine boyuna yaşayalım. Madde bir, biz sizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyoruz ki anlatabildiklerimiz bizim söylediklerimizi anlayabilenler de bizi çok ama çok seviyorlar. Her gün yenilenen yüzlerce, binlerce insan bize ayrı ayrı bizi ne kadar çok sevdiğini söylüyor. Biz de onları en az onların bizi sevdiği kadar seviyoruz. Allah da hem bizi seviyor hem sizleri seviyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğumuz için o kadar büyük bir sebep var ki biz bir sevgi çağlayanı içinde yaşıyoruz. Bir sevgi gölündeyiz, bir sevgi denizindeyiz. Allah'ın dünyası sevgi üzerine kurulur. Şeytanın dünyası nefret üzerine kurulur. Şeytan nefreti, düşmanlığı önerir. Allah sevgiyi, sulh ve sükûnu önerir. Şeytanın öğretisi mutlaka mutsuzlukla neticelenir. Allah'ın öğretisi mutlaka mutlulukla neticelenir. Öyleyse Allah'ın hedefi bütün insanları o büyük mutluluk çemberinin içine almaktır. Şeytanın da hedefi bütün insanları mutsuzluk çemberinin içine almaktır. Apsis ile ordinat eksenlerinin kesiştiği sıfır noktasının alt tarafı şeytana

Allah'ın dostlarıyız. Başka ne isteriz ki sevgili kardeşlerim? Bizler Allah'ın dostuyuz. Allah bizleri dostluğuna kabul etmiş. Daha güzel ne var ki? Onun dostu olmanın başladığı yeri hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa şu anda bizi dinleyenler arasında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa onlara sesleniyoruz. Ne duruyorsunuz? Bir tek dileğiniz sizi mutlaka cennet ehli yapacak. Şaka etmiyoruz. Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşim. Şaka etmiyoruz. Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz size. Allah'ın bize öğrettiği ve başkalarına öğretmediği Kur'an'ın o ayetlerinden bahsediyoruz ki o ayetler kurtuluşun temelidir. İblis kozasını örmüş, örümcek ağlarını örmüş, insanları Kur'an'ın indirilden bu tarafa geçen 14 asırda o örümcek ağlarına hapsetmeyi başarmış. Kur'an'ın temelini insanlara unutturmayı başarmış. Düşünün bir defa, Kur'an'ı değiştirmesi mümkün değil. Çünkü Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik biz ve onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. 4 defa biz kullanmış. Na kullanmış, 2 defa nahnu da kullanmış. Öyleyse Kur'an'ı indiren Allah ve muhafızı da biziz diyor. Kimseye Kur'an'ı ellettirmeyiz diyor. Kimsenin, şeytan da dahil hiç kimsenin Kur'an'ı değiştirmesine müsaade etmeyiz diyor Allah Teala. Bugün dünya üzerinde binlerce Kur'an cildi var. 10 binlerce Kur'an cildi var. Belki 100 binlerce. Hiçbiri de diğerinden farklı değil. İşte o Kur'an'ın temel faktörlerini iblis insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an'ı değiştiremeyeceğine göre yapabileceği bir tek şey vardı, unutturmak. Sevgili kardeşlerim, şeytanı küçümsemeyin sakın. Korkunç derecede zeki bir mahluk. Ve bunu çok kolay bir şekilde size ispat eder. Nereden anlayacaksınız? Bir konuda karar vermek mecburiyetindesiniz. Diyelim ki 2 tane alternatifiniz var. Düşündünüz, bir tanesini en sonunda iki tarafın da pozitif tarafları, onları seçmenizi icap ettirecek tarafları çok ve birbirine yakın seviyede ve tercihinizi bir türlü yapamıyorsunuz. A'yı mı seçseniz, B'yi mi seçseniz diye şeytan bekliyor. A'yı seç, düşündünüz, ne derler, düşündünüz, taşındınız ve de A'yı seçtiniz. A'yı seçmenizde amil olan ne kadar faktör varsa, onların ötesinde bir şeyleri size empoze etmeye çalışarak iblis mutlaka fikrinizi değiştirmenizi ister. Dikkat edin. Her kararınızda bunu yaşayacaksınız. Hemen şimdi bir konuda bir karar verin. Neler olacağını görün. O kadar düşünmenize rağmen aklınıza gelmeyen başka alternatifler de vardır. Onları mutlaka o bulur. Ve size onları da verir ki fikrinizi değiştiresiniz. Değiştirmemeyi başarırsanız şeytanı yendiniz sevgili kardeşlerim. Yenik düştü. Buna fena halde içerler, öfkesinden kudurur. Ve bunu her zaman yapabilirsiniz. Karar verin ve sabit kalın.

Allah Teala diyor ki karar vermeden önce onlarla sahabeyle müşavere et diyor Allah Teala. Ama kararını verdiğin zaman diyor sakın değiştirme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karar vermesi kimle olur? Allah'la olur. Allah ona dilediğini yaptıracaktır ve de onun da bütün gönlüyle ona iştirak etmesini ister. Karara. Yani Allah devreye girdiği zaman şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfırlanır. Diyelim ki sizi ikna etti. Birinci alternatiften vazgeçtiniz. İkinci alternatife meylettiniz. Kararınızı değiştirdiniz. Siz misiniz değiştiren? O ana kadar size bahsetmediği, sizin de aklınıza gelmeyen daha nice deliller çıkaracaktır. Faktörler ortaya koyacaktır. İspat vasıtaları ortaya koyacaktır. Sırf sizi bu ulaştığınız ikinci karardan tekrar birinci karara döndürmek için. Bir defa daha başlangıçta partiyi kaybettiniz. Şeytan sizi kullandı. Şeytanın emrini yapmış oldunuz. Fikir değiştirdiniz. Ama burada sizin ne kadar kararsız olduğunuzu, ne kadar zayıf iradeli olduğunuzu size ispat etmek için o durmayacaktır. Bu ikinciden sonra da, ikinciye karar verdikten sonra da birincinin pozitif taraflarını sizi birinciye çekecek olan başka tarafları da devreye sokar. Dikkat edin, hep aynı anda başlar. Ne zaman karar verirseniz hemen arkasından o verdiğiniz kararın yanlış olduğu konusunda, daha evvelki kararınızın doğru olduğu konusunda birçok faktörü birden size hatırlatacaktır. Eğer üçüncü defa verdiğiniz kararı da üçüncü defa da karar verirseniz, yani ilk kararınıza geri dönerseniz, bu sefer de ikincinin o ana kadar aklınıza gelmeyen alternatiflerini devreye sokacaktır. Özelliklerini devreye sokacaktır. Gayesi sizi parmağında oynatmaktır. Sevgili kardeşlerim, sakın şeytana kul olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bu işte şeytanın adımlarına tabi olmaktır. Devamlı fikir değiştirmek. Zekasının hangi ölçüde işlediğini size ispat etmek istiyorum. Hemen deneyin. Şimdi bir karar vermek mecburiyetinde olduğunuz bir konuda karar verin. Ondan sonra neler olacağını görün. Fikir değiştirirseniz birincinin ne kadar önemli olduğunu size anlatmak için ne diller döktüğünü göreceksiniz. İblisi tanımanız çok kolay. Ayrıca dünyadaki en kıymetli doğruluk öğretmenidir. Evet, şeytan bir şartla ne söylerse tersini yapmanız kaydıyla. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrine karşı gelmenizi, içinizdeki ses ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa o şeytandır. Sizin için de hiç problem yok. Sadece onu dinlemeyeceksiniz. Tersini yapacaksınız dediklerinin. Üstelik de bunu onun gözüne sokarak yapın. Sen bana ne dedin? Şu Allah'ın yasak ettiği fiili işle dedin. Öyle değil mi? İşlemiyorum diyeceksiniz. Sen iblis olarak bana bunu söylediğin için işlemiyorum. Belki de sen söylemeseydin işlerdim. Ama şimdi sen söylediğin için işlemeyeceğim. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi gelin hep beraber el ele verelim, gönül gönüle verelim, iblisi çatlatalım. Yapabiliriz sevgili kardeşlerim. Her an o sizinle iç içedir. Her an hepinizle meşguldür. Binlerce, milyarlarca şeytan şu anda bütün insanların yanında her birini Allah'ın yolundan ayırmak için büyük gayretler sarf etmektedirler. Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor. İşte o doğruların doğrusunda yedi safa var. Ne demiştik? Hazreti İbrahim'e verilen o kitap neyse kitap yok ortalıkta ama Kur'an'da Hazreti İbrahim'e de yedi safın öğretildiği kesin olarak var. Tevrat'ta ve Kur'an'da hem Kur'an'da Hazreti Musa'ya öğretilen
Yedi safa var. Ayrı ayrı yazılmış. Hepsi ayrı ayrı ayetlerde teşekkür etmiş. Hem de Tevrat'ta var. Hem Kur'an'da Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamber olan Hazreti İsa'ya yedi safhanın öğretildiği Kur'an ayetleriyle sabit yetmez. İncil'i incelediğiniz zaman orada da o yedi safhayı görüyorsunuz. Kur'an, Tevrat'ı da, Kur'an kendisine belki İncil'i de, ondan evvelki Tevrat'ı da muhtevasını almış ve tasdik ediyor. İncil, kendisine evvelki Tevrat'ı da, kendisinden sonraki Kur'an-ı Kerim'i de tasdik ediyor. Tevrat, kendisinden evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitabı ve kendisinden sonra Hazreti İsa'ya indirilecek olan İncil'i de muhafaza altına almış, tasdik ediyor. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Dinler yok. Sadece bir tek din var. O Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve nihayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini. Kainatın son peygamberi, çünkü peygamberlik ve şeriat kitaplarının indirilmesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte son bulmuş. Öyleyse o kitap Kur'an-ı Kerim madde bir, bir saadet davetiyesidir. Madde iki, bir saadet reçetesidir, rehberidir, kılavuzudur. Mutlaka saadete ulaştırır. Üçüncüsü, saadeti garanti eder. Cennet saadetini de garanti eder, dünya saadetini de garanti eder. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi bakalım şimdi söyleyin. Var mısınız benimle beraber bir yolculuğa, bir mutluluk yolculuğuna? Allah Teala bize öğretiyor, biz de size öğretiyoruz. Nasıl başlayacak yolculuk? Gemi nerede demir alacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi bizim anlayamadığımız bir taraf var. Mutlu olmak varken mutsuz olmak niye? Arkasında ne var? Arkasında bu alçak iblis var, şeytan var. Bütün insanları mutlaka ve mutlaka mutsuz etmek konusunda kararlı. Sırf orada indi ilahide Adem Aleyhisselam'ı Allah-u Teala'nın kendisine tercih etmesi sebebiyle, Adem Aleyhisselam'ın önünde ona secde emrini vermesi sebebiyle, İblis diyor ki ben onun önünde secde etmem. Sen beni enerjiden yarattın, ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm. Burada başlıyor iblisin sahtekarlığı. Neden başlıyor? Şuradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın emri şöyle. Ben ona hayat verdim. Ben ona, Adem'e ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secde edin. Ne diyor Allah Teala? Ben Adem'e kendi ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhundan üfürmüş Allah Teala. Hepimizde ruhumuzu Allah'a göndermeden evvel Allah'ın ruhu vardı. Hepimize üfürdü. Ve ruhlarını Allah'a göndermeyenlerin ruhları hala vücut, şu anda da vücutlarının içinde. Öyleyse Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edin derken Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılmış olan vücuduna değil, o vücudun içinde bulunan Allah'ın ruhuna dayalı olarak söylüyor. Bütün bu dünya üzerindeki, kainat üzerindeki varlıkların hiçbirisinin içinde Allah'ın ruhu üfürülmüş değildir. Ruh sadece insana has bir vetiredir. İnsana has bir hediyedir, nimettir. Ve Adem Aleyhisselam'ın
şeytandan da bütün meleklerden de üstün olmasının arkasında Allah'ın Adem Aleyhisselam'a üfürdüğü ruh gelir. Bu sebeple Adem Aleyhisselam üstündür. Bu sebeple insan bütün kainattaki bütün varlıklardan üstündür. Çünkü muhtevasında Allah'ın ruhunu taşıyor. Bu ruh hep devam eder mi? Evet. Ruhunuzu Allah'a gönderseniz de ikinci bir ruh başınızın önüne gelip devrin imamının ruhu, bu devirde bizim ruhumuz gelip başınızın üzerine mutlaka yerleşecektir. Allah'a ruhunuzu yola çıkarttığınız an gelip devrin imamının ruhu başınız üzerine yerleşecektir. Çünkü devrin imamının ruhu sizin ruhunuza, senin Allah'a ulaşma günün, Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi demedikçe hiçbir ruh vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkamaz. Mutlaka devrin imamından bu talimatı almak, bu emri almak mecburiyetinde. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Ancak o takdirde vücudunuzdan ayrılabilir. Ayrıldığı anda da devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanarak başınız üzerinde yer alır. Onun da başının üzerinde salah nuru vardır. O noktadan itibaren nurlandınız. Sevgili kardeşlerim, unutulmuş Kur'an hakikatlerini sizlere hatırlatmak için vazifelendirildik. Öğrendiğiniz ilmi değerlendirin. Ne öğrendiniz? Ondan sonra da bizim size gösterdiğimiz İslam'ın 7 safhasını düşünün. 1. safha, Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutlaka dileyeceksiniz. Bütün sahabe dilemiş. Hepsi dilemiş sevgili kardeşlerim. Hepsi tağuta kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne eştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar tâguta, yani insan ve cin şeytanlara, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere cennet saadetinin 3 katını, 1. kat cenneti değil, 2. kat cenneti değil, 3. kat cenneti nasip kılıyor. Hem de dünya saadetinin de yarısını nasip kılıyor. İkisini de garanti ediyor. Ne diyor? Söylediği şey 2 ayet-i kerimede de açık. Birisi Şura 13 diyor ki Allah Teala, Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları, yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Şura 13. Rad 27'de de Allah Teala diyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır. Kim de Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Sadece dileyeceksiniz, Allah da kendisine ulaştıracak.
Allah'ın kendisine ulaştırması 28 basamaklık bir İslam merdiveninde ya da bir kainatın tek dininin 28 basamaklık merdiveninde 21. basamağı ifade eder. İnsan ruhu 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı kişinin ruhuna mehap olur. Allah'ın ruhuna zaten Allah'ın ruhundan üfürmüştü Allah o kişiye. Allah'ın ruhuna aynı ruh, Allah'ın ruhu ulaşır ve Allah'ın zatında Allah'ın ruhunun bir parçası olur. Baştan da öyleydi. Emanet olarak verilmişti bize ve Rabbine geri döndü. Emanet sahibine iade edildi. Emri yerine getirdiniz. Ne diyordu Allah Teala? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Nisa 58. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine demiyor. Emaneti emanet olarak kullanıyor çoğul. Ama ehliha diyor. Onların ehline diyor. Ehillerine demiyor. Onların bütün emanetlerin ehline belli ki manevi bir açıdan değerlendiriyor Allah Teala. Emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi Allah emreder diyor. Tuaddül iade kelimesi, iade etmenizi, geriye vermenizi emreder diyor. Adde. Bu tevdi kelimesi, mevdu kelimesi bankalarda kullanılan bir kelimedir. Bankaya parayı yatırdığınız zaman o para mevduat adını alır. Paranın üzerine tasarruf hakkı, emanet olan bu parayı kullanma hakkı bankaya geçer. Banka size o parayı borçludur ama kullanma hakkı onundur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dünyada Allah-u Teala'nın söylediğini yaparak mutlu olmak varken insanların nasıl olup da bu kadar kendilerine zulmettiklerini bir türlü anlayamıyorum. Anlamamız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Öyle enteresan olaylar var ki biliyorsunuz her şehirde konferans veriyoruz ve her haftada bir konferansımız var. Bütün şehirlerde, kazalarda, her yerde bu konferansı vereceğiz. Oradakilerin suallerini alacağız, o suallere cevaplar vereceğiz. Oranın insanına. Bütün Türkiye'de bunları gerçekleştiriyoruz, Avrupa'da da gerçekleştiriyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes Allah'ın hakikatlerini ben bunlardan haberdar değildim diyemeyecek bir tarzda öğrenmiş olacaktır. Çünkü Allah-u Teala'nın ezelde bütün insanları toplamasının ardında bu gerçek var. İşte Araf suresinin 172. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor, biz Adem Aleyhisselam'ın Adem oğullarının zahrından, arkalarından, sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela. Galu dediler ki bela, evet. Evet dediler, sen bizim Rabbimizsin. Acaba bunun maksadı ne? Maksadı anlatıyor Allah Teala. Kıyamet günü ben bundan haberdar demesin diye,
haberdar değildim demesin diye. Kim der bunu? Ben bundan haberdar değildim. Ruh, fizik vücut ve nefs üçlüsünden sadece nefs der. Şeytanın en çok tesir altında olan ve doğuş, varoluşundan itibaren afetlerle donanmış olan nefs. Nefsinizde tam 19 tane afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, nefret, düşmanlık. Bütün negatif faktörler nefsinizin afetlerindedir. Bu nefsinizin afeti aslında sizin şeytana kulluk edecek olan yönünüzdür. Ona müsaade edememekle vazifelisiniz. Öyleyse Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış ve de bu mutluluğu yaşamakla herkes vazifeli ve konferansları veriyoruz. Diyoruz ki Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle size üçüncü kat cenneti mutlak olarak garanti ediyor. Yetmez, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Ve bize ne diyorlar biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyorlar bunu söyleyerek haksızlık etmiyor mu? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim buna? Bir insanın Allah Teala cehenneminden onları kurtaracağına, cennetine alacağına ve bunun için sadece bir tek dileklerinin yeterli olduğunu söylemesine rağmen bütün insanlara, onların arasından birisinin bu haksızlıktır demesine ne buyurursunuz sevgili kardeşlerim? Hani bir söz vardır ya, ölür müsün öldürür müsün diye. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Bu insan ömrü boyunca bu İslam'ın 5 şartını yerine getirse, namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, hacca gitse, kelime-i şehadet getirse, sözüme dikkat edin sevgili kardeşlerim. Ömrü boyunca bunu yapsa, 15 yaşında başlasa, 80 yaşına kadar yaşasa, 65 yıl bunları gerçekleştirse, bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve Allah Teala diyor ki, niyet amelden üstündür. Ve bir niyetiniz diyor, bana ulaşmayı dilemeniz, bana mülaki olmayı dilemeniz benim için yeter diyor. Kim diyor bana mülaki olmayı dilemezse, femen, ne diyordu Allah Teala? Muhakkak ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları derece itibariyle ateştir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü kat cennete mutlaka ulaşır ve dünya saadetinde yarısı onun olur. Allah Teala onu kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Mutlaka ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamakla yedinci basamağın arası 6-7 saniyedir sadece. Yedinci basamakta o kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bütün günahları örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla olduğu için hemen ertesi gün ölse mutlaka Allah'ın birinci kat cennetine girebilecek olan bir özelliğin sahibi olur. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ruhunu Allah'laştırmadan ölse dahi mürşidine ulaşıp tabi olduğu için ikinci kat cennetin sahibi olur kişi 14. basamakta. Ve bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlar. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştığı zaman ve Allah'ın zatında yok olduğu zaman bu kişi nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51 nur birikimini sağlamıştır.
bu konuyu tamamlamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir insanın mürşidine ulaştıktan sonra ruhunu alalaştırması, nefsinin kalbindeki %51 nur birikimi onun dünya saadetinin yarısına ulaştığını gösterir. %100 olsa nur birikimi dünya saadetinin bütününe ulaşacak. Her an mutlu bir insan olacak. Ama cennet saadetlerinin bu kişi üçüncüsüne ulaşmıştır, üçüncü kat cennet saadetine. Ve Allah-u Teala tarafından buraya kadar olan garanti edilmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki siz bizlerle birliktesiniz. Allah-u Teala, biz ve sizler, biz bir bütünüz. Ve Allah-u Teala bize mutluluğu yaşatıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin mutlaka Allah'laşmayı dilemenizi ve kurtulmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed deyiz. Bilahi mineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz tahkik. Tahkik, incelemek ama derinlemesine incelemek manasına gidiyor. Bu öğrenimin temelini teşkil eder, tahkik etmek. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, biz bir şeyler söylüyoruz. Bu söylediklerimiz bugün ilahiyat fakültelerinde okunan din kültürüne hiç uymuyor. Bu kültür, bizim anlattığımız standartlar, bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği kültür. Kur'an hakikatleri, Kur'an'daki İslam, unutulmuş olan İslam. Ne demek istiyoruz? Önce Hazreti İsa zamanında Kur'an'daki İslam yaşandı. Yanlış anlamadınız. Hazreti İsa zamanında Kur'an'daki İslam yaşandı. Çünkü İslam 7 safa 4 teslimden oluşur. Bu 7 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. 3. basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak, 14. basamak, 2. ruhu Allah'a teslim etmek, 22. basamak, bu 1. teslim. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 2. teslim, 25. basamak, 4. safa. 5. safhada nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. 3. teslim. 22. basamakta ruhumuzu, 25. basamakta fizik vücudumuzu, 26. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. 27. basamağın 4. kademesinde, yani 27. basamakta irademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ve teslimler tamamlanıyor. Böylece 7 safa ve 4 tane teslim oluşuyor. İşte Tevrat'a baktığımız zaman bu 7 tane teslimin, 7 tane safanın ve 4 tane teslimin hepsinin orada da farz olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin bu 7 safanın 7'sini de yaşadıklarını da net olarak görüyoruz. Yaklaşalım bugüne. Bir süre sonra Hazreti İsa'yı görüyoruz. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar. İndirilen kitap İncil. İncil'de de 7 safa ve 4 teslimin var olduğunu görüyoruz. Yetmez. Hazreti İsa'ya ve ona tabi olanlara farz kılındığını görüyoruz.

Sonra 14 asır evvele ulaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona indirilen Kur'an. Kur'an'da da 7 Safa ve 4 Teslim'in farz kılındığını görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Aynı Kur'an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin 7 Safa'yı tamamlayıp 4 Teslim'i de gerçekleştirdiklerini kesin bir şekilde ortaya koyuyor. Sevgili kardeşlerim, işte tahkikten muradımız bu. Din adına bir öğreti söz konusu bizim ülkemizde. Tamamen bu 7 Safa ve 4 Teslim'in dışındaki bir din öğretimi. 7 Safa'da, 4 Teslim'de, bugünün din öğretisinde, üniversitelerimizde öğretilen din öğretisinde mevcut değil. Sonuç, bizim üniversitelerimizde, ne El-Ezher'de, ne Arap ülkelerindeki üniversitelerde öğretilen din kültürü hiç kimseyi 7 Safa ve 4 Teslim'in hiçbir noktasına ulaştıramaz. Daha açık bir ifade kullanalım, cehennemden kurtaramaz. Peki, Hristiyanları kurtarabilir mi öğrendikleri ilim? Kurtaramaz. Yahudileri kurtarır mı Musevileri? Onların öğrendikleri ilim onları da kurtaramaz. Neden? Tevrat'taki sırasıyla konuşuyoruz, iniş sırasına göre. İncil'deki ve Kur'an-ı Kerim'deki insanları kurtuluşa ulaştıracak olan 7 Safa, 4 Teslim, 3 kitapta da farz olmasına rağmen, 3 peygamber ve onlara bağlı olanlar tarafından yaşandığı, bütünüyle yaşandığı, hem 3 kitapta o peygamberlere ait bilgilerden, hem de Kur'an'da 3 peygambere ait olan bilgilerden kesin bir şekilde anlatılıyor. Ne demek istiyoruz Kur'an'da 3 peygambere ait bilgilerden? Kur'an, Hz. Musa'ya 7 Safa ve 4 Teslim'in emredildiğini, Kur'an, Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadığını ispat ediyor Kur'an ayetleri. Yeter mi? Yetmez. Gene Kur'an ayetleri, Hz. İsa ve ona tabi olanlara 7 Safa 4 Teslim'in farz kılındığını, gene Kur'an, Hz. İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıklarını ispat ediyor. Kur'an. Devam edelim. Gene Kur'an, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i gerçekleştirdiklerini ve bu 7 Safa ve 4 Teslim'in onlara da farz kılındığını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Bu söylediklerimiz bizim ülkemizdeki din öğretisinde bilinmeyen hususlar. Allah'a en çok şunun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah bize Kur'an'ı öğretti. Yani 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem
Efendimizin, Peygamber Efendimizin indirdiği, Peygamber Efendimizin yaşadığı, sahabesiyle beraber yaşadığı, Kur'an'da farz olan ve onların yaşadıklarını bize ispat eden bir müessese görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ona ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Arapçayı bizim kadar az bilen birisine Kur'an'ı öğretti. Kur'an'daki yedi safa, dört teslimi öğretti. Hidayeti öğretti. İşte bunların her birisi bir kurtuluş işaretidir. Kur'an incelendiği zaman yedi kat cennetin mevcudiyeti görülür. Yedi kat cehennemin mevcudiyeti görünür. Kur'an'daki sistemler yedili bir dizayn içinde yerleştirilmiştir. Dünyanın katmanlarına baktığımız zaman iç katmanlar yedi katmandır. Atmosferin katmanlarına baktığımız zaman yine yedi katmanla karşı karşıyayız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim yedi safa, yedi safadan oluşur. Bu yedi safanın içinde dört tane teslim vardır ama safalar yedi tanedir. Teslimler neden yedi tane değil? Çünkü yedi tane varlığımız yok. Ruhumuz var, veçimiz var, yani fizik vücudumuz, nefsimiz var ve irademiz var. Başkası yok ki teslim edelim Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, son derece ciddi hususlardan bahsediyoruz. Özellikle din adamlarımız için, İslam alemi için son derece ciddi bahisler bunlar. Olmazsa olmaz, öğrenilmezse kimse kurtulamaz. Nereden kurtulamaz? Cehennemden kurtulamaz. Biz bu dünyada yaşayan insanları cehennemden kurtaracak olan kişiyiz. Bu ilim bugün, bu zaman parçasında başka birisine değil, bize verildi. Görev bizim üzerimizde. İnsanları hidayete erdirecek olan bizim öğretimizdir. O Kur'an'dır. Kur'an'ın insanlar tarafından unutturulması, şeytanın insanları buna vasıta kılmasıyla mümkün olmuştur. 14 asır evvel Kur'an yaşantısına baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yedi safanın yedisini de yaşadığını görüyoruz. Şimdi gelin beraberce tahkik edelim. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. İşte bir ayet verelim sadece uzatmamak için konuyu. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve ettekuhu ve kumus salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Ne diyor Allah Teala? Allah'a yönel diyor. Allah'a ulaşmayı dile diyor. Üzerimize farz mı? Farz olduğu kesin. Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbikum ve eslemu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize ölüm gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Peki bütün sahabe
Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Evet, hepsi. Hepsi dilemiş. Allah Teala açık bir şekilde bunu anlatıyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اِجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَيَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Onlar diyor sahabe için, onlar sahabe tağuta kul iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler, münip oldular ve böylece şeytanın kulu olmaktan kurtuldular, tağutun kulu olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Ne diyor? Tağutun kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olmuş sahabe. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yöneldiler ve tağutun kulu olmaktan kurtuldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a kul olduklarını, kullarımı kelimesini kullanmasından anlıyoruz. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe dilemişler. Mürşide tabiiyet farz mı? Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi farz olduğunu söylüyor. Ey amene olanlar takva sahibi olun diyor. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Ve ey takva sahibi olun, ey amene olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Ya zaten amene olan kişi takva sahibi ama bir defa daha takva sahibi olun diyor bu ikinci takva. Ve sizi Allah'a ulaştırabilecek efsafta kim varsa ona, onu Allah'tan isteyin diyor. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Üzerimize farz kılmış. Niçin isteniyor? Tabiiyet için. İsteyin ve ona tabi olun. Peki, bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar mı? İşte ayet-i kerime açık olarak geliyor. Fetih suresi 10. ayet-i kerime orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hepsi tabi olmuşlar. Üçüncü safa ruhu Allah'a ulaştırmak suretiyle ruhun Allah'a teslimi. Bir başka ifadeyle hidayete ermek. Ruhun hidayeti. Farz mı? Farz. Allah Teala ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor. Ona dön, Allah'a yönel ve ona teslim ol. Bu birinci teslim, ruhun teslimi. Ruhunu kim Allah'a teslim ederse o hidayete ermiştir. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte ruhunu Allah'a ulaştıran kişi hidayete ermiştir. Ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Defaatle. Allah Teala bu konuda ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını, hayattayken ulaştırılmasını üzerimize farz kılmış. Rabbine dönmek gerekmiyor, yetmiyor, ona teslim ol diyor. Ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu. Ona yönel ve ona teslim ol.
Allah Teala irci'i ila Rabbike diyor. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Allah'a ruhun ulaşması üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Kim bu insanlar? Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o hidayete ermiştir. İnnel hüda, hüda Allah muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse acaba bütün sahabe hidayete ermiş mi? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Onlar sözün en güzeline tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermiş. Hidayete ermek, gördük ki ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhunu Allah'a ulaştırmak farz olduğunu da gördük. Öyleyse üçüncü safhada da hem Kur'an'da farz hepsi hem de bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Fizik vücudun teslimi. Üzerimize farz. Allah Teala diyor ki Yasin 60-61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni bu dünya azası müstakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Bütün fizik vücutlardan Adem oğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Bütün fizik vücutlardan Allah Teala ahd almış Allah'ın kul olacaklarına, yani Allah'a teslim olacaklarına dair. Peki bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evet, hepsi teslim etmişler. Allah Teala açıkça Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabenin veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini Allah'ın emri üzerine başka insanlara, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklere ve İslam dairesinin dışında kalanlara açıkça bildirmesini istiyor. Kitap sahiplerine bildirmesini istiyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim etmişler. Ümmilere ve kitap sahiplerine bunu söyle diyor Allah Teala. Bu fizik vücudun tesliminden sonra nefsin Allah'a teslimi geliyor. Nefsini Allah'a teslim etmek daimi zikirle mümkün olan bir şey. Daimi zikir sahipleri Allah'a nefslerini teslim edenler. Kim bunlar? Adları Ulul Elbab. Li Ulul Elbab. Yeskürullâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul Elbab için ayaktayken de, otururken de, yerüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. İşte onlar Ulul Elbab olanlar. Daimi zikrin sahipleri. Kim daimi zikrin sahibi olursa o nefsini Allah'a teslim etmiştir. Nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Birinci özellik. Evvela kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşması birinci özellik. Bu sebeple nefsinin afetleri tamamen yok olmuştur. İkinci özellik. Kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır kişinin. Üçüncü ve dördüncü özellikler. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an her konuyu tezekkür edebilir. Bu kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Bu kişi ehli hüküm olmuştur. Hükmettiği zaman hakim olarak veya hakem olarak mutlaka Allah'tan sorarak yapacaktır. Günü sağlayacaktır. Öyleyse bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Daimi zikrin sahibi
olmuşlar mı? Evet. Daimi zikrin sahiplerine Allah Teala ölül elbab diyor. Ve Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Peki bundan sonraki kademe muhlisler. Muhlis olmak farz mı? Allah Teala Beyine 5'te ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine münefa ediyor. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular diyor. Muhlisler olmakla emrolundular diyor. Peki hepsi muhlis olmuş mu? Alem Bakara suresinin 154. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabeye şöyle diyor. Onlara deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz ona muhlis olan kullarız. Nahnu lehu

Teslim külliyle teslim olun, sonra ölün. Böyle bir teslimin neticesi irşat makamına tayin edilmektir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bu Nisa 103'te bahsediliyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bütün sahabenin irşat makamının görevini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Allah Teala diyor ki o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun, ister muhacirin hepsine tabi olunduğu kesin. Tabi olmuşlarsa irşat makamının sahipleri hepsi iradelerinde Allah'a teslim etmişler. İşte tahkik etmemiz lazım gelen bu 7 safa ve 4 teslim. Ne yaptık? Kur'an'dan tahkik ettik. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan bütün sahabesi ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine tabi olmuşlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, fizik vücutlarını teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, irşad olmuşlar, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. 7 safa 4 teslimi gerçekleştirmişler, irşad makamının sahibi olmuşlar. Şimdi din adamları eğer din dersleri veriyorlarsa ve söyledikleri şey sadece İslam'ın 5 şartıyla hudutluysa, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve bu söylediklerimizin hiçbirinden haberdar değillerse, sevgili din adamlarımız, bu sizin omuzlarınızda ağır bir vebali oluşturur. Bunları öğrenmek zorundasınız. İç dünyanızda nasıl bir düşüncenin sahibi olursanız olun. Ama bunları öğrenmek ve öğrencilerinize öğretmek zorundasınız. Bu bir mükellefiyettir. Hepiniz din öğretimi yaptırdığınız o öğrencilerinizden sorumlusunuz. Çünkü onlar da okullarında mezun oldukları zaman başkalarına şu anda öğrenmekte oldukları hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan bir ilmi öğretiyor. Öyleyse hepiniz din adamı olarak kimler varsa Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan başlayarak bütün üniversitelerdeki profesörleri, doçentleri, ve asistanları, ilahiyat fakültelerinde okuyan, liselerde okuyan bütün öğrencileri, onlara ders öğreten herkesi kaplayan bir ağır sorumluluk. Sevgili din adamlarımız, siz bu hakikatleri öğrenip de onlara öğretinceye kadar, en azından açıklayıncaya kadar Allah'ın hakikatlerini öğrenip de onları açıklayıncaya kadar kim bilir kaç bin tane insan ölecek. Ecelleri gelerek ölecekler. Ama hepsi cehenneme gidecek. Siz bu kültürü onlara öğretmediğiniz için o zaman

Tahkik etmek mecburiyetinde değil misiniz? Bu kadar vebalin altından nasıl kalkacaksınız sevgili kardeşlerim? Hepimiz kardeşiz. Hiç kimseye hiçbir şey zorla yaptırılmaz. Ama sorumluluklarınızı müdrik olamazsanız, olamazsanız bu ağır vebali omuzlarınızda yüklemiş olacaksınız. Sözlerimizi düşünün ve tahkik edin. Tahkik üzerinize düşen şu andaki dünyanın şu anındaki en önemli vazifedir. Bir şey daha. Belki seneler sonra sizler de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Bize söylemişti ama biz onu gerçekleştirmedik. Bizim kardeşlerimiz hep vaktiyle onlara daha sonraki günlerde neler olacağını Allah bize söyledikçe ilettik. Her biri birer birer gerçekleşti. Sakın bizi yanlış anlamayın. Bir övünme payı çıkarmak için söylemiyoruz. Hiçbirisi bize ait değil. Hepsi Allah'ın bize bildirisi. Söyle dediklerini söyleriz. Söyleme dediklerini kimseye söylemeyiz. Ama sır olanların dışındakileri Allah Teala söylettiği zaman onları söyledik kardeşlerimize 30 senedir. Ve Allah Teala'nın her söylediği şey birer birer söylediği zaman gerçekleşti. Biliyor musunuz ki yakın bir gelecekte herkes bizim kimliğimizi öğrenecek. Biliyor musunuz ki bu dünyadaki savaşları biz durduracağız. Bu dünyayı yaşanabilecek bir sulh ve sükun devresine ulaştıracak olan kişi biziz. Bunu övünmek için söylemiyoruz, umurumuzda bile değil. Biz bir piyonuz, bir kuklayız, bir telefonuz. Allah'ın bize söylettiklerini size söyleyen bir hoparlör, bir telefon. Biz bir hiçiz. Ama o Allah. Sevgili din adamları, siz onun bizim ağzımızdan size de ulaştırdığı gerçekleri hem incelemiyorsunuz hem de o zavallı insanlar bizim söylediklerimizle sizin söyledikleriniz arasında bu kadar büyük farklılıklar oluşunca gelip gene size soruyorlar. Böyle böyle söylüyor, ne diyorsunuz diye. Siz de çoğunuz diyorsunuz ki hayır öyle değil. Bu böyledir. Ama onlara Kur'an-ı Kerim'den hiçbir delil veremiyorsunuz. Verdiğiniz delil olarak kabul ettiğiniz şeyler hep insanların yazdığı kitaplar. Ve onlar da Kur'an'a ters düşüyor, farkında değil misiniz? Peki bunca insanın vebalini nasıl ödeyeceksiniz Allah'a? Hiç düşündünüz mü sevgili din adamları? O zaman biz size bir sual sormaz mıyız? Neden tahkik etmiyorsunuz? Düşünemiyor musunuz? Biz bir yalancı olsak sizi tahkike davet eder miyiz? Yalanları söylemeye devam ederiz. Kendimize menfaat sağlamak için bunu yapmış olsaydık, bir ton yalan söyleyen bir insan olurduk. Ama 30 senedir size bütün söylediklerimiz Kur'an ayeti. Anlamıyor musunuz? Şu anda bulunduğunuz noktada şu andaki davranış biçimlerinizin dizisi yalnız sizi cehenneme götürse siz sorumlusunuz, tamam. Kendinizden sorumlusunuz. Ama öyle değil sevgili din adamlarımız. Size adamlar gelip de bizim anlattıklarımızın doğru olup olmadığını sordukları zaman büyük çoğunluğunuz hala farkında değilsiniz hakikatlerin. Ve onlara söylediklerimizin yanlış olduğunu ifade ediyorsunuz. Bu sizi vebal altına sokmaz mı? O zaman tahkik edin demekte haksız mıyız? Biz size bizim söylediklerimize inanın demiyoruz ki.
Kaldı ki bizim söylediğimiz bir şey de yok. Biz size sadece Kur'an ayetlerini söylüyoruz. Söylediğimiz her şeyi Kur'an ayetleriyle ispat ediyoruz. Siz onları incelemek gereği bile duymadan onun söyledikleri yanlıştır, o bir sahtekardır. Diyorsunuz, diyemeyeceğim. Çünkü son zamanlarda artık bizim hakkımızda bu tabir sizler tarafından da kullanılmıyor. Doğruya doğru yaklaştığınızı görüyoruz. Öyleyse şu anda omuzlarınızda dünyadaki en ağır vebal var. Başka ülkelerdeki insanlar hakikatleri bilmiyorlar. Onlara söyleyen o kavimdeki resullerin sözlerine değer vermiyorlar. Sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları şu anda dünyanın bütün ülkelerinde onların dilleriyle onlara Allah'ın hakikatlerini anlatan Resuller var. Bütün devirlerde bu Resuller hep olmakta devam edecektir. Ama dikkat edin, omuzlarınızdaki bu ağır sorumluluğu omuzlarınızdan atmak için bizim söylediklerimizi tahkik etmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Yoksa omuzlarınızda çok ağır bir vebal sizi gerçekten çok korkunç sonuçlara ulaştıracaktır. Belki sözlerimizi tahkik etmeden aranızdan ölenler olacak. Ne yazık ki cehennemden kurtulamaz o kardeşlerimiz. Sorumlulukları çok açık ve kesin. Bu insanlar hakikatleri öğrenmek istiyorlar, hakları değil mi? Ama siz tahkik etmeden onlara söylediklerimizin doğru olmadığını ifade ettiğiniz zaman onlar sizin söylediklerinize inanıyorlar. Ve bu yüzden gidecekleri yer cehennem, anlamıyor musunuz? Siz onların cehenneme gitmesine sebebiyet vereceğiniz için iki kat ceza ile cezalanacaksınız, öyle değil mi? Kur'an öyle söylemiyor mu? Omuzlarınıza vebal alıyorsunuz. Öyleyse bir defa daha tahkik diyoruz. Mutlaka tahkik. Bütün söylediklerimizi Kur'an'dan söylüyoruz. Ve Kur'an'ı tahkik ettiğiniz zaman onların hepsinin söylediklerimizin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman şaşırmayacak mısınız? Biz sizin ölçülerinize göre konuşmuyoruz. Allah'ın bize öğrettiği şey her neyse onu anlatıyoruz size. O her neyse dediğimiz şey ise sadece Kur'an ayetlerinden ibarettir. Unutmayın, 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sadece Kur'an'la öğretimini sürdürdü. Sadece Kur'an'ı öğretti. Biz bir peygamber değiliz. Ve size 14 asır sonra sadece Allah'ın bize öğrettiği, sizin bilmediğiniz Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz. Sizin ve insanların kurtuluşunuz için 7 Safa ve 4 Teslim'i anlatıyoruz. Ve siz bunları hala tahkik etmemeye devam ediyorsunuz. Omuzlarınızda ağır bir sorumluluk yüklendiğinizin farkında değil misiniz? Bunları söylemek bizim için üzücü, acı ama dost acı söyler. Biz sizin hiç karşınızda olmadık. Ömrümüz boyunca da olmayacağız. Ama siz bizim yanımızda yer alacağınız güne kadar, sözlerimizi inceleyinceye kadar Allah'ın karşısında sorumlu mevkidesiniz. Hepinizden bir tek ricamız var. Söylediklerimizi tahkik edin.
sizin bilmediğiniz Kur'an hakikatleri olduğunu göreceksiniz. Aslında bilmediğiniz demek de yanlış olur. Çünkü Kur'an'a baktığınız zaman o ayetleri görmüş olduğunuzu hatırlayacaksınız. Ama buradaki tahkikten muradımız onların bir nizam içerisinde 7 safa 4 teslimi dizayn edeceği bir bütünlüğe sizlere ulaştırmak. O zaman bütün söylediklerimizin Kur'an ayetleri oldukları size ayan olduktan sonra hala o insanlara söyleyebilir misiniz? Hayır, onun söyledikleri yalandır, yanlıştır diye. Biliyoruz ki bizim öğrendiğimiz yanlışmış demek size çok ağır gelecektir. Onu söylemeyin. Buna gerek yok. Sadece bizim öğrettiklerimizin Kur'an ayetleri olduğunu ve sadece Kur'an'ı öğrettiğimizi, bu sebeple sözlerimizin doğru olduğunu söylemeniz size ne kaybettirir ki? O kadar insanın vebalinden kurtulmuş olmayacak mısınız böyle yapmakla? Bunlar sizi küçültücü şeyler değil. Bunlar sizi yüceltici hususlar. Onca insanın cehennemden kurtulmasına medar olacaksınız. Öyleyse kalp huzuru içinde bu hedefleri yürümek istemiyor musunuz hala sevgili din adamlarımız? Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Tahkik edin lütfen. Tahkik edin. Ve de tahkik edin. Ve kendinize zulmetmekten artık vazgeçin. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sevgili izleyenler, dinleyenler sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a abd olmak, yani kul olmak. Biliyorsunuz abd, kul demek. Ama abid kelimesi kulluktan alıyor konuyu, ibadet eden noktasına ulaştırıyor. Abid, Allah'a ibadet eden demek. Abd, Allah'a kul olan demek. İşte Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun ifadesiyle biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsunlar diye yarattık diyor, kul olsunlar diye yarattık diyor. Birçoğu da buradaki ifadeyi Allah'a ibadet etsinler diye yarattık manasına alıyor. Allah Teala'nın istediği, eğer ibadet olsaydı, İslam'ın 5 şartını yerine getiren herkes cennete girerdi. Allah Teala ibadet etmeyi bir vasıta olarak düşünüyor. Hedeflerle vasıtaları birbirinden kesin şekilde ayırmamız lazım. İslam, biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilerin dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Başladığı zaman Hazreti İbrahim zamanında olan 7 safa 4 teslim Hazreti Musa zamanında yaşandı bütün boyutlarıyla. Sonra din yok oldu. Hazreti İsa zamanında bir defa daha yaşandı. Sonra din yine yok oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yine yaşandı. Sonra yeniden yok oldu. Şimdi bir defa daha yaşanıyor. Bütün boyutlarıyla, bütün hakikatler gözler önüne serilerek. Öyleyse İslam nedir? İslam, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Üç esası var. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. Burada herkes aynı kanıda. Kim Allah'a bir ikinci Allah daha vardır diye ortak koşarsa o açık şirktedir. İkincisi, tevhiddir. Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu bir tek toplum. Tevhid. Üçüncüsü, teslim. Ruhun ve cin, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 teslim, 28 basamakla 4 teslim Hanif dininin, asıl adıyla İslam dininin, Allah'a teslim olma dininin esasını teşkil eder. İşte burada bu 4 teslimin hepsinin gerçekleşebilmesi abd olmakla birinci derecede alakalıdır. İslam'ın temel muhtevası Kur'an-ı Kerim'de bu olmasına rağmen, yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle teslim olma anlamına gelen İslam olmak hedefleri ifade eder. İslam dini bu hedeflerin gerçek anlamda sahibidir. Ama bir de bakıyoruz ki
İslam insanlar tarafından kuşa çevrilmiş. Nasıl kuşa çevrilmiş? İslam'ın hedefleri var. Ruhu ve için, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. O hedefleri yok etmişler. O hedeflere ulaşmak için ibadetler var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak ve Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, ibadetler vasıtadır. Namaz kılmak bir vasıtadır. Zikir yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek

ve hacca gitmek 5 tane ibadet şeklidir. Her biri bir ibadettir. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemeyi de katalım. Bir de ibadetlerin en büyüğü olan zikri katalım. 7 tane oluyor ibadetler. Ama şeytan ibadetleri yani Allah'a teslim olmanın vasıtalarını asli hedef haline getirmiş. Öyle bir sonuç çıkmış ki ortaya namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartı olmuş. Ve insanlar zannetmişler ki bu 5 şartı yerine getirdikleri takdirde gidecekleri yer cennet. Oysa ki sevgili kardeşlerim, gidecekleri yer ne yazık ki cennet değil, cehennem. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Dilemeyen bir insan dalalettedir, küfürdedir, şirktedir, bütün negatif faktör onun üzerindedir ve gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı İslam'ın 5 şartı içinde yoksa olay bitmiştir. Hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse bu İslam'ın 5 şartına baktığımız zaman bunların sadece vasıtalar olduğunu görüyoruz. Ve bırakınız geri kalanları, sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar ki diyor Allah Teala bize ulaşmayı kesin şekilde muhakkak surette dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, bunun için abd olmak, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağutun kulu iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'ın kulu olmak asıldır. Öyleyse bu baptaki muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Ne görüyoruz? Bütün sahabenin Allah'a mülaki olmayı dileyerek, ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olduklarını görüyoruz. Allah'ın kulu olduklarını görüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bakalım ne diyor Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi? وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي Onlar diyor Allah Teala sahabe için tağuta kul iken Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Şeytanın kulu olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın kulu olmuşlar. İşte konumuz olan kulluğun ilk kademesi budur. Birinci kulluk, ilk kulluk. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak.
Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Çünkü şeytan herkese onun düşüncesinin sesiymiş gibi ulaşır. Kişi kendi düşünceleri zannederek şeytanın emirlerini farkına bile varmadan yerine getirir. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zikir yapmaz. Ama bunların hepsinden önemlisi başlangıç noktası Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse, o zaman o kişi takva sahibi olamaz ve şirktedir. İşte Rum suresinin ...31. ve 32. ayetleri. Münibine ileyhi vettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Rum 31. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ya insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, fırkalara ayrılanlardan oluyorlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılıp şirke düşmüşlerdir. Onlar gizli şirktir ya da şirke düşmüşler demek doğru değil. Zaten bütün insanlar şirktedirler. Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar bütün insanlar dalalettedir. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyene kadar bütün insanlar dalalettedir. Bütün insanlar şeytanın kuludur. Tağutun kuludur. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o tağutun kulu olmaktan kurtulur. Allah'ın kulu olur. Bu birinci kulluktur. Çünkü ondan evveli şeytanın kulu olmak, Allah'ın kulu olmanın, şeytanın kulu olmaktan kurtularak Allah'ın kulu olmanın birinci aşaması budur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a karşı takva sahibi olmuştur. Ve şirkten kurtulmuştur. Şirk Allah'tan başkasını ilah mevkine koymaktır. Onlar da tağutu farkına bile varmadan ilah mevkine koyanlardır. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman muhtevayı görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler şirktedir, takva sahibi değildir ve Allah'a kul değildir, şeytanın kullarıdır. O zaman birinci kulluk, biz insanların Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başlar. Allah Teala onun için Zümer 17'yi açık bir şekilde söylüyor hepimize. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala onun üzerinde tesirlerini icra etmeye başlar. Kişinin irşat makamı olarak görmeyen, sözlerini irşat makamı olarak dinlemeyen, insanların irşat makamı olarak görmesini temin eden unsurlar vücuda getirir. Onların irşat makamını böyle görmesini temin eder. Sözleri irşat makamının sözleri olarak dinlemelerini temin eder. Onların kalplerine ulaşır. Kalplerini Allah'a çevirir. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanların üzerinde bu olayları vücuda getirir.
Ve böylece kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilemiş olan kişi mürşidini Allah Teala'dan isteyecektir. Böyle bir olayın tahakkuku için Allah kişinin kalbine ulaşır. Kalbi Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahu en yehdihu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bundan sonra kişi zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine rahmet nuru ulaşır. %2 rahmet nurundan sonra o kişinin kalbine gelen nurlar artık fazıllar olacaktır. Ama böyle bir fazıl kendi kendine gelmez. Kişinin kalbine %2 rahmet nuru geldikten sonra kişi mürşidine ulaşacaktır. İşte Allah Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbine Allah'ın bir nurunun, rahmetinin geldiğini söylüyor. O kişinin Allah'ın zikriyle kalbinin nurlanması zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. Allah'tan gelen nurla o kişinin kalbinin aydınlanması zamanı gelmedi mi? İşte bu %2 nur o kişiyi huşu sahibi yapar. Huşu sahibi olan kişi Allah'tan mürşidini sorar. O mürşidi Allah Teala mutlak onu gösterir. Kişi o mürşide ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu basamak 14. basamaktır. Burada kişi mürşide tabi olarak Allah'a kulluğunu ikinci mertebeye çıkarır. Allah Teala Nahl suresinin ikinci ayet-i kerimesinde diyor ki, kullarından dilediği üzerine kişi benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Yani ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Burada emrinden ruh ile birlikte indirir diyor. Kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu anda Allah Teala Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı oradadırlar. Kişi tabi olur. Devrin imamı sevap söyler diyor. O kişinin günahlarının sevaba çevrildiğini ifade eder. Mutlaka o noktada taviyet noktasında bu olay tahakkuk eder. Nebe 39'da da Allah Teala buyuruyor. Zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihim eyvâ. İşte o gün hak günüdür. Mürşide tabi olduğu gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol olarak seçer. Ve oradan mürşidine ulaşır. Allah'ın zatı o kişiye meab olur diyor Nebi 39'da Allah Teala yani sığınacak yer olur. Ve Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala
dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediği kişinin üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere ihtar etmesi için emrinden ruh gönderir diyor. Ve burada Allah Teala yulki ruha diyor min emrihi ala men yeşâ min ibadihi, kullarından dilediği kişinin üzerine liyunzire yevmet talak, Allah'a talak, mülaki olma günü. Yevmet talak konusunda onu inzar etmek için, uyarmak için. Ne oluyor? Kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah'ın katından gelen devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. O kişinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Mücadele 22'de Allah Teala bu iki hususu birden vermiş. O kişinin kalbinin içine iman yazılır ve başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir buyuruyor. Buradaki Allah Teala kullarından kelimesini kullanmış. Mü'min suresinin 15. ayet kelimesinde. Yani mürşidin gelip mürşidin ruhunun başının üzerinde yer aldığı noktada kişi Allah'ın ikinci kulluğuna ulaşmış oluyor. Bu Allah'a kul olma müessesesi, Allah ile olan ilişkilerde bir hüviyet oluşturuyor. Burada mürşide tabiyet, kişinin kalbine Allah'ın imanı yazması ve başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi şekliyle o kişiyi ikinci kulluğa ulaştırıyor. Sonra o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. Zata ulaşınca Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Bu kişinin üçüncü kulluğa ulaşmasıdır. Böyle bir olay Fecr suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle diyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Fecr 28 İrci'i. Ya eyyütehen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan ruh. Yani emmare kelimesini geçmiş. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ilk hüviyeti. Birinci basamak, nefsi emmare. Levvame kademesine geçmiş ikinci kademe. Mülhime kademesine geçmiş. Mutmainneye ulaşmış, dördüncü kademeye ulaşmış. Ruh, dördüncü katta. Ey mutmain olan nefs diye başlıyor Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs diye nefse hitap ediyor Allah Teala. İrci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Ruha hitap ediyor. Geri dönecek olan ruh. Fethuli fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir.
fizik vücuda hitap ediyor. Ve cennetime gir. Fizik vücuda hitap ediyor. Demek ki ruha, nefse, fizik vücuda Allah Teala'nın hitabı var. Fecr 27, 28, 29, 30'da. Nefse hitap, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan şeklinde. Ruha, irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön şeklinde. Fizik vücuda cennetime gir ve kullarım arasına gir şeklinde. Öyleyse burada Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması noktasında onun Allah'a üçüncü defa kul olduğunu ifade ediyor. Bu Allah'ın zatında ruhun yok olması kişiyi üçüncü kulluğa ulaştırıyor. Ve burası çok önemli. Çünkü Allah'ın sözü buraya kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını kesinleştiriyor. Söz vermiş. Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı üçüncü kulluk. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Kişi bir defa daha kul olmuştur Allah-u Teala'ya. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kulluk, baştan anlattığımız gibi 14. basamakta mürşide tabiyet, ikinci kulluk, ruhun 7 tane gök katını aşması, 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katlar her biri %7, nefsin kalbinde nur birikmesinde ruh gök katlarını birer birer aşıyor. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerde 7 tane gök katının aşılması kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlıyor. Bu üçüncü kulluğu ifade ediyor. Sonra 4. kulluk fizik vücudun Allah'a teslimidir. Allah Teala bu konuda 4. kulukta Ali İmran Suresi'nin 51. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. İnnallâhe Rabbi ve Rabbikum fâbuduh. Hâzâ sırat-ı müstakîm. Allah hiç şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakîmdir diyor Allah Teala. Allah Teala'ya fizik vücudun kul olması Allah Teala diyor ki femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çuhu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki
nefs fizik vücudunu Allah'a veçkini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. İşte kim fizik vücudunu Allah'a teslim eder de muhsinlerden olursa o dördüncü kulluğa bu ayet-i kerime gelince, Ali İmran Suresinin 51. ayet-i kerimesi gereğince Allah'a fizik vücudunu teslim etmiş, muhsinlerden olmuş ve Allah'a kul olmuştur. Bu dördüncü kulluktur. Sonra bu fizik vücudun tesliminin ötesinde nefsin teslimi geliyor. Nefsin Allah'a teslimi. Kişi daimi zikre ulaşıyor. Daimi zikre ulaşan kişi nefsinin kalbindeki bütün afetleri temizlemiş oluyor. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmıyor. Afetlerin yerini tamamen hasletler alıyor. Ulul elbap oluyor kişi. Bütün sahabe ulul elbap olmuşlar. Nedir ulul elbap? Allah Teala tarif ediyor. Ne ulul elbap? Yeskurun Allah'e kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbap için ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Hep anlar Allah'ı daim olarak üç halde bulunabilir insanlar. Ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah için kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşması o kişinin nefsini de teslimini ifade eder. Neden? Nefsin teslimi nereden anlaşılır? Nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı nokta, nefsin Allah'a tamamen teslim olduğu noktadır. Öyleyse nefsin teslimi beşinci kulluğu ifade ediyor. Hadid suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Hüvellezî yünezzülü ala abdihi ayatin beyinatin lihricekum minez zulümati ilen nuri ve innallâhe bikum lerâufün rahîm. Sizin nefsinizin kalbini karanlıklardan yani zulmetten aydınlığa, nura çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren odur. Doğrusu Allah size karşı şefkatlidir, merhametlidir. Burada Allah Teala aydınlığa, karanlıktan tam aydınlığa çıkarmak için kuluna diyor. Aydınlıktan tam aydınlığa çıkan kul. İşte bu nefsini de Allah'a teslim edebilen insandır. Bu noktada kişinin nefsi Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Allah'a nefslerini de teslim edip Allah'a kul olduklarını söylüyor. Daimi zikre ulaşan herkes nefsini Allah'a teslim etmiş, nefsini de Allah'a kul etmiş olan bir insandır. Burası beşinci kulluk. Sonra Allah Teala altıncı kulluğu anlatıyor bize. Hicr suresi 40. Ala ibadeke minhumil muhlasin. Ancak onlardan muhlis olan kullarım müstesna. Saffat 40. İlla ibadallahil muhlasin. Allah'ın muhlis kulları hariç. Öyleyse Allah'ın
Her ikisinde birinde ibadeki kullanmış, birinde ibadallahi muhlesi, kullanmış. Her ikisinde de kulluktan bahsediyor Allah Teala ve muhlislerin kulluğundan bahsediyor. Muhlesin ihlasa ulaşmış. İhlas etmek biliyorsunuz, tövbe-i nasuhla mümkün olan bir yeni makamdır. Ulul albab makamında insan nefsini Allah'a teslim eder. Ondan sonra İhlas makamında nefsini Allah-u Teala'ya teslim eden bu kişi tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'ya tövbe etmiştir. Burası yeni bir kulluktur. Beşinci kulluktur. Altıncı kulluktur. Yedinci kullukta Allah-u Teala salihlerin kulluğundan bahsediyor. Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesi diyor ki ve lekad ketebna fiz zeburi min ba'de zikri ennel arda yerisuha ibadiyes salihun. Andolsun ki zikirden yani Tevrat'tan sonra Zebur'da arza salih kullarımızın varis olacağını yazdık diyor Allah Teala. Arza dünyaya salih kulların varis olması söz konusu. Neden? Salih kulların varis olması demek, o insanların en üst seviyeye ulaşmış olmaları, nefslerinin kalbinde afetlerin tamamen yok olması. Her kim nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok ederse, yeter mi? Hayır, yetmez. Ondan sonra muhlis olursa, nefsinin kalbini tövbe-i nasuhla halis kıldığını Allah-u Teala'nın kabul ettiği bir noktaya ulaşırsa tövbe-i nasuh, Allah'ın o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yok olduğunu kabul ettiği noktayı ifade ediyor. Bu noktadan ötesi o kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesidir. Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah o kişiyi irşat makamına tayin eder, irşada memur ve mezun kılar. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. Yani 7. kulluğa da ulaşmışlardı. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikun el-evvelin var ya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'a iradelerini de Allah'a teslim eden, irşat makamına tayin edilen salihler olmuşlardı. Hepsi irşat makamına tayin edildi. Salahın beşinci kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmak konulu sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sizlerle birlikte bir güzelliği bir defa daha yaşattığı için Yüce Rabbimiz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrep olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi.

Hicr suresi Mekke'de nazil olmuştur. 99 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in açıkça beyan edilmiş Kur'an'ın ayetleridir. İhtimal ki kafirler keşke Müslüman teslim olanlar olsaydık diye temenni edecekler. Onları terk et, bırak. Yesinler ve metalansınlar, faydalansınlar. Ve emeller onları oyalasın, meşgul etsin. Fakat yakında bilecekler. Ve biz hiçbir ülkeyi onun malum bilinen bir kitabı olmaksızın helak etmedik. Hiçbir ümmet ecelini evvele alamaz ve tehir edemez, geciktiremez, sonraya alamaz. Ve ey kendisine zikir indirilen, gerçekten sen mutlaka mecnunsun, delisin dediler. Eğer sen sadıklardansan, bize melekleri getirmen gerekmez miydi? Biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. O takdirde onlara mühlet de, zaman da verilmez. Muhakkak ki zikri, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucuları da mutlaka biziz. Ve andolsun senden önce evvelki toplumlara da Resuller gönderdik. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. İşte böylece onu alay etmeyi mücrimlerin kalplerine sokarız. Evvelkilerin sünneti, adeti gelip geçtiği halde onlar ona, Resul'e iman etmezler. Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler, çıksalar bile. Mutlaka sadece gözlerimiz bağlandı, engellendi, gerçeği göremiyoruz. Hayır, biz büyülenmiş bir kavimiz demiş olacaklar. Andolsun ki biz semada burçlar kıldık ve bakanlar için onu süsledik. Ve biz onu taşlanmış, kovulmuş şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Ve yeryüzü, onu uzattık, yaydık ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve orada her şeyden, bütün bitkilerden mevzun, ölçülü, birbiriyle orantılı olarak bitkiler yetiştirdik. Orada sizin için de, sizin rızıklandırılanlar olmadığınız kimseler için de maişetler, geçim kaynakları kıldık. Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Malum, bilinen bir kaderi, takdir edilmiş miktarı olmaksızın onu indirmeyiz. Ve biz rüzgarları yağmur yüklü olarak gönderdik. Böylece semadan su indirdik de sizi onunla suladık. Ve onun suyun hazinelerini, denizleri, nehirleri,

Toprak altı ve toprak üstü su kaynaklarını, gölleri oluşturan siz değilsiniz. Ve muhakkak ki biz, sadece biz hayat veririz ve biz öldürürüz. Ve varis olanlar da biziz. Andolsun ki sizden evvelkileri biliyoruz ve andolsun ki sonrakileri de biliyoruz. Ve muhakkak ki senin Rabbin, O onları haşreder, huzurunda toplar. Muhakkak ki O hakimdir, alimdir. Andolsun ki biz insanı hameyin mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden yarattık. Ve can, onu daha önce semumun ateşinden yarattık. Rabbin meleklere şöyle demişti: ben mutlaka hameyin mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden bir beşer, insan halk edeceğim. Artık onu dizayn edip içine ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın. Böylece meleklerin hepsi birden toplu olarak secde etti. İblis hariç. Secde edenlerle beraber olmaktan direnerek kaçındı. Allahü Teala şöyle buyurdu: ey İblis! Sen niçin secde edenlerle beraber olmadın? İblis, ben hameyin mesnun, standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan salsalinden halk ettiğin bir beşere secde etmem, eden olmam, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun. Ve muhakkak ki lanet, din gününe, karşılıkların, ceza veya mükafatın verildiği güne kadar senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse bana beyaz gününe, diriltilecekleri güne kadar zaman ver, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: öyleyse sen gerçekten mühlet, süre verilenlerdensin. Malum olan, bilinen vaktin gününe kadar. İblis şöyle dedi: Rabbim, beni azdırmandan dolayı onlara mutlaka yeryüzünde azgınlığı süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna. Allahü Teala şöyle buyurdu: İşte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Azgın olanlardan, ivaya düşürdüklerinden sana tabi olan kimseler hariç muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın, gücün yoktur. Ve onların hepsine vaat edilen yer elbette mutlaka cehennemdir. Onun cehennemin 7 kapısı vardır. Her kapı için onlardan taksim edilmiş, bölünmüş bir grup vardır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerin içinde ve pınarlar başındadırlar. Emin olarak selam ile oraya cennete girin. Ve onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip çıkardık. Onlar kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerindedirler. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak değildirler. Kullarına haber ver. Muhakkak ki ben gafurum, mağfiret edenim ve rahimim, rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim. Ve muhakkak ki benim azabım, o elim çok acı bir azaptır. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın misafirlerinden haber ver. Onun yanına girdikleri zaman selam olsun dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi: gerçekten biz sizden korkuyoruz. İbrahim aleyhisselamın misafirleri şöyle dediler: siz korkmayın. Muhakkak ki biz seni bir alim, bir erkek çocukla müjdeliyoruz. Bana ihtiyarlık gelmişken mi beni müjdeliyorsunuz? Böyleyken ne ile müjdeliyorsunuz, dedi. Biz seni hak ile müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma, dediler. Dalalette olanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser, dedi. Şöyle dedi: ey elçiler, bundan sonra sizin konuşacağınız konu nedir? Muhakkak ki biz mücrim, günahkar bir kavme gönderildik, dediler. Lut'un ailesi hariç, muhakkak ki biz
onların hepsini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı hariç. Çünkü onun mutlaka geride kalanlardan, helak olacaklardan olmasını takdir ettik. Böylece gönderilmiş olan resuller, elçiler Lut'un ailesine geldiği zaman. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki siz tanınmayan bir kavimsiniz. Yabancı bir topluluksunuz. Hayır, biz onların hakkında şüphe ettikleri şeyle sana geldik dediler. Ve biz sana hakkı getirdik. Ve muhakkak ki biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz. Hemen ailenle gecenin bir kısmında yürüyerek yola çıkın. Onların arkasından onları takip et. Sizden hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Ve emrolunacağınız yere gidin. Ve onların arkası kesilmiş, nesli tükenmiş olarak sabahlayacakları, helak olup yok olacakları emrini ona bildirdik. Ve şehir halkı birbirini müjdeleyerek geldi. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki bunlar benim misafirlerimdir. Artık beni mahcup etmeyin, utandırmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, sakının. Beni alçaltmayın, rezil etmeyin. Biz seni el alemin başkalarının işine karışmaktan nehyetmedik, men etmedik mi? Şöyle dedi. Eğer düşündüğünüzü yapacaksanız işte bunlar benim kızlarım. Ömrüne andolsun ki muhakkak ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Böylece müşrikleri güneş doğduğu vakit orada bulunanları bir sayha korkunç bir ses dalgası aldı, yakaladı. Böylece onun o beldenin üstünü altına getirdik. Onların üzerine siccilden öldürücü taşlar yağdırdık. İşte bunda ibretle izleyenler için elbette deliller vardır. Ve muhakkak ki o gerçekten yol üzerinde mukimdir, hala durmaktadır. Muhakkak ki bunda müminler nefslerinin kalbine iman yazılmış olanlar için elbette deliller, ibretler vardır. Ve Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. Bu sebeple onlardan da intikam aldık ve muhakkak ki İkisi de, iki şehir de gerçekten açıkça bir rehberdir, gelecek nesillere ibrettir. Andolsun ki Hicr halkı gönderilen resulleri yalanladı. Onlara ayetlerimizi, mucizelerimizi, delillerimizi verdik. Fakat onlar ondan yüz çevirdiler. Ve onlar dağlardan sağlamlığına güvenilir evler yontarak oyuyorlardı. Böylece sabah vaktine erenleri, sabaha çıkanları bir sayha korkunç bir ses yakaladı. Böylece iktisap ettikleri, kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Biz semaları ve yeryüzünü ve o ikisinin arasındaki şeyleri başka bir şey için yaratmadık. Ancak hak ile yarattık. Ve muhakkak ki o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Artık onlardan güzellikle yüz çevir. Muhakkak ki senin Rabbin o yaratandır ve bilendir. Ve andolsun ki sana mesaniden, ikinciden yediyi, yediliyi, yedili olarak ve Kur'an-ül Azim'i verdik. Onlardan bir kısmına çifter çifter bol bol meta olarak verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlar için mahzun olma. Müminlere kalplerine iman yazılmış olan kimselere kanatlarını indir, mütevazi ol, himaye et. Ve muhakkak ki ben apaçık, uyaran, açıklayan, beyan eden bir nezirim de. Muktesimlere kısım kısım ayıranlara indirdiğimiz gibi. Onlar Kur'an-ı Kerim'i parça parça kıldılar. Artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Yapmış oldukları şeylerden. Artık emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklerden yüz çevir. Muhakkak ki biz alay edenlere karşı sana kafiyiz, yeteriz. Allah ile beraber başka ilah kılanlar, kabul edenler artık yakında bilecekler, öğrenecekler. Andolsun ki biz onların söylediklerinden dolayı senin göğsünün daraldığını biliyoruz.
Öyleyse Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve sana yakın gelinceye, son yakine, hakkul yakine, Allah'a köle olmaya ulaşıncaya kadar Rabbine kul ol. Nahl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 128 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri geldi. Artık onda, onun muhtevasının gerçekleşmesinde acele etmeyin. Onu tenzih edin ve o şirk koşulan şeylerden yücedir. Kullarından dilediği kişinin üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı. O, onların şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanı bir nutfeden yarattı. Böyle olmasına rağmen o, apaçık hasımdır, düşmandır. Ve hayvanlar, onları da o yarattı. Sizin için onda soğuktan koruyan şeyler ve menfaatler, faydalar vardır. Ve de ondan hayvanlardan yersiniz. Onları akşamları otlaktan döndürdüğünüz zaman ve sabahları otlatmaya çıkardığınız zaman sizin için onda bir güzellik vardır. Ve kendinizin yorulmadan ulaşamayacağınız, ancak çok meşakkatle gidebileceğiniz beldeye ağır eşyalarınızı onlarla taşırsınız. Muhakkak ki sizin Rabbiniz gerçekten rauftur, çok şefkatli, çok merhametli ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onlara binmeniz için ve de zinet olarak, süs hayvanı olarak atlar, katırlar ve merkepler ve daha bilmediğiniz şeyler yaratır. Ve sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardır. Ve eğer o dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Sizin için semadan su indiren O'dur. İçecek şeyler O'ndandır, sudandır. Ve ağaçlar ve otlar O'ndan olur. Orada hayvanlarınızı otlatırsınız. Onunla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar ve bağlar ve bütün ürünlerden ürünleri, meyveleri yetiştirir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ve gece ve gündüz, güneş ve ay ve yıldızları sizin emrinize verdi. Onlar, onun Allahu Teala'nın emriyle size musahhar, emrinize amade, hazır kılındılar. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa, onların renkleri çeşit çeşittir, muhteliftir. Muhakkak ki bunda zikreden, tezekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ondan taze et yemeniz için denizi emrinize veren O'dur. Ondan süs eşyası çıkarırsınız, onu takarsınız ve onun içinde suları yararak giden gemileri görürsünüz. Ve bunlar onun fazlından istemeniz içindir. Ve böylece şükredersiniz. Ve sizinle sarsılır diye sarsılmamanız için yeryüzünde dağlar oluşturdu. Nehirler ve yollar oluşturdu. Böylece yolunuzu bulursunuz, hidayete erersiniz. Ve alametler, işaretler ve yıldızla devrin imamıyla onlar yol bulurlar, hidayete ererler. Yaratan kimse, yaratmayan kimse gibi midir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve şayet Allah'ın nimetlerini adet adet, tane tane sayarsanız, onu sayamazsınız. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve Allah gizlediklerinizi, sırlarınızı, sakladığınız şeyleri ve açıkladığınız aleni olan şeyleri bilir. Ve onların Allah'tan başkasına dua ettikleri şeyler
bir şey yaratamazlar. Onlar kendileri yaratılmışlardır. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ve ne zaman beyaz olunacaklarının, diriltileceklerinin bilincinde değillerdir. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Hala ahirete, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayan kimselerin kalpleri inkar edicidir ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onların gizledikleri ve açıkladıkları aleni olan şeyleri Allah'ın bildiğine şüphe yok. Muhakkak ki O kibirlenenleri sevmez. Ve onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını dediler. Kıyamet günü onların kendi günahlarının tamamını yüklendikten başka ilimleri olmaksızın dalalette kalmasına sebep oldukları kimselerin günahlarından da yüklenmeleri için. Yüklendikleri şey ne kadar kötü, öyle değil mi? Onlardan öncekiler de hile yapmışlardı. Allah onların binalarını temellerinden harap etti, yıktı. Böylece tavanları üstlerinden üzerlerine çöktü. Onlara azap farkında olmadıkları yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları alçaltacak, rezil rüsva edecek ve onlara ortaklarım nerede diyecek. Onlar için ayrılıklara düştünüz. Kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. Muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üstünedir. Melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettirecekleri zaman onlar teslim olurken biz bir kötülük yapmadık dediler. Hayır, muhakkak ki Allah yapmış olduğunuz amelleri en iyi bilendir. Haydi, orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. İşte kibirlenenlerin, büyüklük taslayanların kaldığı yer ne kötüdür. Ve takva sahiplerine Rabbiniz ne indirdi denildi. Hayır, güzellikler dediler. Ahsen olanlara, iradesini Allah'a teslim edenlere bu dünyada haseneler, iyilikler, güzellikler, sevaplar, pozitif dereceler vardır. Ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve gerçekten muttakilerin, takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Onlar muttakiler, altından nehirler akan adn cennetlerine girerler. Orada onların diledikleri her şey vardır. İşte Allah ahsen olan muttakileri, bir hakkın takvanın sahiplerini böyle mükafatlandırır. Melekler onları tayyip, en güzel, en iyi bir şekilde vefat ettirirler. Onlara selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel, hayırlı ameller sebebiyle cennete girin derler. Onlar sadece meleklerin gelmesini mi yoksa Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar ve Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Böylece yaptıkları kötü ameller onlara isabet etti, ulaştı. Alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Şirk koşanlar, eğer Allah dileseydi biz ondan başka bir şeye kul olmazdık ve babalarımız da kul olmazdı. Ve ondan, onun emrinden başka bir şeyi haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yaptı. Artık Resullerin üzerinde apaçık tebliğden başka bir sorumluluk var mı? Ve andolsun ki biz bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin içinde Resul beyaz ettik, hayata getirdik, vazifeli kıldık. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olsunlar ve taguttan, insan ve cin şeytanlardan içtinap etsinler, sakınıp kurtulsunlar diye. Onlardan bir kısmını Resul'ün daveti üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah hidayete erdirdi ve bir kısmının dilemeyenlerin üzerine dalalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bakın, görün. Sen onların hidayete ermesini çok istemene rağmen muhakkak ki Allah dalalette bıraktığı kimseyi onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayete erdirmez ve onlar için bir yardımcı da yoktur. Ve kim ölürse Allah onu beyaz etmez, yeniden diriltmez diye
en kuvvetli yeminleriyle Allah'a kasem ettiler. Hayır, öyle değil. Bu, onun Allah'ın üzerinde hak bir vaattir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Bu diriltme hakkında ihtilafa düştükleri şeyin onlara beyan edilmesi, açıklanması için ve inkar edenlerin, kafirlerin, kendilerinin şüphesiz kesinlikle yalancı olduklarını bilmeleri içindir. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O hemen olur. Ve zulme maruz kaldıktan sonra Allah için Allah yolunda hicret edenleri dünya hayatında mutlaka hasenelerle güzellikler, iyilikler, güzel bir yurt yerleştirmemiz içindir. Ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür, şayet bilmiş olsalardı. Onlar kendilerine yapılan zulümlere sabrettiler. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve biz senden önce kendilerine vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikir ehline, daimi zikir sahiplerine sorun. Beyinelerle, ispat vasıtaları ile ve semavi kitaplarla Resuller gönderdik. Onlara indirdiklerimizi, insanlara beyan etmen, açıklaman için sana da zikri, Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Artık kötülükler için tuzak kuranlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya azabın farkına varamayacakları bir yerden gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Veya onlar dönüp dolaşırlarken Allah'ın onları yakalamasından, yakalamamasından emin mi oldular? Ve onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Veya onları korkuyorlarken yakalar. Buna rağmen muhakkak ki senin Rabbin elbette Rauf'tur, çok şefkatlidir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir, merhametlidir. Onlar Allah'ın yarattığı her şeyi, elektronları görmediler mi? Onun gölgeleri, karşıt elektronları, elektronlara tabi olarak sağdan sağ spinli ve soldan sol spinli Allah'a secde ederek dönerler. Semalarda olanlar ve yeryüzünde olan dabbelerin, yürüyen canlıların hepsi ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar kibirlenmezler. Onlar onların üstlerindeki emrinde oldukları Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Ve Allah şöyle dedi: İki ilah edinmeyin. O sadece tek bir ilahtır. O halde sadece benden korkun. Ve semalarda ve yeryüzünde olanlar O'nundur. Ve din daima O'na aittir. Öyleyse hala Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Sizin olan ne kadar nimet varsa hepsi Allah'tandır. Sonra da size bir sıkıntı dokunsa o zaman O'na yalvarırsınız. Sonra O sizden zararı, sıkıntıları giderince o zaman sizden bir grup Rablerine şirk, ortak koşarlar. Onlara verdiğimiz şeylere nankörlük etsinler. Haydi faydalanın, metalanın. Artık yakında bileceksiniz. Onları rızıklandırdığımız şeylerden bilmediklerine bir pay nasip ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki iftira etmiş olduğunuz şeylerden mutlaka sorgulanacaksınız. Ve Allah'a kızlar isnat ediyorlar. O Sübhan'dır. Allah çocuk edinmekten münezzehtir. Ve beğendikleri, tercih ettikleri erkek çocuklar ise kendilerinin, onların oluyor. Onlardan birisi bir kız çocukla müjdelendiği zaman öfkeli olarak yüzü siyahlaşıp gölgelenir. Müjdelendiği şeyin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu zelillikle tutsun mu yoksa onu toprağa mı gömsün? Verdikleri hüküm ne kötü, öyle değil mi? Haberin kötü telakki edilmesi ahirete, hayattayken Allah'a ulaşmaya inanmayanlara aittir. Ve âlâ, yüce olma durumu Allah'a aittir. Ve O azizdir, hakimdir. Ve eğer Allah insanları zulümleri sebebiyle sorgulayıp derhal cezalandırsaydı,
onun yeryüzünün üzerinde yürüyen canlılardan bir canlı bırakmazdı. Ve fakat onları belirli bir zamana kadar tehir eder, erteler. Artık onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat tehir edilir, ertelenir, ne de bir saat evvele alınır. Ve onlar kerih gördükleri, beğenmedikleri şeyleri, kızları Allah'a isnat ederler, has kılarlar. Ve onların dilleri en güzelin onlara ait olduğu yalanını söyler. Ateşin, cehennemin onların olduğuna şüphe yok. Ve muhakkak ki onlar ifratta olanlar, aşırı davrananlardır. Allah'a yemin olsun ki senden önceki ümmetlere resuller göndermiştik. Fakat şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. Artık o gün onların dostu o şeytan olacaktır. Onlar için elim azap vardır. Ve kitabı sana hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara beyan etmenden, açıklamandan ve amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olan bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. Ve Allah semadan suyu indirdi. Böylece onunla ölümünden sonra arza, yeryüzüne hayat verdi. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karnında fers, sindirilmiş gıda ile kan arasından oluşan, tadanlar için boğazdan kolayca geçen halis, saf süt içiriyoruz. Ve hurma ve üzümden şeker, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra ve güzel bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette bir ayet vardır. Ve senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve onların, insanların kurdukları çardaklardan evler, kovanlar edinmelerini vahyetti. Sonra meyvelerin, çiçeklerin hepsinden yiyin. Rabbinin emre amade kılınmış yollarında sülük edin, uçun, dolaşın. Onun karnından muhtelif, çeşitli renklerde içecek bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve Allah sizi yarattı. Sonra sizi vefat ettirecek. Ve sizden kim ömrünün en rezil devresine geri, hidayetten dalalete döndürülürse, bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten sonra bilemediği, idrak edemediği içindir. Muhakkak ki Allah en iyi bilendir, kadir olandır, her şeye gücü yetendir. Ve Allah rızık konusunda bazınızı diğerlerine üstün kıldı. Fakat üstün kılınan kimseler, ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren verici değiller. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Onlar Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Ve Allah sizin için sizin nefsinizden zevceler, eşler ve sizin için zevcelerinizden oğullar ve torunlar kıldı. Ve sizi tayyip, helal, temiz rızıklarla rızıklandırdı. Hala batıla mı inanıyorlar? Ve onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Ve onlar, müşrikler, semalardan ve yeryüzünden onlara rızık olarak bir şey vermeye malik olmayan Allah'tan başka şeylere, putlara tapıyorlar. Ve onlar o putlar ki hiçbir şeye muktedir değildirler, güçleri yetmez. Artık onları, putları, Allah'ın emsali benzeri tutmayın. Muhakkak ki Allah bilir ve siz bilmezseniz. Allah şöyle bir misal verdi. Bir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen, köle olan bir kul ve tarafımızdan güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız, böylece ondan gizli ve aşikar infak eden kimse, onlar eşit, müsavi olabilir mi? Hamd Allah'a mahsustur, Allah içindir. Hayır, onların çoğu bilmezler. Allah iki adamı örnek verdi. İkisinden birisi dilsiz, bir şeye muktedir değil, gücü yetmez. Ve o, Mevlasına, efendisine yüktür.
onu nereye yönlendirse gönderse bir hayır fayda getiremez, sağlayamaz. O, adaletle emreden, irşat makamının sahibi olan ve sırat-ı mustakim üzerinde olan kimseyle eşit, müsavi olabilir mi? Ve semaların ve yeryüzünün gaybı Allah'a aittir. O saatin, kıyametin emri ancak göz kırpmak kadar veya ondan daha hızlıdır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Ve Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Ve sizi işitme hastası, görme hastası ve idrak etme hastası sahibi kıldı. Umulur ki böylece şükredersiniz. Onlar göklerin boşluğunda emre amade olan kuşları görmediler mi? Onları Allah'tan başkası boşlukta tutamaz. Muhakkak ki bunda mümin olan bir kavim için elbette ayetler vardır. Ve Allah sizin için evlerinizden sakinet, huzur yeri kıldı. Ve sizin için hayvanların derilerinden yolculuk göç ettiğiniz günlerde ve ikamet ettiğiniz, konakladığınız günlerde hafif olan, taşınabilen evler, çadırlar ve onların yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından çeşitli mal ve bir zamana kadar geçim vasıtası kıldı, yaptı. Ve Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler kıldı. Ve sizin için dağlardan, yağmurdan, rüzgardan barınılacak yerler ve sıcaktan koruyan giysiler, gömlekler ve sizi şiddetli darbelerden koruyan gömlekler, zırhlar kıldı. Sizin üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki böylece teslim olursunuz. Artık yüz çevirirlerse bundan sonra sana düşen sadece açık bir tebliğdir. Onlar Allah'ın nimetini biliyorlar, sonra onu inkar ediyorlar. Ve onların çoğu kafirlerdir. Ve o gün bütün ümmetlerden birer şahit göndeririz. Sonra kafirlere cehennemden çıkmaları için izin verilmez. Ve onlardan Allah'tan rıza talepleri kabul edilmez. Cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyen zalimler, azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez. Ve onlara nazar edilmez, yüzüne bakılmaz. Allah'a şirk, ortak koşanlar, şirk, ortak koştukları şeyleri, putları gördükleri zaman, Rabbimiz, işte bunlar senden başka dua etmiş olduğumuz ortaklarımız dediler. O zaman onlar da putlar da, muhakkak ki siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz diye onlara söz attılar, söylediler. İzin günü onlar putlar, Allah'a teslimiyetlerini arz ettiler ve iftira etmiş oldukları şeyler, putlar, yalancı ilahlar onlardan uzaklaşıp saptılar. İnkar edenlere, kafirlere ve Allah'ın yolundan men edenlere fesat çıkarmış olduklarından dolayı azap üstüne azabı arttırdık. Ve o gün bütün ümmetlerin içinde onların üzerine onların kendilerinden bir şahit beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Ve sana her şeyi beyan eden, açıklayan, hidayete erdiren ve rahmet olan kitabı Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaletli olmayı ve ihsanı ve akrabalara vermeyi emreder. Ve fuhuştan, münkerden, Allah'ın yasakladığı şeylerden ve azgınlıktan, hakka tecavüzden sizi nehyeder. Böylece umulur ki siz tezekkür edersiniz diye size öğüt veriyor. Allah ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etme konusunda sizinle ahdleştiği zaman Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Onu sağlamlaştırdıktan, hidayete erdikten ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra yeminleri bozmayın, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra dalalete düşmeyin. Ve siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız. Allah-u Teala sizi hidayete erdirerek, ruhunuzu kendisine ulaştırarak verdiği sözü, kefaletini yerine getirmişti. Muhakkak ki Allah sizin ne yaptığınızı bilir.
İpini kuvvetle büktükten sonra çözüp açan kadın gibi, hidayete erdikten sonra dalalete düşen kişi gibi olmayın. Yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yok sayan bir ümmetin sayısının, yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yerine getiren diğer bir ümmetten daha çok olmasına dayanarak, yeminlerinizi aranızda hile konusu ediniyorsunuz. Oysa Allah, sizi onunla yeminlerinizi yerine getirme konusunda imtihan ediyor. Ve kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyi, hidayete ermeyi mutlaka size açıklayacak, beyan edecek. Ve eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet kılardı. Fakat O, dilediğini doğuştan bütün insanlar dalalette olduğundan, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah kendisine ulaştırmaz, böylece onu dalalette bırakır. Ve dilediğini, Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir, verdiği söz gereğince kefaleti sebebiyle kendisine ulaştırır. Ve elbette yaptıklarınızdan, yapmış olduğunuz amellerinizden sorgulanacaksınız. Yeminlerinizi aranızda hile konusu edinmeyin, kılmayın. Öyle yaptığınız takdirde yere sağlam bastıktan, hidayete erdikten sonra ayak kayar, dalalete düşersiniz. Ve kötülüğü, kişinin yoldan çıktıktan sonra yaşayacağı huzursuzlukları tadarsınız. Allah'ın yolundan yüz çevirdiğinizden dolayı sizin için büyük azap vardır. Ve Allah'ın ahdini az bir bedelle satmayın. Oysa o ahd, Allah'ın indinde katında sizin için daha hayırlıdır. Bilseniz, bilmiş olsaydınız. Sizin yanınızda olan şeyler biter. Allah'ın indinde katında olan şeyler bakidir, tükenmez. Ve sabredenleri, yapmış oldukları amellerin ecillerini, bedellerini mutlaka daha güzeliyle mükafatlandıracağız, karşılığını vereceğiz. Mümin olan kadın ve erkekten kim salih, nefsini tezkiye ve tasfiye edici amel işlerse, o takdirde ona mutlaka tayyip, temiz, helal bir hayat yaşatırız. Ve onları mutlaka yapmış oldukları amellerin ecirlerinden, bedellerinden daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman, recmedilmiş, taşlanmış şeytandan hemen Allah'a sığın. Çünkü onun, amenü olanlar ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir sultanlığı, yaptırım gücü yoktur. Onun, şeytanın sultanlığı, yaptırım gücü sadece ona, şeytana yönelenlerin ve onunla, şeytanla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a şirk koşanların üzerindedir, onları etkiler. Ve biz bir ayeti değiştirerek onun yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, Allah neyi indireceğini bildiğine göre sen sadece bir müfterisin, iftira edensin dediler. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. De ki, onu, Kur'an-ı Kerim'i Rabbinden hak ile amenü olanları sebat ettirmek için ve Müslümanlara, teslim olanlara hidayet ve müjde olarak Ruhul Kudüs Cebrail aleyhisselam indirdi. Ve andolsun ki biz onların, fakat onu Kur'an-ı Kerim'i ona şüphesiz bir beşer, insan öğretiyor dediğini biliyoruz. Ona isnat ettikleri kişinin lisanı acemidir, Arapça değildir. Bu Kur'an-ı Kerim lisanı ise apaçık Arapçadır. Muhakkak ki Allah, Allah'ın ayetlerine inanmayanları, iman etmeyenleri hidayete erdirmez. Onların ruhunu kendisine ulaştırmaz. Ve onlar için elim azap vardır. Sadece Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yalanla iftira ederler. İşte onlar yalancılardır. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse ve kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre açar, şerh eder. Artık Allah'tan bir gazap onların üzerinedir ve onlar için azim azap vardır.
İşte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri ve Allah'ın kafir kavmi hidayete erdirmemesi sebebiyledir. İşte onlar Allah'ın kalplerini işitme hastalarını ve görme hastalarını tab ettiği, mühürlediği kimselerdir. Ve işte onlar gafillerdir. Onların ahirette hüsrana düşenler olduğuna şüphe yoktur. Daha sonra da muhakkak ki senin Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret, göç edenlere, sonra da cihad edip sabredenlere, şüphesiz bütün bunlardan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. O gün bütün nefsler gelir. Herkes hayat filmini görerek kaybettiği ve kazandığı dereceler açısından kendi nefsiyle mücadele eder. Ve herkese amelleri, yaptıkları ödenir. Ve onlara zulmedilmez. Haksız olarak negatif derece yazılmaz. Ve Allah korkudan emin ve mutmain, huzurlu, tatmin olmuş olan bir şehri, halkını misal verdi. Onun rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat o şehir halkı Allah'ın nimetlendirmesine nankörlük etti. Bundan sonra Allah onlara yapmış olduklarından dolayı açlık ve korku libasını tattırdı. Ve andolsun ki onlara kendilerinden, kendi içlerinden bir Resul geldi. Fakat onu yalanladılar. Böylece azap onları yakaladı. Ve onlar zalimlerdir. Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı helal ve tayyip, güzel, temiz olan şeylerden yiyin. Ve eğer siz yalnız ona kul olduysanız, Allah'ın nimetlerine şükredin. Size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kurban edileni haram kıldı. Artık kim zarurette yemek zorunda kalırsa, haddi aşmadığı ve hakka tecavüz etmediği takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, affedendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Allah'a yalanla iftira etmek için dillerinizin vasıflandırması ile bu helaldir, bu haramdır diye yalan söylemeyin. Muhakkak ki Allah'a yalanla iftira edenler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve onlar için elim azap ve dünya üzerinde az bir meta vardır. Ve daha önce sana anlattığımız şeyleri Yahudilere haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra muhakkak ki senin Rabbin cahillikle kötülük yapıp sonra bunun arkasından tövbe edip ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler için ondan sonra mutlaka gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam Allah'a hanif, tek Allah'a inanan olarak kanitin olan, yönelen bir ümmet idi. Ve o müşriklerden olmadı. Onun Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Allah onu seçti. Ve onu sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet etti, ulaştırdı. Ve ona dünyada hak ettiği haseneler, pozitif dereceler verdik. Muhakkak ki o ahirette elbette salihlerdendi. Sonra da sana hanif, vahdet, tevhid ve teslimi esas alan olarak İbrahim aleyhisselamın dinine tabi olmayı vahyettik. Ve o müşriklerden olmadı. Sadece onun hakkında ihtilafa düşenlerin üzerine cumartesi balık avlama yasak kılındı. Ve muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü onların arasında hakkında ihtilaf etmiş oldukları şeyde elbette hüküm verecek. Rabbinin yoluna, Allah'a ulaştıran yola, sırat-ı mustakime, hikmetle ve güzel, pozitif dereceler kazandıracak öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Muhakkak ki senin Rabbin, onun yolundan, sırat-ı mustakimden sapanları, dalalete düşenleri ve hidayete erenleri bilir. Ve şayet siz ikab edecekseniz, ceza verecekseniz,
O takdirde onların sizi onunla cezalandırdıklarının misliyle cezalandırın. Ve eğer gerçekten sabrederseniz, elbette o sabırları sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın sadece Allah iledir. Allah'ın tasarrufu iledir. Onların yüzünden mahzun olma ve onların kurdukları tuzaklar sebebiyle sıkılma, sıkıntı içinde olma. Muhakkak ki Allah takva sahipleriyle beraberdir ve onlar muhsinlerdir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şemsiyedi'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da İnsan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasletleri arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de İnsanlarla barışık bir durumda, Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette, Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sırf ve sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizden istediğimiz tek şey var. Mutlu olmanız. Mutlu olmanın formülleri ise Allah-u Teala'da. En kestirme formül başkaları için yaşamak. Hepsi bu kadar. Ne zaman kendinizi başkalarının mutluluğuna adayabilirseniz, o zaman bu dünyada sizden daha mutlu hiç kimse bulunamaz. Her an etrafınızda birileri hep vardır sevgili kardeşlerim. Bir gün bir konuşmamın adını ne kaybedersiniz ki koyacağım inşallah. İşte gene aynı şeyi söylüyorum. Ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki insanlara güzel davransanız, onların gönüllerini alsanız, onların kalplerini kazansanız. Bunun bir tane yolu var. Onlara güzel davranmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlar insan olarak yaratıldılar. Sizin gibi. Eğer bunu bir görev olarak üzerinize alırsanız, başkalarını mutlu etmeyi, bir iki günde bunun sizin mutluluğunuz için temel faktör olduğunu hemen yakalayacaksınız. O zaman siz de bizim gibi olacaksınız. Başkaları için yaşayan birisi. Sevgili kardeşlerim, hiç aklınıza geliyor mu? Biz neden bu kadar mutluyuz? Allah Teala bizi sizler için teçhiz etti. Yetiştirdi. Sizlerin nasıl mutlu olabileceğinizin bütün faktörlerini bize öğretti. Öyleyse mutlu olmanız hepiniz için mümkün. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Eğer severseniz başkalarının kalbini kıramazsınız sevgili kardeşlerim. Öfkeli olduğunuz zaman Allah Teala size öfkenizi yutmayı öğretir. Allah yolunda hizmet etmek bütün insanlar için bir zevktir. Ama şeytan bu zevki insanlara yaşatmamak için her şeyi yapar. Öyleyse şeytanın tuzağına düşmeyin. Sizin mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutluluğun ölçüsüdür. Etrafınızdaki insanlara ne kadar iyi davranıyorsunuz acaba? Etrafınızdaki insanlardan ne kadarı mutlu? İşte o sizin mutluluğunuz var ya, bu sizin onlara ulaştırabileceğiniz mutluluğun toplamı kadardır. Öyleyse neden haset, neden kin, neden düşmanlık, neden başkalarının kalbini kırmak? Bunların hiçbirisi sizin tarafınızdan yapılmaması lazım gelen büyük yanlışlardır.